0: atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla onunla savaşmana izin veriyorum. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı dalalete düşüremezsin. Dalalette bırakamazsın. Onları yoldan çıkartamazsın. Onları ilaya düşüremezsin. İblis diyor ki senin ihlas sahibi kulların hariç ötekileri yoldan çıkarmam için izin istiyorum. Allah Teala diyor ki sen izin verilmişlerdensin. Yani onları da yoldan çıkarmaya çalışabilirsin. Başaramazsın ama sen izin verilmişlerdensin. İşte o günden bu tarafa iblis faaliyetidir. Nasıl faaliyetidir? Nefsimize, aklımıza gelmeyecek bir tarzda yaklaşarak ne yapıyor? Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onları süslü gösteriyor. Başka ne yapıyor? Allah'ın emrettiği ne kadar fiil varsa onları da çekilmez gösteriyor, angarya gösteriyor. Ve birçoğumuz bunu her an hayatımızda yaşarız. İç dünyamıza baktığımız zaman da gerçeği görürüz. Ama iblis bunların hepsini önlemeye çalışır. Öyleyse bir taraftan sizinle daima beraber olan en büyük düşmanınız nefsiniz. Dikkat edin, nefsiniz başlangıçta düşmanınızdır. Bu en büyük düşmanınız nefsiniz. Nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Ondan kurtulamazsınız. En büyük düşmanınız içinizde ve sizi başlangıçta sadece umutsuz etmek istikametinde bir gayretin sahibidir. Kendi negatif ihtiyaçlarının tatmini onun için ön planda olduğundan, onları tatmin ederken de sizin mutsuzluğunuz mutlak olarak gerçekleşeceğinden, eşyanın tabiatına uygun olan nefsin davranışı sizin mutsuz oluşunuzu sağlar. Öyleyse nefsinizin aklınızdan her talep ettiği şeye karşılık aklınızın karar vermesinde şeytan nefsinize yardımcı olarak ona teknikler öğreterek aklınızın yanlış kararlar vermesine sebebiyet veriyor. Böylece Allah-u Teala'nın indinde olması lazım gelenin kalanın tersine bir mekanizma işliyor. Şeytan ve nefs beraberce aklı kündeye getiriyorlar ve akıl negatif kararlara imzasını atıyor. Ve siz mutsuz oluyorsunuz. İç dünyanızda mutsuz oluyorsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Bu mutsuzluğun arkasında şeytanla nefsiniz var. İki tane melek Adem Aleyhisselam'ı yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyorlar ki onu yeryüzünde kan döksün diye mi yarattın ya Rabbi? Biz ondan daha güçlüyüz. Biz ondan daha çok sana sevgili olabiliriz. İnsanı üstün kılan nedir? Allah-u Teala diyor ki onu üstün kılan nefsidir. Sizlerde nefsi olmadığı için onun gibi bir hüviyete ulaşamazsınız. Melekler diyorlar ki bize de nefs var. İspat edelim ki biz ondan üstünüz. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Harut ile Murat isimli iki meleği gönderiyor yeryüzüne. O zamana kadar yeryüzünde Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine indiriliyor iki tane melek. Ve daha bir ay geçmeden, iki ay geçmeden bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gelip benim karıma nasıl bunu yaparsın dediği zaman dayanamayıp adamı öldürüyorlar. İkisi beraber tekrar yukarıya almıyor. Allah Teala diyor ki ben size yapamazsınız demedim mi diyor. Melekler de diyorlar ki haklısın. En yüce Allah'ın biz gerçekten bunu yapamadık. Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstün olmasının arkasındaki sır o zaman bu iki meleğe ayan oluyor. Allah Teala onlara diyor ki gördünüz mü diyor. Bu insanoğlu sizden üstün olarak yaratıldı. Ama şarta bağlı olarak ne zaman nefsine hakim olmayı başarırsa o zaman sizlerden üstün olmak standartına erecek. İşte insanı meleklere üstün kılan şey ondaki nefstir. Nefsiniz de ruhunuz devamlı bir çatışma halindedir. Allah'ın size verdiği bir teknikle, zikirle nefsinizdeki afetleri yok etmek imkanına sahipsiniz. Afetler yok oldukça nefsinizin yok olan afetlerin yok olduğu bölümüne ruhunuzun bütün hasletleri gelip yerleşecektir. Yerleştikçe nefsinizdeki negatif talepler azalacak, ruhunuza paralel pozitif talepler artacaktır. Ve bu arttıkça nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga azalacak, azalacak, azalacak, bir gün sona erecektir. Bu sonsuz bir mutluluk dizaynıdır. Oraya ulaştığınız gün nefsinizin talepleri hep hayra dönük olacak. Ruhunuzun talepleri de zaten ezelden beri hayra dönük olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki bu evrensel kavga sona erecektir. Bu sebeple ilk mutluluğu yaşayacaksınız. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada insanlar huzursuzdurlar. Orada insanlar sıkıntıdadırlar. Nerede suç ve sükun ve hak duruma hakimse orada mutluluk vardır, huzur vardır. İnsanlar saadet içindedirler. İşte ne zaman iç dünyanızdaki kavgayı bitirirseniz, nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazanırsa, o zaman sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. İçinizdeki kavga bitecek, başkalarına da hep hayırla davrandığınız için dışınızdaki kavga da bitecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak sizin için doyulmaz zevkler olduğu için ve yasak ettiği fiilleri işlemeniz mümkün olmadığı için o aşamada sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız Allah ile olan ilişkilerinizi de. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Öyleyse bütün bu saadetlerin yaşanması sizi Allah'ın sizin için sizi hedefe götürmüş. Saadeti yaşamışsınız, saadetin mutluluğun içindesiniz. İşte burası nefsinizin ruh haline dönüştüğü yerdir. Bütün afetlerini yitirdiği, Allah'ın istediği hedefe ulaştığı yerdir. Çünkü Allah Teala Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. En güzele dönebilme özelliği içinde. Bütün afetlerini yok edip ruhun bütün hasletlerini kendi iç dünyasına yerleştirebilecek olan hüviyette yarattık diyor. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde. İşte o güne ulaştığınız zaman nefsin bütün afetlerinin yok olduğu yerde şeytanın nefsin üzerindeki hakimiyeti sıfırdır. Neden? Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Ve Allah Teala size verdiği teknikle o afetleri nasıl yok edebileceğinizi açıkça ispat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadığınız sürece de bunu yaşıyorsunuz. Ve o zaman nefsinizin ruh hüviyetine dönüştüğünü görüyorsunuz. Şeytanın ise bir üstünlüğü olmak şöyle dursun, şeytan sizin köleniz oluyor. Siz onun hiçbir söylediğinizi yapmıyorsunuz, söylediğini yapmıyorsunuz ama o sizin her dediğinizi verdiğiniz kararlara paralel olarak yapmak mecburiyetinde. Çünkü başka bir yolu yok. Şeytan sizin uyguladığınıza boyun eğmek mecburiyetinde ama siz ona asla. Öyleyse mutlu olabilir misiniz? Evet. Cennet saadetini daha nefsinizin kalbini yarı yere temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Dünya saadetini de nefsinizin kalbini bütünlüğüyle temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Ve o zaman şeytanın üzerindeki sultanlığı bütünlüğüyle sona erer. İşte Allah Teala şeytanı bu hedefe ulaşasınız diye yaratmış. Şeytanı yaratmasının sebebi Allah'ın üniversitesinden mezun olmanız için imtihanları vücuda getirmesidir. Bir üniversiteden mezun oluyorsanız veya herhangi bir okuldan mezun oluyorsanız bir takım derslerin imtihanını vererek mezun olursunuz. İmtihanlar yoksa diploma da yoktur. Şeytan ise sizi nefsinize yaptığı telkinlerle devamlı imtihana tutar. İmtihana tabi tutar. Bu imtihanları oluştursun diye Allah Teala şeytanı yaratmıştır. İmtihanlar olmazsa Allah'ın üniversitesinden mezun olamazsınız. Yetmez. İmtihanlar olmazsa mutlu da olamazsınız. Çünkü mutluluğunuzu sağlayacak olan şey devamlı şeytanın size yanlış telkinlerde bulunmasıdır. Bu telkinleri ne kadar bertaraf edebilirsiniz o kadar mutlusunuz. Başlangıçta hiçbirini bertaraf edemiyorsunuz. Hepsine evet demek mecburiyetlisiniz. Nefsinizin afetleri tamamen afetlerden oluştuğu için. Nefsinizin iç bünyesi tamamen afetlerden oluştuğu için. Geceyi yaşıyorsunuz. Ne zaman ruhunuzun bütün nurlarını nefsinizin o kapkaranlık dünyasına ulaştırıp yarasalarla temsil edilecek olan afetlerinizi tamamen kapı dışarı ediyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yarasalar karanlık mağaralarda yaşarlar. Bir gün o mağaraları donatırsanız aydınlıklarla mağaralarda hiçbir yarasanın yaşayamadığını göreceksiniz. İşte tıpkı bunun gibi. Nefsinizin bütün afetleri uçmuştur. Yerine Allah'ın nurları gelip nefsinizin kalbini doldurmuştur. O noktadan itibaren nefsiniz ruhunuzun bütün afetlerine sahip olduğu için nefsinizin talepleri de hayır talebidir. Ruhunuzun talepleri de hayır talebidir. O noktadan itibaren içinizdeki kavga sona ermiştir, mutlusunuz. Bütün davranışlarınızda nefsiniz ve ruhunuz da hayır istediği için hep hayır istiyorsunuz. Hayrın arkasından sadece mutluluk duyabilirsiniz. Nasıl şairin arkasından mutluluk duyuyorsanız. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için doyulmaz zevkleri oluşturur. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyemezsiniz. Çünkü ne nefsinizde yasağı işlemize dair bir talep oluşur. Neden ruhunuzda? Ruhunuzda oluşması zaten mümkün değildi baştan beri. Ama nefsiniz de ruh hürriyetine büründüğü için yalnız hasretlerden oluştuğu için asla şerri talep edebilecek bir özelliğin sahibi olması mümkün değildir. Bu nokta iç dünyanızda da bir, dış dünyanızda da iki, Allah ile olan ilişkilerinizde de saadeti bütün vesileyle yaşadığınız cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz noktadır. Ne yaptınız? Mutluluğunuza engel olan şeytan ve nefsin işbirliğini yok ettiniz. Ne yaptınız? Nefsinizi ruh haline getirerek bütün olguları pozitif hale getirdiniz. Ne yaptınız? Şeytanın üzerindeki hakimiyetini sıfırladınız. Şeytan sizin nefsiniz oldu. Öyleyse Allah-u Teala neden nefsi yaratmış? İnsanı üstün kılmak için. Neden şeytanı yaratmış? Şeytanın sizi devamlı tuzaklara davet etmesi ve bu sebeple imtihanları birer birer kazanmasınızda yüksek derecelerle Allah'ın üniversitesinden mezun olasınız diye. Her şeyin Allah katında mutlaka bir sebebinin olduğunu yerleyin otursun. Olmasaydı ne olurdu? Nefsiniz olmasaydı siz bir melek olurdunuz. Ne cennete gidebilirdiniz ya da cehennem sizin için söz konusuydu. Ama insandan daha alt kalitede bir mahluk olarak kalmaya mahkumdunuz. Öyleyse bir mücadelenin sonunda mutluluk adı verilen cennet saadetine, mutluluk adı verilen dünya saadetine ulaşmanız mümkün mü? Allah'ın reçetesine göre mümkün. Bunlardan sizin ve neden iki düşmanınızı da yenmek mecburiyetindesiniz. Birini sadece yenmek değil, kendinize dost etmekle mükellefsiniz. O nefsinizdir. Ruh olduğu anda, ruhun bütün özelliklerini kazandığı anda artık sizin kainattaki ruh adı verilen dostunuzun hemen yanında ikinci bir ruh var demektir. Düşmanınızı kendinize dost ettiniz. Şeytana gelince onu dost edemezsiniz. Hep düşmanınız olarak kalacaktır. Ama size köle olmaya mahkum ettiniz. İşte Allah'ın reçetesi onu tatbik ettiğiniz gün sizi cennet saatine beraberleştirecektir. 21. basamakta Sonra da dünya saadetini ulaştıracaktır. 27. basamakta. Ve şeytanı da nefsinizi de o sizin için kainattaki en büyük iki engeli de devre dışı bırakarak, bertaraf ederek onlardan birini kendinize dost, diğerini de köle ederek. Öyleyse her ikisi de sebepli olarak size verilmiş, üstünlüğünüzün, insan olarak yaratılışınızın, hasretinizin, üstünlüğünün bir nişanesi olarak bu nişanenin muhtevasında da nefsinize hakimiyetiniz var. Onu sağlayabildiğiniz zaman meleklerden de, cinlerden de, bütün varlıklardan da üstünsünüz. Sağlayamadığınızı düşünelim. Şeytanın ve nefsinizin kölesi oldunuz. Hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olarak değerlendiriyor Allah Teala sizi. Hala suresinin 179. ayet-i kerimesinde bu vasıfta olan nefsine ve şeytana esir olan bir insanın hayvanlardan daha aşağı derecede olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'ın en üstün kıldığı mahluk hayvanlardan daha aşağı derekeye düşebilir mi? Düşebilir. İşte Allah'ın verdiği nefsi Allah'ın size öğrettiği metotlarla yenmeyi, onu ruh hüviyetine götürerek dost edinmeyi başarasınız diye üstünlüğünüzün bir nişanesi olarak Allah sana size nefsi vermiş. Ve şeytanı yaratmış. Sizi imtihanlara tabi tutsun da üniversiteden mezun etkisi sağlasın diye. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz sağlıklara ulaştırmasını dileyerek sizleri bir inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı
1: olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri 4. sualimizde inşallah. İnsanlar diyor ki Allah-u Teala bizi bir kaderle yarattı ve bizim ileride ne yapacağımızdan haberi var. Ve eğer ben sonunda cehenneme gideceksem ve Allah-u Teala bunu biliyorsa ve benim bunu değiştirmeye hiç gücüm yoksa, kesinlikle gelecekte olan yaşayacağım kaderimi değiştirmeye yetkim yoksa, o zaman benim cehenneme gitmem ve benim suçum ne? Dolayısıyla insanlar kader ve kaza arasındaki farkın ne olduğunu devamlı birbirine karıştırmakta var. Eğer Allah Teala bizim gelecekte cehenneme gideceğimizi biliyorsa, o zaman biz bu yaşantımızı, önümüzdeki olan yaşantımızı niçin yaşıyoruz? Bize kader ve kaza konusunda inşallah aydınlatabilir misiniz?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Salâhu aleyhi ve sellem.

0: John.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Zulüm meselesi şerrin bölümlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz ki ne zaman biz derecat kazandırıcı bir olay işlesek, bu bir hayrı oluşturur. Ne zaman derecat kaybettirici bir olayın içinde bulunsak, o zaman da şer işlemiş oluruz. İşte şerrin muhtelif bölümlerinden bir tanesi de zulümdür. Zulüm iki ayrı kategoride işlenebilir. İnsanın kendisine zulmü, insanın başkasına zulmü. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsediyorsak da realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da gene kendimize zulmetmiş oluyoruz. Yani her iki safta da kendimize zulüm mutlaka var. Ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Zulüm müessesesi hakkın haleldar olduğu bütün davranış biçimlerini içine alır. Başkasıyla ilişkilerimizde. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala serbest iradeye sonsuzluk tanımıştır. Serbest irade Allah'ın indinde mukaddestir ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibidir. Nereye kadar? Başkasının hürriyetlerinin başladığı yere kadar. Başkasının hürriyetlerinin zedeleneceği noktaya kadar. Ne zaman bize verilen yetkiyi kullanmamız başkasına bir zarar ika ediyorsa, başkası üzerinde bir zarar vücuda getiriyorsa, o zaman hürriyetimizi, bize verilen serbest iradeyi haksız bir tasarrufta kullanmış oluyoruz. Ve bu haksız fiil, haksız tasarruf sebebiyle başkasına zulmetmiş oluyoruz. Demek ki İki kişi söz konusuysa ikisinin de bir hürriyet alanı var. Birincinin hürriyet alanının bittiği yer, ikincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Tıpkı bunun gibi ikinci için de aynı şey söz konusudur. İkincinin hürriyet alanının bittiği yer, birincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Öyleyse haksızlık varsa, zulüm varsa, karşı sahada oynanan bir top gibidir bu. Kendi sahamızı açmışız, karşımızdakinin sahasındayız. Ve onu huzursuz edecek, onu sıkıntıya sokacak bir davranışta bulunuyoruz. İşte bu bir zulümdür. Bir olayın zulüm olduğunu anlamak, eğer Allah-u Teala'nın indindeki kader üzerini görebilseydik çok kolaydı. Çünkü zulüm ettiğimiz anda bize negatif derece yazılıyor. Kul hakkı olduğu için karşı tarafa pozitif dereceler yazılıyor. Öyleyse zulüm müessesesinde ya ikili ilişki var, biz başkasına zulmederiz, taraflardan biri olan biz kaybederiz dereceyi. Ne kadar zulmettiysek o kadar dereceyi kaybederiz. Ama kul hakkı doğmuştur. Zulmettiğimiz kişi bizim kaybettiğimiz derecede hak kazanır ve ona derecat yazılır. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman zulmeden kişi bir şer işlemiş oluyor, derecat kaybediyor. Zulüm gören kişi, o da kul hakkı olduğu için zalimin zulmedenin kaybettiği dereceyi kazanıyor. Kur'an'da zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedilir. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecat kazanandır. Yani başkasının fiili sebebiyle aslında hayra ulaşandır. Zulmedense derecat kaybedendir. Nefsine uyup başka birinin hürriyet alanını paralize etmiştir. Oraya o kişi istemeden girmiş ve onu rahatsız edici bir davranışta bulunmuştur. Öyleyse kendi hürriyet alanını açmıştır. Başkasını rahatsız edecek olan bir sistemi vücuda getirmiştir. Orası başka birine ait olan bir hürriyet alanıdır. İşte burası zulmün başlangıç noktasıdır. Zulüm bu standartlar içinde cereyan eder. Mutlaka zulmün oluşmasında iki taraf içinde bir şeyler vardır. Taraflardan biri mutlaka kaybeder. Taraflardan ikincisi mutlaka kazanır. Şimdi zulüm yapan taraf, başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez. Arkasından ruhumuz nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız aynı huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını bizim de çekmemiz demek Allah'ın anında hesabı ödemesi demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriyül hesap. Niçin çabuk görendir? Zulüm vücuda geldiği an hesap kapanmıştır. Zulmeden o kadar dereceyi otomatik olarak kaybetmiştir. Ve zulüm gören taraf onun kaybettiği dereceyi otomatik olarak kazanmıştır. Öyleyse Merkez Efendi'nin bütün olaylar merkezinde ben bir haksızlık göremiyorum demekten muradı buydu. Dünya üzerindeki bir fizik zulmün bir belli derecesi var. O fizik zulmü işleyen kişi aynı miktardaki dereceyi işlediği anda kaybetmiştir. Öyleyse dereceler birbirine eşit olduğuna göre kaybedilen ve kazanılan birbirini götürmüştür. Her iki tarafta da aynı şey olmuştur. Öbür tarafta zulüm görmüş ama buna mukabil o miktardaki dereceyi kazanmıştır. Önce zulüm gördüğü için bir kayıp var, sonra da gelen derece sebebiyle kaybın telafi edilmesi var. Birincide de zulmederken şer işlemiş olmak var, sonra da dereceyi kaybederek onun bedelini ödemiş olmak var. İkisinde de hesap sıfırlanıyor. Şimdi konunun bir üst boyutuna geçelim. Zulmün öteki ucunda ne var? Zulmün öteki ucunda diyet var. Zulmün öteki ucunda bedelin fizik olarak da ödenmesi var. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın temel umdelerinden birini oluşturan bir yeni müesseseye gidiyoruz. Bu müessesesine de kısas. Ne zaman bir insan kendisine ulaştırılan zulmü dünya standartlarında bedel almak suretiyle karşılamak isterse kadıya başvurur. Zamanımızda hakime. Hakim karşı tarafı tazminata mahkum eder. Bu tazminat ödendiği anda zulüm gören taraf kazandığı bütün dereceleri tekrar kaybeder. Yeni bir eşitlik doğmuştur. Dünyada yapılan bir haksızlığa karşılık, dünyada yapılan bir karşılık ödenmesi, diyet ödenmesi söz konusudur. Dünyadaki şartlar sıfırlanmıştır. Öbür taraftan da tazminatı veren taraf için kaybettiği derecelerin tekrar kendisine dönmesi söz konusudur. Ne oldu? Orada da sıfırlandı konu. Şimdi Allah-u Teala'nın adalet müessesesine bakın ki birinci safhada da sıfırlanıyor, ikinci safhada da sıfırlanıyor. Eğer dereceler açısından düşünüyorsak mutlak bir sıfırlama. Ama aktivite açısından düşünüyorsak o zaman iki ayrı safhada mütalaa etmek durumundayız vaziyeti. Diyelim ki birisi bir başkasına bir tokat attı. Tokat attığı zaman ne oldu? Tokat atan kişi, tokatı attığı kişiye zulmetti. Zulüm doğduğu anda zulmeden derecat kaybetti, zulüm gören derecatı kazandı. Zalim derecat kaybetti, mazlum derecat kazandı. Gitti hakime, dedi ki falanca bana tokat attı. Eski ifadeye kadıya. Kadı dedi ki kısas hakkında oldu. Ne dilersin? Tokat atmak dilerim dedi adam. Şeyi kabul etmiyor. Diyeti, tazminatı kabul etmiyor. Bir tokat da o ana atıyor. Ne oldu? Dünya üzerindeki olaylar eşitlendi. Sıfıra sıfır, ölde var sıfır. Ama karşılığı da eşitlendi. derecat birinci taraf, ikinci tarafa tokatı attığı anda derecat kaybetmişti. Ve o kaybettiği derecat zulüm görmesi hasebiyle öbür tarafın hesabına kaydedilmişti. Ama şimdi ne oldu? Olay tamamlandı. İkinci tarafta birinci tarafa bir tokat attı. Ve dünya üzerindeki olaylara baktığımız zaman birinci taraf bir tokat idi. Ama aynı zamanda bir tokat attı. Olaylar üstünden sıfırlandı. Dünyadaki fizik olaylar üstünden sıfırlandı. İkinci tarafta bir tokat attı. Ama aynı şey şiddetli bir tokatı kendisi yedi. Olaylar üstünden gene sıfırlandı. Şimdi dereceler üstünden bakalım. Gene sıfır göreceğiz. Bu tokat atan kişinin karşı tarafa verdiği dereceler kaybederek karşı tarafa ulaştığı dereceler kendisine bir tokatın atılmasıyla tekrar sıfırlandı. Hem dereceler açısından sıfırlanmak hem de aktivite açısından sıfırlanmak var. Şimdi aktiviteyle, faaliyetle dereceler ölçüsüye baktığımız zaman her ikisi de dereceyle ölçülebildiği için aktivitenin de derece hesabı var. Her faaliyetin, her aksiyonun karşılığı olan, kaybedilen ve kazanılan bir derece var muhakkak. Allah-u Teala'nın zaten Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde bahsettiği mizan, o mizan ki dünya üzerinde, kainat üzerinde mevcut olabilecek olan bütün fiiller oraya derc edilmiş. Aklınıza gelecek veya gelmeyecek ne kadar fiil varsa hepsi oraya derc edilmiş. Üstelik de herkesin niyetine göre de derc edilmiş. Yani bir tokat atma fiilinin kişinin istemeden, elinde olmadan kendisine atılan ani bir tokatla hırslanıp aile bir tokat atması söz konusu. Bir de bekleyip bekleyip, iyice hesaplayıp ona öyle bir tokat atmalıyım ki acısı unutulmamalı diye hesaplayıp, kitaplayıp bütün gücüyle başka birine bir tokat indirmesi. İki tokat arasında farklılık var. İkincisinde taammüt var. Kasten hazırlanarak duruyor. Birincisinde ani bir önkes eline kapanıp kapılıp hemen bir anda bir tokat atıyor karşı tarafa. Bunların niyete dayalı olarak da hesapları var mizanlarda. Mizan öyle bir müessese ki milyarlarca fiil, o milyarlarca fiilinde her bir fiilin başka başka özelliklere göre yeniden derecelenmesi. Bunların hepsi otomatik sistemlerle bir anda oluşuyor. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah size hardal tanesi kadar zulmetmez. Kimseye hardal tanesi kadar zulmedilmez diyor. Manası o. Kıyamet günü Allah-u Teala mizanları bize teslim edecek. Elimizdeki mizanlarla hayat filmimize bakacağız. Hayat filmimizdeki bütün fiillerin işlendiği anda aldığı dereceler var. Yani bütün insanların hayat filmi her saniye derece kazandığı, her saniye derece kaybettiği özellikler taşır. İşte her saniye kaybettiğimiz derece ne kadarsa mizana baktığımız anda mizanla hayat filmindeki derecelerin %100 aynı olduğunu görüyoruz. Her saniye değişiyor. Her saniye birbirinin aynı. Allah'ın o kadar şaşmaz terazileri var ki o terazilerin sahibi olan melekler biz hangi fiili hangi standartlarda işlediysek onun ölçüsüne göre hesabı yapıp o anda yerleştirirler. Hayat filmimize otomatik bir müessese. Yani bu bile bir mucizedir. Bir insanın hayatındaki bütün hadiselerin bir anda değerlendirilip aynı anda ait olduğu yere yazılması. Yani mizanla kiramen katibin meleklerinin fiili aynı anda tezahür ediyor. Birbirine paralel çalışıyor. Birbirine koordineler olarak çalışıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hepimize mizanı rahatça teslim etmesinin arkasında ne var? Sonuçlardan emin. Hangi saniye burada mizanı görsek, orada hayatımıza baksak, ikisindeki rakamın değişmesi mümkün değil. İkisi de mutlaka aynı rakam. Sonuç, hardal tanesi kadar bile bize zulmedilmemiş. Zulmedilmiş olsaydı ne olurdu? Mizanda bir derece olurdu, 48 derece. Ama orada 55 olurdu. Öyle şey yok. Mizanda 48 ise aynı saniye orada da 48 var. Bir sonraki saniye 7 dereceye düşmüş. 7 derecelik hata işlemişiz. İki tarafta öyle. Bir sonraki saniye öyle bir şey güzel bir şey yapmışız ki 2000 derece kazanmışız. İki tarafta da 2000 var. Böyle muhteşem bir dizayn bütün boyutlarıyla gerçekleşiyor. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımızda Allah Teala'nın insanların tercihi açısından meseleyi ne kadar muhteşem bir şekle soktuğunu görüyoruz. Şimdi diyor ki birinci ayet-i kerimede, size kısas, sizden evvelkilere kısas yazıldığı gibi sizin üzerinize de kısas yazıldı. Bakın şimdi burada farz kıldık demiyor Allah Teala. Yazıldı diyor. Yapabilirsiniz demek anlamı. Fakat ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ama sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede siz kötülüğe iyilikle mukabele edin diyor Allah Teala. İşte üç tane grup. Üç tane grup dediğim zaman hemen bir kıssayı hatırlayacaksınız. Hemen. Üç tane grup dediğim zaman hemen Ulu Cami'nin açılışını hatırlayacaksınız. Emin Sultan Hazretleri'nin minbere çıkışı. Açış konuşmasını yapmaya başlarken padişahımız bana açış konuşmasını yapmayı emretti ama Allah Teala'dan aldığım izin farklı. Ben konuşmaya yetkili değilmişim. Konuşması lazım gelen Somuncu Baba'ymış diyor. Somuncu Baba'yı kürsüye davet ediyor. Kürsüye diyor minbere. Somuncu Baba minberde üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmada diyor ki bunu avam anladı. Havas

yanlış fiilde bulunmuşsa, ona hakaret etmişse, onu dövmüşse, ona kötü bir şey yapmışsa, onun nefsi başka bir şey kabul etmez. Mutlaka intikamını alacak kişi. İşte o intikamını almak isteyen kişiye o imkanı veriyor Allah-u Teala. Ve kişi gerçekten kadıya müracaat edip de yetkiyi alıp da gidip o da karşı tarafın suratına bir tane tokat atarsa intikamını almış oluyor. Demin anlattığım gibi dereceler sıfırlanmış oluyor. Burada çok değişik bir sıfırlanma var. Hem bu alemde iki fiil karşılıklı birbirini götürüyor, fiil olarak götürüyor. Hem de dereceler birbirini götürüyor. İki alemdeki olay derecatla fiilin eşit derece taşımasıyla değil, fiille fiilin karşılaşmasıyla, derecatla derecatın karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Ama söylediğimiz diğer misallerde eğer karşılık ödemek varsa, tazminat ödemek varsa, diyet ödemek varsa o zaman iş değişiyor. Fiille derecat karşılaşıyor ve ikincisinde fiille fiil karşılaşmıyor. Taraflardan birisi öbürüne bir hakaret ediyor, bir fiil var. Derhal aynı anda derecat kaybediyor. Kaybettiği derecatla fiil aynı derecat seviyesinde oldukları için birbirini götürüyor. Tokatı atan bir haksız fiilde bulunmuş. 100 derecelik bir haksız fiil. 100 dereceyi kaybetmiş, haksız fiilin de derecesi 100. Negatif ve pozitif kutuplar birbirini götürüyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama bir tarafta fiil var, bir tarafta derecat var. Öbür taraf için de durum aynı. Birinci etapta taraflardan karşı taraf tokatı yediği için fizik olarak bir zarara uğramış durumda. Diyelim 100 derecelik bir zarar. Buna karşılık tokatı atanın kaybettiği 100 dereceyi aldığı için negatif pozisyonda 100 derece var, pozitif pozisyonda 100 derece var. Derecelerin birbirine eşitliği sebebiyle sıfırlanma var. Şimdi karşı tarafta o hırsına yenilir de kadıya müracaat ettiği zaman kadı derse ki sen de ona bir tokat atabilirsin, diyeti kabul etmez de o da ona bir tokat atarsa o zaman derecat açısından sıfırlanır olay fiziksel alanda da sıfırlanıyor. Bir tokat yemiş, bir tokatlık negatif derecat, negatif olay var. Bir kendisi de bir tokat atmış, negatif pozitifi götürmüş ama ikisi de fizik olay. Karşı taraf için de başlangıçta o tokat atmış ama sonradan kendi de tokat yediği için gene fizik olaylar birbirini götürmüş. Dereceler de dolaylı olarak götürmüş. İlk tokat attığı zaman bu derecatı kaybetmiş. Fakat kendisi tokat yediği derecatı geri gelmiş. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır ama iki tarafın yediği birer tane tokat var. Fazladan. Öyleyse olayları değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın zulüm meselesine nasıl baktığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah kimseye kıl kadar zulmetmez diyor. Allah kimseye kıl kadar zulmetmez. Ne demek bu? Zulüm nedir? Zulüm bir haksız fiildir. Bir haksız fiilin Allah-u Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü mizanlar kılı kırk yarmak değil, kılı kırk katrilyon yarmak şeklinde değerlendirilebilir. Mizanlar öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar geniş açılı bir perspektif içinde her suç unsuru biriklenmiş, didiklenmiş, binlerce parçaya ayrılmış, adaletin hiçbir şekilde çarpmasına meydan vermeyecek kadar detaylarıyla oraya geçirilmiş. Üstelik sistem otomatik işler hale getirilmiş. Yani kim hangi fiili hangi şartlarda işliyorsa iki ayrı faktöre birden bakılıyor. Bir, fiil. İki, düşünce. O fiili oluşturan düşüncenin maksadı ne? Taahhüt var mı? Kasten mi onu yapmış? Elinde olmadan mı yapmış? Hangi şartlar içinde işlemiş? Derecesi ne kadar tokatın? Ağırlığı ne kadar? Bunların hepsi o sonsuz terazilerde her an tartılıyor. İnsan o kadar kıymetli bir varlık ki her yaptığı şey en ince detaylarına kadar hesaplanmış. Diyorum ki vaktiyle

sahabenin arasında münafıklar vardı. Eğer sahabe gibi olsaydık biz bakacaktık ki onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar. Her namaz kılan, namaz kıldığı derecenin sati görünüşü, dış açıdan görünüşünün derecesini mutlaka kazanır. Münafıklar da kazanıyorlardı. Ama kiramen katibin melekleri sadece davranış biçimlerinizi değil, düşüncelerinizi de çekiyorlar. Filme düşünceniz girdiği anda onların durumu çıkıyor ortaya. Durumları ne? Sahabeyi aldatmak. Sahabeyi kendilerinin de mümin olduğuna inandırmak için namaz kılar görünüyorlardı. Namaz kılmıyorlardı. Allah'a asla ibadet etmiyorlardı. Ama sahabenin kendilerine bir kötülük vereceğini, bir de üstelik gizli diye bir vergi alınacağını bildikleri için bunu sahabeden saklıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepsini biliyordu. Ama hiç yüzlerine vurmamış onların. Öyleyse bir olay var. Demek ki amel defterimize, hayat filmimize rakamlar yazıldığı zaman bu yalnız işlenen bir fizik olayın matematik karşılığı değil. O fizik olayı vücuda getiren düşünce faktörünün de devreye girdiği, her şeyin ince elenip sık dokunulduğu bir sistem içeriyor. Öyleyse işte zulüm denilen müessese ve zulmün sonucu. Zulmün sonucuna baktığımız zaman kısasın ashabı meşemeye tatbik edildiğini görüyoruz. Çünkü intikam alamazlarsa onların huzurları muhtemelen yerine gelemeyecektir. Mutlaka huzura kavuşabilmek için intikamlarını almaları gerek. Dileyen intikamını alıyor. Ama ikinci gruba geldiğimiz zaman ikinci grup o intikamı almak gereğini duymayacak kadar olgunlaşmış yüzünde Allah'ın evliyası olmuş. Allah'ın evliyası olmuş ama daimi zikre ulaşamamış henüz. Yani velayetin birinci ve beşinci makamları arasındaki makamları oluşturuyorlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, mesinler makamı. Üllelbap oldukları anda onun dışına çıkıyorlar. Demek ki bu dört tane makamda insanlar muhteva itibariyle olayları affetmek durumunda olanlar. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa o af değil, kötülüğe elikle mukabele eden bir form sergiliyor. Onların adına sabikun diyor Allah Teala. Kimdir sabikun? Birinci özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özellikleri onlar nefslerindeki nefslerinin kalbinde bütün karanlıklardan kurtulmuş olanlar. Daha ulul-elbab makamında karanlıklardan mutlak olarak kurtulunur. Bir daha o nefsin kalbine karanlık ulaşması mümkün değildir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki olguya baktığımız zaman kötülüğe iyilikle mukabele eder dediğimiz kişiler kimler? Daimi zikrin sahipleri. Ulul-elbab makamı, İhlas makamı, selam makamı hepsi sabikundur. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü kazanan üç tane grubu oluşturanlardır. İşte bu dizayndan bakıyoruz. Zulüm edilirilen müessesinin insanlarda çok çeşitli tezahürlerine rastlıyoruz. Herkesin bir davranış biçimi var. Başkasının kendisine zulmetmesi halinde ne yapacağını saptaması var. İntikam almak birinci grubun yapacağı iş. İkinci grubun yapacağı iş affetmek. Üçüncü grubun yapacağı iş kötülük tesirinden onlara iyilikle mukabele etmek. Üç ayrı davranış biçimi sergileniyor. Bu zulmün iki taraf var olduğu takdirde taraflardan bir tarafından diğerine yapılması meseleyi izah etmiyor. Kim başkasına zulmederse aslında kendisine de zulmeder. Bir insanın kendisine zulmetmesi demek, derecat kaybetmesi demektir. Şer işlemesi demektir. Zulüm adı verilen müessese sadece şerle ifade edilebilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani kim zulmetmişse, ister kendisine zulmetsin, ister başkasına zulmetsin, bunun manası o kişinin şer işlemesidir. Yani başka bir ifadeyle derecat kaybetmesidir. Demek ki zulüm eşittir derecat kaybı.
Öyleyse zulmün sıfırlanması nasıl gerçekleşiyor? O kişi zulmü kadar derecat kaybediyor. Kendi kendisine zulmettiği zaman durum ne? Kendi kendisine zulmettiği zaman da gene aynı kişi derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için zulmetmiştir. Şimdi meseleyi hayır ve şer açısından ele aldığımız zaman Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 216. suresi gelecek aklımıza. Ayet-i kerimesi gelecek. Ne diyor? Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir diyor Allah-u Teala. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bütün insanlar olaylara kendilerini sevindirme ve üzme açısından bakarlar. Eğer kendilerini sevindiren bir olay söz konusuysa o bir hayırdır o kişiler için. Eğer kendilerini üzen bir olay söz konusuysa o da bir şerdir. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaylara baktığınız zaman Allah'ın neden siz bilmesiniz Rabbiniz bilir dediğini ortaya koymamız lazım. Neden öyle söylüyor? Çünkü yanlış. Bir hırsız birinin arabasını çalıyor. Arabayı çalan kişi derecat kaybetmiştir ama seviniyor. Arabası çalınan kişi hırsızın kaybettiği dereceyi kul hakkı doğduğu için kazanmıştır, hayra ulaşmıştır ama üzülüyor. Öyleyse demek ki olaylar var ki bizi üzüyor ama bize hayır kazandırıyor, hayra ulaştırıyor. Bizi sevindiriyor ama bize derecat kaybettiriyor. Öyleyse gerçekten biz bilmiyoruz. Sevinmeye ve üzülmeye göre olayları değerlendiriyorsak, sevindiğimiz olay hayır, üzüldüğümüz olay şer diyorsak, demek ki bilmiyoruz. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu doğru hükümler, her birisi kainattaki en kıymetli terazilerdir. Bu değer hükümlerinden hareket ettiğimiz zaman, kişinin zulmünün mahiyetine bakacağız. İnsan ne zaman kendisine zulmeder? İşaretimiz bir tek işaret ve kesin bir işaret. Derecat kaybettiği zaman. Öyleyse ne zaman kendimize zulmediyoruz? Derecat kaybettiğimiz zaman. Derecat kazandığımız zaman kendimize zulmetmiyoruz. Öyleyse şimdi olayları iki ayrı boyut ayırıp beraberce inceleyelim. Bir kişinin Allah'ın verdiği emirler istikametinde davranışları var. Namaz kılmayı emretmiş Allah-u Teala. Diyor ki namaz üzerimize vakitleri belirli bir farz oldu diyor bunu. Öyleyse vakitleri belirli olduğuna göre o belirli vakit içinde namazı kılmak mecburiyetindeyiz. Kılmadık. Nefsimiz bizim namaz kılmamıza mani oldu. Ne oldu? O namazın kılsaydık eğer kazanacağımız derecesi ne kadarsa o kadar dereceyi kaybettik. Öyleyse böyle bir kaybın oluşması şerri ifade eder. Derecat kaybetmişiz. O zaman ne yapmışız? Demek ki biz nefsimize zulmetmişiz. Allah'ın emrettiği namazı o namazın saatleri içinde kılmayarak nefsimize zulmetmişiz. Derecat kaybetmişiz. Peki o namazı kılsaydık ne olacaktı? Derecat kazanacaktık. O zaman hayra ulaşacaktık. Öyleyse zulüm müessesesi bizim o namazı kılmadığımız takdirde geçerlidir ve bize derecat kaybettirdiği için zulüm olayı kesinleşmiştir, kesinlik kılınmıştır. Orada zulüm vardır. Başka bir kişi yok sahnede. Biz varız, Allah var. Kendi aksiyonumuz sebebiyle kendimize derecat kaybettirmişiz. Öyleyse biz zulmetmişiz. İkinci açıdan bakıyoruz. Allah'ın emirleri olduğu gibi Allah'ın nehileri de var. Allah'ın nehileri, Allah'ın yasak ettiği fiiller. Bu Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne zaman biz işlersek gene derecat kaybederiz. Yani kendimize zulmederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili, şeytan o fiili işlemek imkanını bize getirdiği halde işlememeyi başarırsak o zaman derecat kazanırız. Hayra ulaşırız. Şimdi nefsimizden uzun uzun bahsetmiştik. Demiştik ki nefsimiz
muhtevasında sadece afetler olan bir mahluktur. Bu sebeple bütün hedefleri şerre yöneliktir. Ne demek istemiştik? Yani Allah-u Teala'nın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmamak nefsin afetlerinin temel temayülüdür. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemek nefsin temel temayülüdür. Öyleyse nefsimiz ne ister? Allah içkiyi yasak etmiş, içki içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, kumar oynamak ister. İşte eğer olay buysa, Allah'ın nehileri açısından meseleye bakıyorsak, o kumarı oynadığımız an, o içkiyi içtiğimiz an derecat kaybederiz. Yani nefsimize zulmederiz. Şimdi başka bir açıdan düşünelim. Allah'ın emirleri var. Emirleri işlemiyoruz. Derecat kaybediyoruz. Emirleri işlesek derecat kazanacağız. İşte burada Allah-u Teala'nın indinde ne zaman kendimize zulmettiğimiz, ne zaman zulmetmediğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse nefsimiz ne istiyor? Kumar oynamak. Müsaade edelim oynasın. Oynasın. Eğer oynarsa derecat kaybediyoruz. Nefsimizin istediği hoşuna giden bir olay gerçekleşiyor. Ama aslında derecat kaybediyoruz. Yani kendimize nefsimizin istediği bir şeyi yaptığımız halde, ona müsaade ettiğimiz halde zulmetmiş oluyoruz. Eğer müsaade etmeseydik, nefsimiz onu ne kadar isterse istesin, vermeseydik ona istediğini, o zaman derecat kazanmış olacaktık ve nefsimize zulmetmemiş olacaktık. İşte bütün insanlardaki yanlış anlama bu iki açıdan meydana geliyor. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştiremediğimiz takdirde kendimize zulmediyoruz, derecat kaybediyoruz. İşte eskilerin vaktiyle riyazet ve mücahede adını verdiği iki davranış biçimi var. Bunlar insanın kendisine zulmetmesini önleyen iki tane müessese. Mücahede, nefsin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak. Nefsine cihad etmek, zorla yaptırmak. Riyazet de Allah'a yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor ya, o zaman da ona müsaade etmemek. Bir, nefsin yapmak istemediği şeyleri, Allah'ın emirlerini nefse emri yapmak istemiyor, zorla yaptırmak. Bunun adı mücahede. Allah'ın yasak ettiği fiili tam aksine yapmak istiyor nefsimiz, onun da yapmasına mani olmak, bunun da adı riyazet. Her ikisinde de onları gerçekleştirdiğimiz an kendimize zulmetmemiş oluruz. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili nefsimiz işlemek istemiyor da biz nefsimizin üzülmesi pahasına onu ona zorla yaptırıyorsak derecat kazanırız. Nefsimiz üzülür ama üzülmesine rağmen biz derecat kazanırız. Yani nefsimize zulmetmemiş oluruz. Tersi amelde gene aynı şey var. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyor ama biz ona mani oluyoruz, işletmiyoruz. İşletmediğimiz zaman derecat kazanıyoruz nefsimiz. Bu sefer de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyemediği için üzüntülü. Ama gene biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse nefsimize zulmetmiyoruz. Tam aksine hayra ulaştıran bir davranışta bulunuyoruz. Ve bu davranış sebebiyle derecat kaybediyoruz. Bununla da hiçbir şekilde zulüm olamaz. İşte müessesinde bir Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yerlerini oturttuğumuz zaman Allah'ın güzelliklerini daha açık olarak görüyoruz. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bakın ne diyor. Diyor ki hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse hak şerleri hayr eyler. Allah Allah. Şerleri şer şerdir. Hayır da hayırdır. Allah Teala şeri nasıl hayır eder ki diye düşünüyor insanlar. Halbuki çok basit bir şey. Birisi
arabası çalınmış. Hırsızın arabasını çalmış. Ve kişi arabası çalındığı için olaya şer olarak bakıyor. Yani neden? Onu üzen bir olay. Beni üzen bir olay, ben ona şer olarak bakıyorum. Ama çalan hırsızın kaybettiği dereceler bana ulaşıyor. Benim arabamın kaybolması sebebiyle hayır kazanıyorum, derecat kazanıyorum, hayra ulaşıyorum. Ne oldu? Benim şer olarak baktığım olayı Allah-u Teala hayra çevirdi. Zannetme ki gayreler gerçekten başka bir şey eylemez. Ne zaman biz hangi olay sebebiyle üzülsek Allah-u Teala'nın onun derecesini bize iade etmesi kesin olduğuna göre onu hayra çevireceği kesin. O zaman her şerri, bizim şer zannettiğimiz her şeyi Allah-u Teala hayra çevirecek. Ve çevirdiği de kesin. Derecat kazanıyoruz. Hayra ulaşıyoruz. Ama üzülüyoruz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi insanlar soruyorlar. Biz falancının yaptığı davranıştan üzüldük. Allah-u Teala bunu onu yapmasına neden müsaade etti? Allah-u Teala neden müsaade etti? Son derece açık. Bir defa sana derecat kazandırsın diye müsaade etti. Çünkü başka birisinin senin üzerinde bir haksız fiil icra etmesi demek, senin derecat kazanman demek. O zaman derecat kazanman yani hayra ulaşman demek. İşte onun için Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Ne kadar negatif görürseniz görün olayları, aslında o negatifin, her bir negatifin karşılığı pozitif olarak mutlaka aynı anda devreye giriyor. Hesap anında sıfıra sıfır, elde var sıfır oluyor. Onun için Merkez Efendi gidip de herkesin gördüğü falanca yerde bu kadar haksızlık gördük, falanca mahkemede bu kadar haksızlık gördük demelerine rağmen o diyor ki, ben de oralara gittim ama her şey merkezindeydi diyor. Her şey olması lazım geldiği gibiydi diyor. Ve kardeşlerimizin ne demek istediğini hala anlayamıyorum diyor. Arkasında ne var? O gerçek hesabı görüyor. Öteki hesabı görüyor. Allah'ın haksızlıkları yaptığı ödemeleri görüyor. Bakıyor ödemeler tam yerlerinde. Ne kaybetmiş de kişi karşılığı ödeniyor. Peki Allah-u Teala başkalarının bize zulmetmesine neden müsaade ediyor? Evvela bize derecat kazandırmak için müsaade ediyor. Yani bunun basit bir misalini verelim. Diyelim ki bir adam var. Öyle bir durumda ki kazandığı dereceler diyelim 10 milyona yaklaşmış, 9 milyon 990 binde kalmış. Bir 10 derecesi daha olsa, 1000 derecesi daha olsa, 10 bin derecesi daha olsa adam cennete gidecek. O sırada geliyor adamın birisi onu öldürüyor. Eğer öldüren kişinin kaybettiği derece 10 bin dereceden fazlaysa, diyelim ki 20 bin derece, o zaman aslında cehenneme gidecek olan adam buradan kazandığı dereceler sebebiyle cennete gidiyor. Hayrı görebiliyor musunuz? Nasıl bir hayır? Öyleyse hesabın ödenmesi aslında çok önemli bir şey. Çünkü bu dünyada biz ne kadar yaşadık? Diyelim 100 sene yaşadık. 200 sene yaşadık. Ama orada 200 katrilyon seneden daha fazla yaşayacağız. Sonsuza kadar yaşayacağız. Öyleyse şu dünyadaki, şu ufacık dünyada geçireceğimiz 50-60 senelik, 100 senelik bir hayat ne yazar ki sonsuzun yanında? Ama insanlar bu dünyaya ötekinden daha fazla değer veriyorlar. Halbuki orası burada hazırlanır. Orada neyi yaşayacaksak onun hesabı burada görülmüştür. Buradaki imtihana göre gideceğimiz yer belli olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zulüm müessesesinde aksiyonları ve failleri, o fiilleri işleyenleri yerliğine oturttuğumuz zaman Allah'ın manası çıkıyor ortaya. Demek ki Allah-u Teala şerleri hayır ettiği zaman öyle bir hayır da işlemiş olabiliyor ki cehenneme gitmekte olan bir adamı cenneti kazandırabilecek olan bir fiil oluşuyor. Öylesine bir hayır. İşte insanın içinden fiiller dizayn edildiğinde bu fiillerin muhtevası bir başka açıdan da değerlendirilmeli.
Allah Teala neden başkalarının zulmetmesine müsaade ediyor? Nefsimizin afetlerini bize tanıtmak için. Acaba biz neden üzülüyoruz? Üzülmemizin arkasında hangi fiil var? O fiil acaba hangi afetimize ait? Eğer afetimizi bilirsek Allah Teala'nın esmasından ona uygun olanını çekeriz. O zaman afetin yok olması en kolay şartlarda mümkün olacaktır. Yani zikir bütün afetlerin aynı yüzdelerle yok olmasına sebebiyet verir. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki nefsimizin kalbindeki afetleri %20 yok ettik. Ama nefsimizin kalbindeki afetler birbirine eşit değil ki. Birisi 3 puanlık afet, öteki 17 puanlık afet. Birisi 4 puanlık afet, öteki 9 puanlık afet. Birisi 1 puanlık afet, öteki 7 puanlık afet. Öyleyse bu afetlerin bir kaybolma oranı var yüzde üzerinden. 7 puanlık afet %10 kaybettiğinde 0.7 puan kaybediyor. Ama 1 puanlık afet kaybettiğinde 0.1 puan kaybediyor. 10 puanlık afet kaybettiğinde, yani afet azaldığında 1 puan azalıyor %10 olunca. Öyleyse her birinde farklı bir olay var. Ama Allah-u Teala'nın esması sahneye çıktı bu devreye girdiğinde o afetin miktarını azaltmıyor. Ama o afetin niteliğini azaltıyor. Tesir derecesini azaltıyor. Yani burada sonuç aynı sonuç. Afetin tesiri azalıyor. Boyutu yüksek görünüyor orada. Ama tesir derecesi azalmış. İşte o tesir derecesini azaltan Allah'ın esmasının çekilmesidir. Bir insan unutkan mı? Hafız esmasını çekecek. Çektikçe hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Belki de onun zikrinde, o geçen zaman süresi içinde nefsindeki afetlerin azalması %10'dur. Ama hafıza kazanması %30-%40. İkisi birbirine eşit değil. Çünkü mahiyeti değiştiriyor Allah Teala. Afetlerin oranına dokunmuyor ama mahiyeti değiştiriyor. Bu Allah Teala'nın esma-i hüsnası aslında son derece önemli bir konu. Neden biz negatif afetleri, negatif esmaları çektirmiyoruz? Çünkü onların bir derecatı var. Onlar da nefsin kalbine tesir ediyor. Mesela insan eğer kabit esmasını çekse Allah Teala devamlı o kişiyi kafes halinde tutar. Talebi o diye. Sistemler otomatik çalışıyor. Yani her şeyin arkasında Allah Teala'nın bir sırrı var. Neden verdik o şeyi cetveli herkese? Herkes hangi açıdan noktansa ona ait olan esmayı çeksin de denge sağlansın diye. Kardeşlerimizden biri soruyor, daha onun cevabına gelemedik. Diyor ki o esmaların yanındaki o rakamlar var diyor. Onlar diyor neyi söylüyor bize diyor. Gelecek konuşmamda herhalde oraya geleceğiz, anlatacağım onu diye ifade ettiğini. Öyleyse negatif esmaları çekmiyoruz. Negatif esmalar negatif tesirler. Allah Teala el-Cabbar'dır. Yani zorla dediğini yaptırandır. Eğer yaptırmak isterse hiçbir engeli yok. Zorla istediğini yaptırır. Ama sünnetullahı yapmamasını istiyor. O da yapmıyor. Yani kendi koyduğu kanun. Ama Allah Teala el-Müntekim, intikam alandır. Almıyor. Ama biz boyuna el-Müntekim çekersek Allah Teala intikam almasını sebebiyet verebiliriz. Ve tabiatıyla nefsimizdeki afetlerin istikametinde de Allah Teala'nın esmaları var. O esmaların çekilmesi halinde o afetlerimizde azalma değil, artma söz konusu olabilir. Yani mahiyetinin artışı, oranının artışı değil, mahiyetinin artışı söz konusu olabilir. İşte Allah Teala eğer birinin bir başkasına zulmetmesine müsaade ediyorsa birinci emeli o kişinin bu sebeple hayra ulaşmasıdır. Kendisine zulmetmesiyle. İkincisi de afetlerini tanıyabilmesidir. Öyleyse Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz.
bir şeye müsaade etmişse, müsaade ettiği şey muhakkak o kişi için en hayırlısıdır. İnsanlar hep üzülürler. Bana şöyle oldu, bana böyle oldu diye. Halbuki arkasında evvela kendileri vardır olayın. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın onlara uygun gördüğü davranış biçimi. Teslim olmak nedir? Allah-u Teala bizim davranışımıza göre bize neyi ihsan etmişse ahsen olan odur. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah-u Teala bizi, bizim kendimizi sevdiğimizden yüzlerce kat fazla sever. Öyleyse, olay buysa, o zaman bizi bizden daha fazla seven bizim üzülmemizi ister mi? Yalnız sevinmemizi ister. Ama o olayı uzun vadede görür, biz kısa vadede görürüz. Hemen sevinmek isteriz. Halbuki bizi hemen sevindiren olay bir zulüm olayı olabilir. Bize derecat kaybettiren bir olay olabilir. Allah-u Teala'ya göre ise bizim mutluluğumuz nefsimizdeki bütün afetlerin yok olmasıyla gerçekleşecektir. Öyleyse o bizi zikre çeker. O bizi hayra çeker. O bizi bütün açılardan en güzele ulaşacak olan bir noktaya ulaştırmak ister. Ama bizim nefsimizin kalbindeki acelecilik, her konuyu Allah'ın istediği standartların dışına taşırır ve biz eğer nefsimizin kurbanı olursak hep kaybedenlerden oluruz. Onun için ruh Allah'ın genel düzeninden hep haberdardır. Allah'ın insan vücudundaki bekçisidir. Ayrılıp Allah'ın zatına gitse oradan da uzaktan kumandayla gene nefsle olan mücadelesini sürdürür. Gene nefsi azap vermeye devam eder. Öyleyse iç dünyamızdaki olguları zulüm açısından değerlendirdiğimiz zaman hiç de insanların zannettiği gibi bir olayla karşı karşıya değiliz. Nefse istediklerini verdiğiniz zaman nefs yozlaşır. Nefs yoldan çıkmaya meyyaldir. Ve psikolojinin açmanı da buradadır. Psikoloji özellikle Freudizm zanneder ki insanlara nefslerin istediği şeyi verdiğiniz zaman onlar daha sağlıklı bir iç dünyaya sahip olurlar. Halbuki daha çok hastalanırlar. Nefs öyle bir faktördür ki her zaman korozyona açıktır. Yani buradaki kaybetme olayı, bir şeylerin kaybedilmesi, korozyona tabi olması olayı, orada yamalar açılması, mahiyetini kaybetmesi madenin, biliyorsunuz korozyon dediğimiz şey. Mesela uçaklarda korozyon olayı dediğiniz zaman alüminyumun belli noktalarında onun değer kaybetmesi söz konusudur, zayıflama söz konusudur. Böyle bir zayıflamaya sebebiyet veren şey nefsimizin afetlerine serbestlik tanımamız. Yozlaşma söz konusu. O serbestliği ne kadar tanırsanız nefs öyle bir faktördür ki doyar, her doyması yeniden acıkmanın başlangıcıdır. Yeniden acıktığı zaman eski doyduğundan daha fazla şey isteyecektir sizler. Onun negatif açıdan doymasına zemin hazırlarsanız eğer, o zaman açlığı daha büyük standartlarda yeniden karşınıza çıkacaktır. Her seferinde daha bir azgınlaşarak aynı şeyden daha fazla isteyecektir. Ve bu yozlaşmanın kesin işaretidir. Nasıl bir gül bahçesi vücuda getirirsiniz? Sonra onu bir sene kendi haline terk edersiniz. Bir bakarsınız, gül bahçesindeki güllerin etrafını yabancı otlar bürümüş. Bir sene daha terk edin, üçüncü senenin sonunda bakarsınız ki yabani otlar güllerin hayat hakkını elinden almış, güller ölmüşler. Yabani otlar bütünüyle kaplamış sizin gül bahçenizi. İşte böyle bir dizaynın oluşması her zaman mümkündür. Nefs de bu açıdan yabani otlara benzer. Yozlaşmaya en müsait olan tarafımızdır. Çünkü afetler var. Afetler adaletin tam zıttını temsil ederler. Adalet yozlaşmanın önleyicisidir. Ama adaletsizlik yozlaşmanın bütün boyutlarda yerleşmesine sebebiyet veren faktördür. İşte gül bahçenizi nasıl yabani otlar kaplıyorsa nefsinize her istediğini yapmasına müsaade ettiğiniz takdirde onun giderek yozlaştığını göreceksiniz. Dejenerasyona uğradığını göreceksiniz. Dejenere olduğunu göreceksiniz. Onun için
feydizm, yani nefsinize onun yapmayı, her dilediği şeyi yapmak imkanını rahatça tanımanız hali Allah'ın koyduğu kanunları tamamen zıttır. Hem Allah-u Teala'nın mücahide emrine zıttır, hem Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiillerin işlenmesinde ona karşı çıkmamız haline, yani riyazete aykırıdır. Kanunları Allah koyar. Ne demek istiyoruz? Çünkü yaratanıdır. Yarattığı nefsin yozlaşmasına neyin sebebiyet vereceğini, yarattığı nefsin ıslahına neyin sebebiyet vereceğini en iyi o bilir. Zulüm yozlaşmanın anahtarıdır. Halbuki ıslah Allah'ın güzelliklerine yaklaşmanın anahtarıdır. Birisi dejenerasyonun, birisi tekamülün işaretini taşır. İkisi ayrı ayrı birbirine tamamen zıt. Şu noktadan yola çıkıldığını düşün. Böyle gidiyorlar. Birisi bu tarafa gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor. Daha doğrusu böyle bir tabir kullanıyor. Birisi yukarı, birisi aşağı götürüyor insanı. Öyleyse dejenerasyona mani olacak olan faktör zulüm meselesini kapatmaktan geçer. İnsan ister başkalarına zulmetsin ve dolaylı olarak kendisine zulmetsin, isterse kendisine zulmetsin, her ikisi de onu dejenerasyona götüren iki tane faktördür. Ne zaman zulmü önleyebilirseniz o zaman tekamül vardır. Tekamül nedir? Kişinin Allah'a yaklaşma istikametindeki bütün afetlerden kurtulması halidir. Nerede üst boyutta başlar? Velayette başlar. Velayetin oluştuğu noktadan itibaren tekamül hızlanacaktır. Nereye geleceğiz? Tekamülün sonuna. Kimdir tekamülün sonundaki kişi? İnsanı kamildir. Kamil demek tekamülü tamamlamış demek. İkmal etmiş. Kemale ulaşmış kişi. İşte Allah-u Teala'nın irşat kelimesine getirdiği kişi. Eğer Allah tayin etmişse o kişi insanı kamildir. Nedir bu insanın vasfına bakalım beraberce? O hep başkalarından yanıdır. Kendinden yana değildir. Başkalarının mutlu olması onun temel dileğidir. Zaten Allah-u Teala o istese de istemese de ona en güzelini yaptıracaktır. Ama güzel olan taraf o ki istememesi mümkün değil. Çünkü yapısını Allah-u Teala ona göre değiştirmiş. Nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış. Alınca ne olmuş? Ruhunun bütün hasretleri gelmiş, oraya yerleşmiş. Ruhun hasretlerini yapabileceği şeyler tekamül aşamasının nihayetinin işaretleri. Ne var tekamülün sonunda? Ruhun bütün hasretlerinin sadece kaldığı, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir sistemde bir insanın salaha ulaşması hali. Salaha ulaşan kişinin iç dünyasına baktığınız zaman orada yalnız mutluluğu görüyoruz. Orada sadece huzur var, mutluluk var. Orada asla zulüm yok. Ne kendisine zulüm var, ne de başkasına zulüm var. İşte farklılık orada tezahür eder. O noktadaki bir kişiye hürmet edilir. Bu hürmet korkudan kaynaklanmaz. Bu hürmet sevginin, sempatinin, ona olan hayranlığın bir meyvesidir. Ama bir donanmada, bir orduda, bir generale karşı da hürmet gösterilir. Ama korkudan. Adam gelip cezalandıracak, elinde silah var, cezalandırma silahı. Rütbeni alır, her şeyi yapar. Böyle bir dizayn içerisinde ondan korkulur. Korkulunca da ona korkunun oluşturduğu bir hürmet gösterilir. İkisi birbirinden çok farklı iki tane olay. Öyleyse tekamül meselesine baktığımız zaman bir noktadan başlayalım. O noktadan itibaren tekamül insanın kemal derecesinde olgunlaşmasıdır. O noktadan itibaren dejenerasyon kemal derecelerinde sıfıra doğru yaklaşmasıdır. Bir başka açıdan bakalım meseleye. Tekamül, nefsin bütün afetlerinin yok olması, ruhun bütün afetlerinin yerleşmesidir. Buna karşılık dejenerasyon, nefsin bütün afetlerinin giderek daha hüküm ferma alarak o kişinin dünyasında ruhun bütün pozisyonlarını, fonksiyonlarını ele geçirmesi halidir.
Öyleyse iki türlü davranış biçiminin en son noktasında sonsuz aydınlık var, tekamülün. En son noktasında sonsuz karanlık var, dejenerasyonun. Birisi nefsin bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem, öteki ruhun bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem ve olayı değerlendirdiğiniz zaman karanlığı doğuran temel unsurun hep zulüm olduğunu görürüz. İnsanın kendine zulmü, insanın etrafındaki diğer insanlara zulmü. Ki diğer insanlara zulümde dönerek kendine zulüm halini ifade eder. Öyleyse Allah Teala'nın indinde zulüm müessesesini, hele insanların nefslerine yaptığı zulmü nefse istediğini vermemek olarak değerlendirenler çok büyük bir hata işliyorlar gördüğünüz gibi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre insanların zanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in aynı şeyleri söylemediğini görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ışığında insanları değerlendirirsek hepsinin en güzel ulaşmasının ancak Kur'an-ı Kerim'e göre davranmasıyla ve kendine zulmetmemesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepinizin hem cennet müessesesine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve kendinize zulmetmeyi sıfırladığınız bir noktaya ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek rejenerasyona değil tekamüle ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek zulüm müessesesini bu akşam burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a Amin. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez.
Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun söylediklerini sizlere anlatmak üzere bir araya getirdi. Konumuz zühd. Zahit olmak deyince insanlar hep bir lokma bir hırka diye düşünürler. Zahit kimdir? Zahit dünyaya değer vermeyen, paraya değer vermeyen, sırtında bir gömlekle yarı aç, yarı tok bir hayat geçiren insandır derler. O dünyaya sırt çevirmiştir. Allah'la ilişkilidir derler. Yani zühdü parasal açıdan değerlendirirler. Parası olmayan bu konuda bir gayrete sarf etmeyen insan zahittir derler. Şimdi Kur'an'daki zahit tarifine bakıyoruz. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar yani kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Onu birkaç dirheme sattılar. Yusuf'a değer vermiyorlardı anlamı çıkıyor. Acaba kimdir zahit? Gerçekten böyle yarı aç, yarı tok yaşayan, para kazanmasam da olur, sırtımda bir tane mintan varsa o bana yeter, zengin olacakmışım da ne olacakmış diyen insan mı zahittir? Zühdün Allah'ın katındaki manası nedir? Zühd iki ayrı manayı sinesinde birleştiren bir hüviyet taşır. Dünyaya değer vermeyen ama bunu Allah'a değer vermekle ispat eden kişi. Öyleyse ne demek istiyoruz? Size sorsak, Allah katındaki kişileri üstünlük mertebesine hangi sıra dahilinde acaba tabi tutabiliriz? Bunun bir ölçüsü var mıdır? Allah'ın yolunda olan insanlar için bunun en sağlam ölçüsü zikirdir. Bir defa zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekum salate inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana Kur'an'dan vahyettiğim o ayetler var ya, o vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat. Yani böylece Kur'an-ı Kerim'i zikret. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kıl,
ve namaz zikrini gerçekleştir. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de bir zikir olan namaz kılmaktan da ikisinden de daha üstün bir zikir var diyor Allah Teala. Bu zikir zikrullah'tır. Öyleyse bu zikir bizi nereye götürür? Ve zühdün ölçüsü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç cins zikirden bahsediyor. Müzemmil 8. Vescür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Rabbinin ismi olan Allah ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek zikret. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah'a ulaşmanın vasıtası zikirdir. Bir teslim olma silahıdır zikir. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a teslim eden ibadetin adı zikirdir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir zikir muhtevası vermiş. Allah'a ulaşmayı temin eden temel vasıta olduğunu söylüyor. Ve her şeyden kesilerek zikir yapmamızı, böylece Allah'a ulaşmamızı, Allah'a ruhumuzu mutlak ulaştırmamızı farz kılıyor üzerimize. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'ı çok zikirle, çok zikrederek zikredin. Çok zikirle zikredin. Yani her gün zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının yarısını aşsın. Zikirli geçen zamanınız her 24 saatte zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun. Bu ayete dikkatle bakın. Bu ayet aslında zühd ayetidir. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi bizi Allah'ın katındaki zühd muhtevasına götürür. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani her gün 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Siz bu 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Manası zahid olun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle bir husustan bahsediyor. وَاشْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu daimi zikrin işaretidir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyor haldesiniz.
uzanmışsınız, yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Ayakta olmak, oturuyor olmak ve yatmak. Yatmayı da Allah-u Teala yan üstü yatmak olarak tavsiye ediyor. Acaba neden? Düşünün, kıbleyi sağınıza olarak, sağınıza alarak yattınız. Sırt üstü yattığınızda kıble sağınızda olacak. Oldu. Diğer kıbleye doğru yüzünüzü döndünüz. Ne oldu? Ön cepheniz kıbleye geldi. Kulağınız, sağ kulağınız yastığa geldi. Yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynatın. Ne zamana kadar? Birkaç saniye içinde bulursunuz. Kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğiniz noktaya kadar azıcık sağa sola oynatın kulağınızı. Onu yakaladığınız zaman o vaziyette kalın. Üç tane ayet-el kürsi okuyun. Sonra da dilinizi dahi kımıldatmadan içinizdeki sesle kalbinizin atışlarına ayak uydurun. Kalbinizin her çift atışında sessiz sesinizle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. İşte devam edin zikrinize. Kulağınızdan diğerine bir zikir kaseti takarsanız bunu garanti etmiş olursunuz. Gene kulağınızda o zikir kaseti varsa zaten yan yatmak durumundasınız. Diğer kulağınızın üzerine yatacaksınız. Kalbinizin atışları ve aynı tempodaki zikir. Yatarken zikirle yatacaksınız. Kalktığınız zaman da zikirle kalkacaksınız. Uykudayken de zikir size eşlik edecek. Ne zaman zahit olursunuz? İki tür fakir insan vardır. İkisi de yoksuldur. Birisi yoksuldur. Ama zikrini günün yarısına kadar, yarısını aşacak noktaya ulaştırmıştır. İkincisi de yoksuldur. Ama zikirle ilişkisi yoktur. İkincisi birincisinden daha yoksul da olsa bu onun zahit olduğunu ifade etmez. Bir insanın dünya nimetlerine sırtını çevirmesi zühd işareti değildir. Bir insanın zahit olabilmesi için Allah-u Teala'nın ölçüsü dünya fukaralığı değildir.

etmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Zühd makamı bir makamdır. Velayetin yedi makamından fenafillah, vekabillah ve zühd adı verilen üçüncü makamı ifade eder. 21. basamaktan 22. basamaktan 28. basamağa kadar 7 basamak, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, bu 7 basamak 7 tane makam ifade eder. Fenamet makamı, beka makamı, zühd makamı, görüyorsunuz ki zühd makamı üçüncü makamdır. Sonra muhsinler makamı, sonra ulelbab makamı, sonra ihlas makamı, sonra salah makamı. Yedi tane makam. Evliyalık makamları. Öyleyse bir insan fakirdir, zenginliği de istemiyor, öyleyse o zahittir diyebilir miyiz? Hayır, o zahit değildir, o miskindir. O belki çalışamaz durumdadır. Ölçü sadece buysa, o kişi zahit değildir. Eğer o kişi günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o kişinin parası olsa da o kişi zahittir. Zühd makamının sahipleri sadece varlıksızlar değildir. Varlığı olanlar da ikiye ayrılırlar. Hasis olan, pinti olan, Allah'ın verdiği bütün parayı saklayan ve başkalarına hiçbir faydası olmayan insan, asıl ifadesiyle Allah'ın kendisine verdiği parayı Allah'ın yolunda kullanmayan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, paranız varsa onu Allah yolunda kullanmalısınız. Aranızda bunu yapan yüzlerce fedakar kardeşimiz var. Onlar zahit midirler? Eğer zikirleri günün yarısını aşmışsa hepsi zahittir. Dikkat edin, para kazanan insanlardan da parasını kendi hasis menfaatleri için değil, Allah yolunda harcayan, parasının, harcadığı paranın yarısından çoğunu Allah için harcayan kişi, parasını Allah yolunda sarf eden kişi, Allah yolunda parasıyla başkalarını infak eden kişi, işte onlar zahitlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun başından alırsak eğer, ne zamana kadar kişi zahit değildir? Evliya olmuştur ama zahit değildir. Allah-u Teala kendisine taat ihsan etmiştir, hala zahit değildir. Zahit olduğu yer taat ihsanından sonradır.

fizik vücudun tesliminden evvelki son makam, son velayet makamı zühttür. Öyleyse bir kişinin zahit olmasına kadar geçecek olan standartlara gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşar insanlar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Bu kişinin seçildiğini düşünelim. Seçilmiştir Allah-u Teala tarafından ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse üçüncü basamağa ulaşmıştır. Sonra ne olur? Üçüncü basamağa ulaşan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için oradadır. Allah Teala derhal işitir, bilir ve görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli o kişinin dördüncü basamakta olduğunu gösterir. Tecelli ard arda meyvelerini verir. Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır ve görme hassasının üzerindeki dışavet adlı perdeyi açar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kişinin kalbindeki mührü alır, kalbindeki küfrü alır, kalbindeki ekinneti alır ve kalbine iman, kalbine ihbat koyar. Böylece kişi muhbit olur. Artık irşat makamının söylediklerini anlayabilen, irşat makamına baktığı zaman onu başka insanlardan ayırabilen, onun mürşit olduğunu anlayabilen ve sözlerini anladıktan sonra, irşat makamının sözlerini anladıktan sonra kalbine indirdiğinde kalbinde idrak edebilen kişidir o. Yedinci basamakta bu noktaya gelmiştir kişi. Sonra Allah onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için göğsünden kalbine nur yolu açar. Oradan içeri girer Allah-u Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve kişi zikir yapmaya başlar. İşte kişinin zühd niteliğini belirleyen olay bundan sonra başlar. Yani zikrin o kişinin kalbinde vücuda getireceği sonuç. Bu noktada bu kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrin muhtevası zühdün ölçüsüdür. Günün yarısından daha az zikir yapan kişi zühd makamının sahibi olamaz. Fakir olsa, dünyanın en fakir insanı olsa, Allah'ın yolunda da olsa, zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit hüviyetine giremez. Onun dünya nimetlerinden el çekmesi kendisi için bir fedakarlık olabilir ama bu zühdü ifade etmez. Fizik standartlarda o kişi fakirdir. Allah'ın da yolundadır. Ama zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit olmak imkanının sahibi değildir. Zühdü sakın ola ki sadece bir
fakirlik özelliğine dayalı müessese sanmayın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve yedinci basamakta bir yerlere geldi. 8, 9, 10. basamaklarda dediğimiz şartlar oluştu. Kişi zikir yapmaya başladı. Zühdün muhtevası burada başlar. Allah'ın yolunda olduğunu iddia eden kişi bu noktalarda hiçbir zaman zahit olamaz. Daha onun kalbinin içine Allah'ın nuru bile bundan sonra girecektir. Kişi bundan sonra zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama rahmet ve fazladan fazıllar kalbin içine giremez. Çünkü kalbe Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Öyleyse zühdün muhtevasına baktığımız zaman kalbinde iman yazılı olmayan kişi zahit olamaz. Bir defa zühdün sahibi olan kişinin zahidin 19 tane iman şartının sahibi olması mutlak bir gerekliliktir. Ki bu da çok fazla bir şey ifade etmez. Konunun sadece başlangıcını ifade eder. Bir insanın başka bir ifadeyle paraya önem vermemesi, fakirliği onu zahit yapmaz. Zikre önem vermesi, zikrini her gün günün yarısından yukarı çıkarması o kişiyi zahit yapar. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefslerinize zulmetmeyiniz çünkü nefs üzerinizde hak taşır ifadesi hep yanlış anlaşılmışsa nefsimiz kumar oynamak istiyor. Eğer biz nefsimizin dediğini yapmazsak o zaman nefsimize zulmederiz diyen o zavallı insanların hadis anlayışları. Zulmün ne olduğunu bilmiyor insanlar. Zulüm nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar zulümdür. Sadece kendi nefsinizin talepleri istikametinde derecat kaybedebilirsiniz. Başka birisinin sizin üzerinizde yaptığı hiçbir tesir sizin derecat kaybetmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Öyleyse sadece Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Her ikisinde de nefsinize zulmetmişsinizdir. Bu Allah'la sizin aranızdaki bir zulümdür. Bir de başka insanlara zulmedersiniz. Onlara kötülük yaparsınız. Gene derecat kaybedersiniz. Bu da zulümdür. Öyleyse nefsinize ne zaman zulmedersiniz? Bu şartlar vücuda geldiği zaman zulmedersiniz. Yoksa nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili istediği zaman nefsinizin dediğini yapmazsanız değil, Allah'ın yasak ettiği fiili işlerseniz nefsinize zulmedersiniz. Çünkü bu size derecat kaybettirir. Derecat kaybetmek zulmün kesin işaretidir. Zühdün kesin işareti ise günün yarısından daha ötede bir zikirdir. Ön şartları gerektirir.
Kim zahitse önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim zahitse mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Kim zahitse ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmıştır. Kim zahitse Allah ona Allah'ın katında bir taht vermiştir. Kim zahitse o kişi bütün bu olaylardan sonra zikrini günün yarısından öteye taşımıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes zahittir. Önce zahit olmuştur, ondan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zühd ölçüsüne dikkatle bakın. Hurafelere yer vermeyin. Kur'an ışığınız olsun. Öyleyse neredesiniz? 10. basamaktasınız. Zikre başladınız. Göğsünüzden kalbinize yol açıldı. 10. basamaktasınız. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah Teala'dan gelen rahmetle faz ulaşıyor. Ama fazıllar nefsinizin kalbine giremiyor. Çünkü nefsinizin kalbinde fazılları kendisine çekecek olan bir çekim alanı mevcut değil. Rahmet ve fazıldan rahmet nurları kalbinize girebiliyor. Onlar da ancak %2 nefsinizin kalbinde yer edebilirler. Çünkü zikir bittiği zaman karanlıklar bütünüyle kalbinize geri dönerler. Rahmet nurları için sadece %2'lik bir imkan söz konusu olabilir. Ve bu kişi %2 nura nefsinin kalbinde ulaştığı zaman zahit olmuştur. Affedersiniz, zahit olmuştur diyorum. Çok yanlış. Zahit olmamıştır. Huşu sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir ve o kişi huşu sahibi olmuştur. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Hadid 16. Huşu sahibi olan kişiye Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mutlaka mürşidini gösterir. Huşu sahipleri hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidlerini sorarlarsa mutlaka Allah Teala onlara gösterir. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin olan kişidir. Ve bunun için o mürşidine ulaşacaktır. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterir. Sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir. Kimin hangi mürşide ulaşacağının tayini kişiye ait değildir, Allah'a aittir. Allah o kişiye o mürşidin sevgisini verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. 14. basamak hepiniz için bir dönüm noktasıdır.
velayete fizik standartlarda adım attığınız yer ne estet gelse sizi velayete ulaştırabilir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiremeyen bir insan Allah'ın evliyası olamaz. Öyleyse 14. basamakta ne olur? Devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerine gelir, yerleşir. Allah'ın birinci nimeti. Allah Teala bu sebeple devrin imamının ruhunu başınızın üzerine yerleştirdiği sebeple kalbinizin içine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Başlarının üzerine o ruhla desteklenirler. Yani o ruh orada kalır. Ve onların kalplerinin içine, sadece onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Başkasının kalbinin içine imanı yazmam diyor. Mutlaka devrin imamının ruhu bir nimet olarak başının üzerinde olacak kişinin. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbinin içine iman kelimesinin yazılması. Üçüncü nimeti dereceleri yükseltiyor Allah Teala. İki şekilde birden yükseltiyor. Bir, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Daha evvel o kişinin gözlerindeki icab mestureyi aldığında, kulaklarındaki vakayı aldığında, kalbindeki ekinleti aldığında o kişinin derecatını arttırmıştı ve yedinci basamağa geldiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşmıştı. Böylece Allah onun günahlarını örtmüştü. Yedinci basamakta günahların örtülmesi, 14. basamakta günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Allah'ın derecatı arttırmadaki 14. basamaktaki birinci faktörü o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. İkincisi ise o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken, her kazandığı tek bir dereceye 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve gelecek devrelerde bunu 700 katına kadar çıkarmayı garanti etmesi. Allah'ın dereceleri yükseltmesi iki yönlü bir olay. 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi. İkincisi kalbimizin içine iman yazılması. Üçüncüsü Allah'ın dereceleri arttırması. Nasıl? Evvela bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra da bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 700'e kadar çıkaracak. Allah'ın 4. nimeti nefs tezkiyesine başlamamız. 5. ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması ve Allah'a doğru yola çıkması. 6. fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bu ikinci defa Allah'a kul olmaktır burada. Buradaki nimet. Birinci defa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a kul olmuştur. 14. basamakta ikinci defa Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve 7. nimetlerin irademizin de nefsimizin afetlerinin nefs tezkiyesi sebebiyle zayıflaması gerçeğine dayalı olarak irademizin de güçlenmesi. İrademizin güçlenmesi bir vakadır. Öyleyse 14. basamakta aldığımız 7 tane nimetle zühte yaklaşıyoruz. Zahit olduk mu? Hayır olmadık. Nefs tezkiyesini yapıyoruz. Nefsimizin kalbine gelen
rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbine ulaşınca mührün üzerine baskı yapıyor. Mühür zulmani kapıyı kapatıyor. Nefsimizin kalbine giren fazıllar nefsimizin kalbinde toplanmaya başlıyor. Bu toplanma, fazıl toplanması şu sebeple tahakkuk eder. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir, manyetik sahibidir. Onun zıttı olan kutup fazıllardadır. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker ve yapıştırır, etrafında toplamaya başlar. İşte bu fazıl birikimi, %2 rahmet birikiminden sonra başlayan bu fazıl birikimi çok önemli bir merhaleyi ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbinde her %7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Bir rehini olan nefsimizin her katın kapısını açması sebebiyle. Böylece ilk %7 nur birikiminde ruhumuz zemin kattan birinci kata yükselir, nefse emmare. İkinci defa %7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gök katına yükselir, nefse levvame. Üçüncü defa %7 nur birikiminde nefsimiz, ruhumuz üçüncü kat gök katına yükselir. Nefsi mülkime, Allah'tan ilhamayı almaya başlarız. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi, ruhumuz dördüncü gök katına çıkar ve mutmain oluruz, doyuma ulaşırız, Allah'ın verdiklerini yeterli buluruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, burası nefsi mutmainedir, dördüncü kat. Beşinci kat, nefsi radiye, Allah'tan razı oluruz. Ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah temizden razı olur. Ruhumuz altıncı gök katında ve yedinci kademe, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye olmuştur. %49 fazıl, 7 defa %7 ve %2'de rahmetten oluşan nurlar nefsimizin kalbindeki karanlıkları yenmiştir. İşte burası evliya olduğumuz nokta. Allah'ın bir kişiyi zahit kılmadan evvel mutlaka onu evliya yapması söz konusudur. Hiçbir zahit evliya olmadan züht makamının sahibi olamaz. Züht evliyalığın bir fonksiyonudur. Evliya olmayan insan zahit olamaz. Evliya olabilmek içinse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması şarttır, yetmez. Ruhunun da Allah'ın zatına ulaşmış olması gerekir. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşır. Velayet kademeleri bundan sonra başlıyor. Ruhu Allah'a ulaşan kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Allah'ın kendisine geri dönecek bir emanet olarak biz insanlara verdiği ruh, ki sadece insanlara Allah-u Teala ruhunu vermiştir. O ruh Allah'a geri dönmüş ve insan Allah'a karşı olan borcunu ödemiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Bu makama velayetin birinci makamı olan fena fillah adı verilir. Fena fani olmak demek. Fi içinde Allah, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demek. Ruhun yok olması demek. Hiç kimsenin ruhu Allah'a hayattayken ulaşamaz derse ona açık ve kesin bir şekilde sen yalan söylüyorsun diyebilirsiniz. Ama bunu
onu kırmadan söylemek çok kolay değildir. Bu sebeple o tarzda bir konuşma yerine ona bunları anlatmanız uygun olur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece iki nevi insan vardır. Allah'a çağıranlar, Allah'a çağırmaya mani olanlar. Allah'a çağıranlar ve şeytana çağıranlar. Kim Allah'a çağırmaya mani oluyorsa, kim bir insanın ruhunu Allah'alaştırmasına mani oluyorsa, o tağuttur. Bir insan şeytandır. Cinler içinde gene tağuttur, bir cin şeytandır. İşte ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir gün Allah Teala size oraya nasıl ulaştığınızı ihlastan sonra Allah'ın zatında nasıl yok olduğunuzu gösterecektir. Önce Allah da vardır, siz de varsınızdır. Sonra siz yok olursunuz. Fena fillah oldunuz. Allah'ın zatında yok oldunuz. Bu bir makamlık bir yokluktur. Çünkü bir sonraki makamda Bekabillah makamında Allah Teala size bir taht verecektir. Fena makamını işaret eden ayetlere beraber bakalım. Allah Teala Kaf suresinin 32, 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakîn gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz." Bütün evvap ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvela diyor ki takva sahipleri için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz başının üzerinde devrin imamını taşıyan 14. basamağa gelen herkesi ifade eder. Evvap ise meaba sığınmış olanları ifade eder. Meaba sığınan evvap adını alır. Kur'an'da Allah'a dönmüş, Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kim ona ulaşırsa evvap olur. Allah'a sığınmış olur. İşte fena makamının işareti Allah'a sığınmış olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Bundan sonra ne olur? Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Onlara Rablerinin katında selam yurdu vardır." diyor. Teslim yurdu vardır diyor. Rablerinin katında selam yurdu. Allah'ın zatı da teslim yurdudur. Allah'ın katında da teslim yurdu vardır. Allah'ın katındaki teslim yurdu tahtlardır, altın tahtlar. Birçok taht göreceksiniz orada. Altın. Hiçbir yere dayanmadan boşlukta dururlar. Ve oradaki onları boşlukta tutan melekleri, arşı tutan melekleri göremezsiniz. İşte beka makamında size bir taht verilir. Allah'ın indinde, indi ilahide ruhunuz yeniden vücuda getirilerek orada altın tahtlardan birinde sizi Allah Teala misafir eder. La mekana kavm olursunuz Yunus gibi. İşte ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmuştur.
Fenafillah olduğunuz zaman bu rakam %61'e çıkar. Vekabillah olduğunuz zaman, Allah'ın katında o altın tahtı aldığınız zaman %71'e çıkar. %61'den sonra artış devam eder. Bu makamdan sonrası züht makamıdır. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa zahit olursunuz. Züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamının sahibi fizik vücudunun teslimine çok yaklaşan biridir. Zikri günün yarısını mutlak olarak aşmıştır. Aşmayan kişi bu noktaya ulaşamaz. Zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi hep bekabillah makamında kalır. Ölçü kesindir. Kişi zühdünü Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. Bu dünyaya değil, zikirsizliğe değil, zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğunu her gün Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. İşte bu zevki yaşayanlar züht makamının sahipleridir. Züht makamı fizik vücudun teslimi makamına götüren bir merhaledir. Günün yarısını açtınız mı zikrinizin daha öteye gitmesi daha kolaylaşır. Hızla zikrinizi arttırırsınız. Bu zikrinizi arttırmak sizi öyle bir güne ulaştıracaktır ki o gün geldiğinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmamıştır. Daimi zikre ulaşmamışsınızdır. Ama fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlamıştır. Hem de iç dünyasından bir karşı koyuşa, rezistansa rağmen, bir zorluğa rağmen, karşı koymaya rağmen bunu gerçekleştirebilmektedir. İşte zikrinizin günün yarısını aşmasından fizik vücudunuzun teslimine kadar geçen devrede siz zahitsiniz. Her gün Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. İspat ediyorsunuz ki siz her gün dünyaya değil Allah'a daha çok dönüksünüz. Allah'a dönük olmanın ölçüsü zikirdir. Zikrin sahipleri bütün ibadetlerini ona paralel olarak en güzel şekilde yaparlar. Ölçü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından daha fazlasını, 12 saatinden fazlasını zikirle geçirmedikçe zahit olamazsınız. Zühd makamının sahibi olamazsınız. Zühd makamının sahibi olduğunuz an nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Zühd makamı sizi fizik vücudun teslimi makamına, muhsinler makamına götürecektir. O güne ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman bileceksiniz ki
zühd makamını aştınız. Zühd makamının arkası fizik vücudun teslimidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zahit olmak bir para işi, zahit olmak bir yoksulluk işi değildir. Fakir olmak, zengin olmak, zühdün işareti, gerçek işareti değildir. Allah'a dönük olduğunuzu paranızla değil, zikrinizle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ne zaman zikriniz her gün 12 saate aşan bir devamlılık gösterir, o zaman zahitsiniz. Zühd makamının gerçek sahibisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi zahitler kılmasını ve sizlerin zühd sahibi olan olduğunuzu görenlerin de zühd sahibi olmak için gayret sarf etmesini sağlayacak olan bir form göstermenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, bunların en üst kademelerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد. تنرجم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstün olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamete pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki? Sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onun için de hazır. Ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış telkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun nar bima kanu yaksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin 190'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden dini öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler, iyi ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okudukların arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Ya Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. Doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana iş nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın. Hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen Nas mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız. Riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Ah benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, Birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah-u Teala ne diyor? Se'asufu ana yetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah-u Teala.

Cuma gününü Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum, sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana
mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir.

Misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte bağlandığınız yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam, çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin yine %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini
Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah-u Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere, o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim, tayin ettin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümde, ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse
Nedir bu? Mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir. Devamlı, kesintisiz bir vetiredir. Fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir. Kesintisiz bir mutluluk. Yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz. Hem emirler cephesinde mutlusunuz. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de nehiler cephesinde mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizde uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o Vehhab'tır. Hibe edendir, karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizde, bağırsaklarınızda, akciğerinizde, karaciğerinizde, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla, tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa o kişi için irşat makamı o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın.
sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa, ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder, faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite hastet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor. Nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah-u Teala'nın emri. Ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor. Nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var. Şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite hasret, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini
yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi. Öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir. Diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki için yanınızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan. Huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz.
dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var. İntikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda Allah Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa, sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu olur, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz. Ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız
imkansızdır. İmkansızsa o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. Bir, hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. İki, hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. Üç, ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisine intikam alınır, ne o başkasına intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile onun ilişkilerine. O kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için. Ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasletleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, ehyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada
tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz şükrederiz, hamd ederiz ki İslam konusundaki açıklamalar için bizleri bir defa daha bir araya getirdi. 100 soruda İslam nedir? Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, sünnetullah nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sünnetullah, Allah'ın tatbikatıdır. Allah-u Teala sonsuz bir kompütür sistemiyle kainatı kontrol altında tutuyor. Aslında kainatı kontrolü altında tutan bu sonsuz kompütür sistemidir. Allah-u Teala ise o sistemin sahibidir, kurucusudur. Ol demiştir, sistem oluşmuştur. Bütün kainat sonsuz bir kontrol altındadır. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Burada sünnetullahın kesin bir işaretini görüyorsunuz. Allah Teala kainatı yaratırken biliyorsunuz ki evvela enerjiyi yarattı. Sonra bu enerjiyi hünnes ve künnes kanunlarına uygun hale getirdi. Fela uksumu bil hünnes el cevaru künnes diyor Allah Teala. O merkezi çekim gücüne kasem ederim ve onun etrafında dönene diyor, cevelan edene, hareket halindeki alana. İşte birincisi merkezi çekim gücü, ikincisi merkez kaç kuvvetiyle onun etrafında hareket halinde olan, eliptik bir yörünge halinde hareket halinde olan bir sistem. Mikrosisteme baktığınız zaman atomu görüyorsunuz. Makro sisteme baktığınız zaman güneş sistemlerini görüyorsunuz. Hep aynı dizayn. İlle merkezde bir çekim gücü ve onun çekim gücüne tabi olan çevredeki daha küçük sistemler eliptik bir yörünge üzerinde devamlı hareket halindeler. Dikkat edin, yörünge dairesel değil, daima eliptiktir. İşte böyle bir dizaynda sonsuz bir hareket görürsünüz. Eliptik olmasının arkasındaki temel maksadı da Allah-u Teala açıklayınca anlarsınız. Diyor ki, bir elektronun bir proton etrafındaki seyri seferi daima eliptik bir yörünge üzerinde cereyan eder. Eliptik yörüngenin merkeze en yakın olan kesiminde en yüksek hız ve en düşük manyetik alan vardır. Merkeze en uzak olan kesiminde ise en yüksek manyetik alan, en düşük hız vardır. Bir elektronun eliptik yörüngesi üzerindeki her noktasında hızla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Bu eşitlik hiç değişmez. İşte Allah-u Teala bu sonsuz dizaynı yapan elektronik sistemi kurmuş. Ve bu sonsuz büyüklükteki elektronik sistem her elektronla ayrı ayrı ilgilenir, her protonla ayrı ayrı ilgilenir, hepsine sonsuz bir mükemmellikte muntazaman enerji gönderir, bu enerjiyle muhteşem bir dizayn sergiler. Sadece bir hidrojen atomundan bahsettiğimiz zaman bir büyük problem görünmüyor. Ne oluyor? Merkezde bir tane proton var. Bu protonun çevresinde dönen sadece bir tane elektron var. İşte bir tek protonla bir tek elektron bütün kainatın oluşum noktasıdır. Allah-u Teala iki hidrojen atomunu, üç hidrojen atomunu, dört, beş, altı, yedi birçok hidrojen atomlarını tutarlı bir noktada bir araya getirdiği her vasatta mutlaka bir element oluşur. Ve bu vasatlara dikkat edin. Eğer sistem oluşmuyorsa o zaman yanma söz konusudur, yok olma söz konusudur ve bir elektrik enerjisinin boşalması söz konusudur. İşte bu boşalma sistemine, yani tutarsızlık sistemine, tutarsızlık sebebiyle bir araya gelememe sistemine radyasyon deniyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir elektron, bir protonun etrafındaki bir dönüşümde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır, iki defa da bu enerjiyi tekrar Allah-u Teala'ya gönderir. Bu sebeple elektronların proton etrafındaki hareketleri hiçbir zaman bitmez. Yetmez, bir protonun içindeki bütün elektronlar aynı anda Allah-u Teala'dan enerji alırlar ve kendi etraflarında dönmelerini bu enerjiyle temin ederler. Onların dönüşündeki hız hangi tarafaysa, proton da kendi içindeki iki kuark ve iki karşıt kuarkla aynı istikamete döner. Ve bu yavaş bir döngüdür. Öyleyse bir proton, bir elektrondan oluşan sistemde bir problem yok. Her şey normal. Bir tane merkezde bir çekim gücü var. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Peki ya Allah-u Teala iki tane hidrojen atomunu bir araya getirirse ne olur? İki tane hidrojen atomunun birleşmesinden merkezde iki tane başlangıçta proton oluşur. Bilindiği gibi bir hidrojen atomunun bir protonu var, çevrede bir elektron dönüyor. İkinci hidrojen atomunun da merkezinde bir tane proton var, çevrede de bir tane elektron dönüyor. Ama bunlar birleştiği zaman ne olur? Çevrede sadece bir tane elektron döner, İkinci elektron, merkez elektronu olur. Bütün bu sistemleri kontrol eden mekanizma sünnetullah'tır. Sonsuz bir kontrol mekanizması, her zerreyle ayrı ayrı ilgilenen bir sistem. İşte bu Allah'ın sünnetullahı. Ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya geldiğinde, çevrede dönen iki tane proton, iki tane elektrondan bir tanesi merkez elektronu olur, bir tanesi çevre bulunmaya devam eder. Şimdi buradaki olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Allah-u Teala'nın ne kadar muhteşem bir dağıtım, enerji dağıtım sistemini simgelemek için söylüyorum bunu. Merkezde iki tane proton var, iki tane protonla beraber de bir tane elektron var. Allah-u Teala bu protonlardan bir tanesine enerji veriyor ve merkez elektronuna da aynı anda enerji veriyor. Bu enerji aynı zamanda çevre elektronuna da gelir. Merkez elektronu enerjilendiği zaman, enerjiyi aldığı zaman manyetik alanı artar. Protonun da aynı anda enerji almasıyla protonlardan bir tanesinin, mesela soldaki protonun enerjisi artar. Artan çekim güçleri sebebiyle artı ve eksi kutupları birbirini çeker ve proton nötron haline dönüşür. Neden nötrona dönüşür? Çünkü bir protonun merkezinde 3675 tane elektron var. 3676 tane de karşıt elektron var. Yani birinci grup negatif enerjiyi, ikinci grup pozitif enerjiyi temsil ederler. İşte bir eksik olan elektron, karşıt elektron, 3675 elektron dedik. Karşıt elektron sayısı bir fazla, 3676. 3675 elektrona bir tane daha elektron geldiği zaman 3676. elektronla merkezdeki proton eşit sayıda elektron ve nötronun sahibi olur. Bunun manası negatif güçlerin pozitif güçleri dengelemesi ve sıfırlamasıdır. Nöt olur. Bu sebeple bunun adına nötron denir. İkinci devrede Allah-u Teala o protonun içine onun nötron yapacak şekilde gelen, ona yapışan elektrona sadece ona enerji verir ve onunla birlikte ikinci protona enerji verir. Ne oldu? Birinci protona enerji gelmediği için o çekim gücünü kaybetmiştir. İkinci proton kendisine gelen enerji sebebiyle elektrona da aynı zamanda elektrik enerjisi gelip onun manyetik alanını arttırdığı için hem elektronun manyetik alanı gücü yükseliyor, hem de ikinci protonun manyetik gücü yükseliyor. Bu sebeple ikinci proton elektronu oradan alıyor, kendisine çekiyor. Ne oldu? ikinci proton bir elektron ilavesiyle eşitlendi. 3676 elektrona mukabil 3676 karşıt elektron oldu. Fakat buna mukabil biraz evvel nötron olan, yani 3676 elektronla 3676 karşıt elektrondan oluşan nötronun bir elektronu eksildi, karşı tarafa gittiği için. Ne oldu? Tekrar proton haline dönüştü. Bundan sonra ne oluyor? O sonsuz sistem, muhteşem sistem bu sefer gene aynı elektron enerji veriyor ama birinci proton enerji veriyor bu sefer yeniden. Ve tekrar elektron birinci proton tarafından çekiliyor. İkinci proton nötron hüviyetindeydi. Tekrar proton oluyor. Birinci proton proton hüviyetindeydi. Nötrona dönüşüyor. Böylece sonsuz bir nötron ve proton değişikliği her şeyi muhteşem bir dizayn içine sokuyor. Hiçbir atom sisteminin içinde devamlı protonlar ve devamlı nötronlar yoktur. Bir elektronun şu kadar nötronu vardır, bu kadar protonu vardır demek sadece bir matematik hesaptır. Realitede sonsuz bir değişkenlik söz konusu. İşte bu değişkenliği dizayn eden sistemin adına sünnetullah diyoruz. Yaratılıştaki sistem. Kainatta ne varsa her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşan atomlardan vücuda gelmiştir. Eğer canlı ise sistem, atomlar hücreleri oluşturuyor. Hücreler de yaşayan mekanizmaları oluşturuyor. Öyleyse sistemlere dikkatle bakın. Her şey Allah'ın yüce yaratış kudretini ve sünnetullahı ifade ediyor. İşte mikro alemden bu misali veriyoruz. Sonra geçiyoruz makro aleme ve sistemi görüyoruz. Allah-u Teala yaratıyor güneşi. Güneş bir kızıl ateş halinde. Parçalar kopuyor. O parçalardan birisi dünyadır. Dünya da kızıl ateş halinde. Parça kopuyor, ayı oluşturuyor. Güneşin etrafındaki bütün gezegenler güneşten kopan parçalar. Bir tanesi dünya, ay dünyanın gezegeni, o da dünyadan kopan bir parça. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim kıyamet günü zamanın tersine çalışmasını anlatırken sünnetullahın görevi olarak diyor ki ay dünyayla birleştiği zaman ve gene buyuruyor Allah-u Teala dünya güneşle birleştiği zaman zamanın tersine döndüğünün kesin işaretini görüyoruz. Nasıl başlangıçta dünya güneşten koparak oluşmuşsa, ay da dünyadan koparak oluşmuşsa, güneşten kopan dünya güneşin etrafında bir gezegense, güneşte, dünyadan kopan ay da dünyanın etrafında bir gezegense, kıyamet günü onların tekrar birleşmeleri söz konusu. Çünkü zaman ondan da daha geriye gidecektir. Bunların ayrılmasından daha geriye gidecektir. Öyleyse sünnetullah'a dikkatle bakın. Her yerde, her zaman bir muhteşem sistem sizinle alakalıdır. Şu anda biliyor musunuz ki vücudunuzdaki trilyon kere trilyonlarca elektronlara sonsuz bir şekilde Allah'ın enerjisi gelmektedir. Nötron adı verilen bu enerji elektronunuza gelir. Bütün elektronlarınıza. Bu elektronlar her hidrojen atomunda iki tane kuark teşkil ederler. Ama bir de karşıt elektronlar var. Onlara da karşıt nötronlar gelir. Ve sonsuz bir şekilde dönerek gelirler. Aynı istikamette dönmekte olan fakat yavaşlamak üzere olan elektronu tekrar hızlandırırlar. Böylece sonsuz bir enerji gelişi, sonsuz bir döndürüş ve döndürüş zayıflamak üzereyken yeniden gelen enerji, birbiri ardından sonsuz bir enerji akımı. Şimdi anladık mı ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah gökten ineni, yere gireni, gökten inen yere ulaşıyor, yerdeki elektronlara veya insanlara ulaşıyor. Her bir elektrona bir tane nötron ulaşıyor dönerek. Sağ spinli elektrona, sağ spinli bir nötrona, ve hızla yırtışıyor ona, onu döndürüyor. Zayıflamak üzere, hızı yavaşlamak üzere olan elektron yeniden hız kazanıyor. İşte böylece sonsuz bir dizi halinde birbirinin ardından gelen nötrinolar, nötrinolar, nötrinolar. Bunlar da gökten inenler. Ne yapıyorlar? Yere giriyorlar. Yani vazife yaptıkları yere giriyorlar. Orada elektronları döndürüyorlar. Sonra vazifeleri bitiyor. Oradan ayrılıyorlar. Allah'a tekrar dönüyorlar. Oradan enerji alıp Allah'ın katından yeniden geliyorlar. Yeniden aynı elektrona, aynı nötrona ulaşıyor. Sistem muhteşem. İşte Allah'tan gelen bütün nötrolar gökten inenleri, elektronları döndüren bütün nötrolar ikinci safhada yerde görev yapanları, tekrar Allah'a dönen nötrolar göğe yükselenleri temsil ediyor. Sonsuz bir enerji alışı ve verişi. Allah'ın katından enerji almıyor. Kompütür sistemi, Allah'ın sünnetullahı bunu muhteşem bir şekilde dizayn ediyor. Bu dizaynın bir muhteşem parçası da Allah-u Teala'nın sünnetullahının vücuda getirdiği muhteşem bir eşitlik, bir ihtiyaç olayı. İşte Allah-u Teala diyor ki size yeşil ağacı verdik. Ondan yakarsınız diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade böyle. Ne demek istiyor? Yeşil yapraktan bahsediyor Allah-u Teala. Yeşil yapraklara dikkat edin. Klorofil özümlemesi yaparlar. Ne ifade eder bu? Ağaçlar yerlerinden kımıldamazlar. Öyleyse Allah-u Teala onların ihtiyacı olan karbonhidratları onlara verecek olan bir sistemi hazırlamış. Bunu hazırlayan da Allah'ın sonsuz kompütür sistemi. Topraktan kökleri vasıtasıyla su alıyor ağaçlar. Havadan karbondioksit alıyor ağaçlar. Ve topraktan aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksitten karbonhidratları oluşturuyorlar. Mutlaka bir oksijen açığa çıkıyor. Bütün ağaçlar gündüz boyunca devamlı oksijen havaya bırakırlar. Bu dengenin bir bölümü. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. İnsanlardan bahsediyoruz. O bitkilerin çıkarıp havaya attığı artık madde var ya, oksijen, insanlar için hayati bir madde. İnsanlar da o oksijeni alıyorlar. İç dünyalarında onu kullanıyorlar ve karbondioksit çıkartıyorlar dışarıya. Öyleyse insanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijenle bu sebeple dışarıya çıkardıkları artık madde olan karbondioksit bütün bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmazsa hiçbir bitki yaşayamaz. Öbür taraftan bitkilerin çıkardığı oksijen olmazsa hiçbir insan ve hiçbir hayvan yaşayamaz. Sünnetullah'ı görüyor musunuz? Allah'ın sonsuz kompütür sistemini görüyor musunuz? Nasıl bir denge yaratmış ki bitkilerle hayvanlar ve insanlar birbirine muhtaç. Muhtaç olmayan, o kompütür sistemini yapan, onu vücuda getiren, o emriyle onu oluşturan Yüce Allah. Öyleyse bir büyük dengeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ozon dengesi. Dikkat edin, dünya üzerinde bugün trilyonlarca iğne yapraklı ağaç var. Bu iğne yapraklı ağaçların asıl özelliği yapraklarını dökmemeleri. Dökmezlerse ne olur? Allah-u Teala kar yağdırdığı zaman o mevsimde bu iğne yapraklı ağaçların üzerleri karla dolar. Bu dengenin sağlanması için son

ozon tabakasını tedavi ediyor. Ve devam ediyor bu. Devam ediyor, devam ediyor. Öyle bir noktaya giriyor ki ozon normalin ötesine geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın sistemi, sonsuz kompütür sistemi sünnetullah yeniden kar yağdırıyor iğne yapraklı ağaçlar üzerine. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların iğnelerini, yapraklarını örttüğü zaman klorofil özümlenmesine mani oluyor. O zaman havaya bu milyarlarca, pardon trilyonlarca ağacın bıraktığı oksijen yavaş yavaş azalıyor. Azaldıkça ozon tabakasında bir eksilme söz konusu oluyor. Ve sistem öyle bir kontrol altında tutuyor ki her şeyi, denge negatif olarak bozulduğu zaman, yani ozon tabakası bir yerden artık çatlayacakmış gibi azaldığı zaman, sünnetullah yeniden karları eritmeye başlıyor. Ve iğne yapraklı ağaçlar serbest kalınca tekrar yeşil yapraklar klorofil özümlenmesine başlıyorlar. Yeniden havaya sonsuz bir oksijen salgısı. Yine tedavi, ozon tabakasının tedavisi. Böylece Allah Teala'nın koyduğu sünnetullah sonsuz bir düzeyini ifade ediyor. Bu Allah Teala'nın yarattığı canlılar ve cansızlar arasındaki muhteşem denge. Ya insan, insan için tabiat ötesi şartlar söz konusu. Evvela ruhunuz var, sonra nefsiniz var, sonra fizik vücudunuz var. Her birinin Allah-u Teala ile ayrı bir alışverişi var. Ne zaman zikir yaparsanız Allah'ın katında rahmet fazla salavat gelir. Göğsünüze, göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Nefsinizin kalbinde bir işlem oluşturur. Tabi bu işlem her şeyi en güzele çevirecektir. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat Allah'ın birer enerjisidir. Allah-u Teala bu enerjilere emir adını veriyor. İşte böylece bütün sistemleri oluşturan Allah-u Teala onlardaki en güzeli ortaya koyuyor. Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı ve Allah'ın salavatı gene emirleri temsil eder. Allah-u Teala emir deyince Allah'tan gelip bir görev yapan ve yeniden dönüşleri Allah olan sonsuz ya da o sonsuz kompütür sisteminin dönüşünü sağladığı bir muhteşem gidiş ve geliş. Bunların adına Allah-u Teala emir diyor. Unutmayın, ruhunuz da bir emirdir. Allah'tan gelmiştir. Size emanettir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Bütün nesneler, bütün rahmetler, fazlar, salavatlar hepsi emirdir. Ve bunlar hepsi bir görev yapmak üzere gelirler. Ve bu emirlerden bir kısmı nefsinizin kalbine gelir. Orada yerleşik kalır. Vakti gelince tekrar geriye döneceklerdir. Öyleyse nefs tezkiyesini sağlayan, nefsin tasfiyesini sağlayan sistemlerin hepsi Allah'tan gelen, görev yapan, en sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olanlardır. Öyleyse sistem bir bütündür. Gelenler, görev yapanlar ve tekrar geriye dönenler. Unutmayın, biz şimdi bunları anlatırken Allah-u Teala'nın bize gönderdiği başka bir grup nur bizim üzerimizden şu anda fizik olarak bizi dinleyenlerin hepsine ulaşır. O da Allah-u Teala'nın bir emridir. Had sırasında veya sıkıntılı bir devrede Allah-u Teala sekinet indirir. Bu sizi bir uyku haline getirir. Tekrar normal halinize getirir. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Hepsi Allah'ın o sonsuz kompütür sisteminin, yani sünnetullah'ın sizinle olan ilişkisidir. Öyleyse her şey muhteşem, öyle değil mi? Allah hepinizden razı olsun. Allah'a salli aleyhi ve sellem.

0: sualler ve cevaplara inşallah devam ediyoruz. Evet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vakit saatlerinde bir

0: İbadete başladım deniyor, doğru mu? Vakit ve saat gelince ibadeti aslında neyin ifadesidir?
1: Allah razı olsun. Vakit saat gelince ibadete başladığı sözü tamamen şeytanın bir sahtekarlığı. Yani insanlar şunu demek istiyorlar. Biz aslında ibadet etmeyi istiyoruz ama Allah Teala bize ibadet etmek için müsaade etmiyor. Nasip kılmıyor bize. Eğer nasip kılsa biz mutlaka bunu yaparız. Bu bize bağlı değil, Allah'a bağlı. Baştan aşağı yanlış bir mesele. Allah Teala diyor ki sizin dileğiniz bizim yerine getirmemiz gereken bir vecibedir. İşte bir söz talebena ve cebena. Siz talep edin, biz de icabet ederim. Bu konunun kısa söylenmiş olacak. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ucibu davet et da'i izâ dehani. Diyor ki biz kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Yani onun talebinin istediği şey her neyse onu yerine getiririz. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey Allah'ın bir talep üzerine hareket edişidir daima. Talep yoksa Allah'tan yardım beklemeyin. Allah-u Teala yardımı sebepsiz kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifade bulunuyor. Allah abesle iştigal etmez. Eğer Allah-u Teala hiç layık olmayanlara onların layık olmadıkları şeyleri verecek olsaydı o zaman adalet meselesinin sahibi olmazdı. O zaman hakkın da sahibi olmazdı Allah-u Teala. Eğer Allah-u Teala birilerine bir şeyler ikram ediyorsa, ihsan ediyorsa ihsanları ve ikramları onların liyakatine göredir. Dikkat edin sözüme. Liyakat pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bu istikamette geçerli olan şey Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan talepte bulunursa hangi istikamette talepte bulunuyorsa o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Çünkü Allah Teala demin söylediğimiz gibi kim bize dua ederse bizden bir şey talep ederse anlamına kullanıyor bunu. Biz onun dua edinin davetine icabet ederiz. Neyi istiyorsa bizden onu vücuda getiririz. Şimdi burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Tamam. Ama kul ona layık değil. Allah Teala vücuda getirir mi? Getirmek için kulu hazırlar. Onu liyakatinin talep ettiği şeyi isteyebileceği, talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktaya Allah Teala götürür. Götürmesi için de kulun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Bütün taleplerin Allah'a karşı yapılan taleplerin faturasında yüzde çok büyük bir değer üzerinden, çok büyük bir nesil üzerinden zikir meclisi vardır. Kişinin liyakatinin artışı demek, kişinin nefsinin temizlenmesi istikametinde bir hedefe gitmesi demektir. Nefsinin temizlenmesi istikametinde. Öyleyse nefs hangi ölçüde temizlenirse kişinin liyakati o kadar artacaktır. Unutmayın, liyakati arttıran şey iştiyaktır. Eğer siz başkalarından daha üst seviyede bir hizmet etmek ihtiyacını duyuyorsanız, bu hizmetin sahibi olacaksınız eğer, bu hizmetlerin muhtevasını oraya götürün. O hizmetin bulunacağı yere götürün. Hizmetler sizin işaretinizi taşır. Hizmetin aynası yaptığınız işlerdir. Sizin iç dünyadaki talebiniz hangi seviyede arzuluysa Allah konusundaki muhtevayı dizayn etmeye Allah Teala size yalnız o istikamette yardım eder. Sadece o istikamette. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin muhtevası Allah ile olan ilişkilerinizin talep seviyesiyle ilişkisini tanzim eder. Siz sahip olmadığınız bir üst seviyede direkte bulundunuz Allah Teala'dan. Son derece normaldir. Allah Teala bunu hiç yadırgamaz. Böyle milyonlarca talep almıştır kullarından. Ne yapar? Kulunu o seviye için hazırlamaya çalışır. Ama bunun için kulun duyarlı olması gerekir. Daha üst seviyedeki taleplere ulaşabilmek için daha çok emek sarf etmesi gerekir. Daha çok namaz kılması, özellikle daha çok zikir yapması gerekir. İşte böyle bir dizaynı tahakkuk ettirebilmek okul için mutlak surette geçerlilik arz eder. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın istediği seviyeye ulaşabilmek için gereken faturayı ödemektir. Bunun anlamı zekatını vermektir. Bunun anlamı, en büyük anlamı daha çok, daha çok, daha çok zikir yapmaktır. Öyleyse kişi zikrini arttırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Ve zikrini arttırabilmek için de mutlaka Allah-u Teala'dan talepte bulunmalı kişi. Allah-u Teala mutlaka talepleri kabul edicidir. Daha üst seviye zikir, daha üst seviye iştiyakı oluşturur. Daha üst seviye iştiyak yerine getirildikçe daha üst seviye liyakati oluşturur. Daha üst seviye liyakat ise mutlaka daha üst seviyede mükafatı getirir. Görüyorsunuz ki birbirine bağımlı olarak sistem bir spiral halinde devamlı yükseliyor. Yükselen bir spiral söz konusu. İşte bu yükselen spiralin başında Allah'tan o konuda talepte bulunmak gelir. Bir adam kulu kuluya talep ediyor. Ya Rabbi bana daimi zikri ihsan et. Bunun için hiçbir fatura ödemeye niyetli değil. Ama diyor madem ki Allah Teala her şeyi kabul ediyormuş bütün talepleri, benimkini de kabul etsin bakalım. Ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. Bu bir talep sayılmıyor Allah Teala'nın indinden. Allah Teala kalbinize bakar. Gerçekten onu istiyor musunuz? O hedefe ulaşmayı istiyor musunuz? İstediğinizi nereden çıkartır? Onun faturasını ödemeye hazır oluşunuzdan. Ödemiyorsunuz faturayı, ödemeye ehil değilsiniz, layık değilsiniz, talepli değilsiniz. Her şeyden evvel talebinizin sözle Ya Rabbi ben daimi zikir sahibi olmak istiyorum demekle yakın bir ilişkisi söz konusu değildir. Hatta daha açık konuşayım, hiç ilişkisi söz konusu değildir. Önemli olan kuru kuruya sizin talep savunmanız değil. Bu talebi kalben yapmanız, Allah-u Teala'nın onu işitmesi, görmesi, bilmesi neye bağlıdır? O talebin yerine gelmesi için sizin onun ücretini ödemeye hazır olduğunuzun Allah-u Teala tarafından bilinmesine bağlıdır. İşte o zaman bütün hedeflere ulaşırsınız. Gecelerinizi daha çok uykusuz geçirirsiniz. Hatta Allah-u Teala yataklarına yatmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor gecede yataklarına yatmazlar. Sabaha kadar diyor Allah'a ibadet ederler. Şimdi yıllar, yüz yıllar öncesine gidelim. Ebu Hanifi İmam-ı Azam Hazretleri bir arkadaşını anlatıyor. Vallahi diyor benim diyor akşam aldığım abdestle sabah namazını kılmam bir çocuk yüzünden olmuştur diyor. Arkadaşları bakıyorlar ya diyorlar sen ne diyorsun? Son derece basit bir şey söylüyorum diyor. Bir akşam diyor eve gidiyordum diyor yorgun argın. Kenarda çocuklar konuşuyorlardı. Çocuklardan biri dedi ki diyor bu giden var ya diyor bu meşhur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu adam akşam aldığı abdestle sabah namazı kılar dedi benim için diyor. İçimden diyor bir ses geldi. Madem ki benim için böyle düşünüyorlar ben böyle olmalıyım. Ve talep ettim Allah-u Teala'ndan diyor. Allah-u Teala benim talebime uygun olarak uykularımı azalttı, azalttı, azalttı. Ve akşam aldığım abdestle sabah namazını gerçekten kılmaya başladım. Şu anda o durumdayım. Tabii bu hedefe ulaşmak için evvela müşriğe ulaştığını söylemeye gerek yok diyor. Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Yani biz talep ediyoruz da Allah-u Teala bize bunu vermiyor. Biz aslında ibadet etmeyi çok istiyoruz ama nasip etmiyor Allah-u Teala. Bu sadece bir masaldır. Ve bu masalı kimseye yutturamazsınız. Yani bu işi bilenin, bunu yaşayanın hiçbirisine böyle bir masalı yutturamazsınız. Öyleyse gerçekten istiyorsanız onun bedelini ödemeye hazır olun. Daha az uyumaya, daha az uyumaya, daha az uyumaya. veya uykusuz geçen bütün namazlarınızı zikirle geçirmeye, namazla geçirmeye, ibadetle geçirmeye hazır olun. Bu vesileyi etmeye hazırsanız göreceksiniz Allah Teala sizi nerelere taşıyacağını, ne kadar muhteşem hediyeler ihsan edeceğini. Allah razı olsun.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, İslamiyet insanı temiz bir ahlaka davet eder. Ben zaten kalbim böyleyim. Buna herkes şahit. Fazlasına lüzum yok. Demek doğru mu?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne hikmetse herkes kalbinin çok temiz olduğunu ifade ediyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değil. Hayır, insanlara iftira atmıyorum. Söylediğim bir kanun. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmek istikametinde gerekli 7 tane kalp şartının sahibi değilse, zikir de yapmıyorsa, onun kalbinin temiz olması mümkün değil. Çünkü söz konusu olan şey şu devamlı atan fizik kalbimiz değil. Vücudumuzdaki kanı toplayıp temizlikten sonra vücudumuza tekrar gönderen o kalpten bahsetmiyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ve kalbin temizledikleri zaman da bu fizik vücudumuzun kalbini değil, nefsin kalbini ifade ediyorlar. Hiç kimsenin kalbi o kişi başkalarına kötülük yapmıyor iddiası gereğince sırf böyle bir iddianın sahibi oldu diye temiz olmaz. Kalbin temizliği evvela 7 tane kalp şartına bağlıdır. Allah Teala kalbinizdeki ikinleti alacak. 1. Yerine ihfat adlı bir müessese koyacak. 2. Allah kalbinize bir kompütür sistemiyle ulaşacak. 3. Kalbinizin şeytana dönük konumdaki Allah'a ait olan kapısını Allah'a dönük konuma gelecek, getirecek. Yani kalbinizi Allah'a döndürecek. 4 şart. 5. şart, Allah göğsünüzden nefsinizin kalbine bir tünel, bir yol açacak. Bundan sonraki 2 şart mürşide ulaşmanıza bağlı. Mürşide ulaşamayan bir kişi de bu 2 şartın oluşması mümkün değildir. 1. şart, yani 6. şart oluyor. 1'den 5 tane şart söylediğimize göre 7'ye ulaşmak için 2 şarta daha ihtiyacımız var. 1. şart, Allah kalbinizin mührünü açar. Bu 6. kalp şartıdır. Kalbinizin içine imanı yazar. 7. kalp şartı. Son ikisi mürşide ulaşmadan vücuda gelmez. Öyleyse daha konunun başındayız ama bir hatırlatmakta fayda var. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesine başlayamazsa kalbinin temiz olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bize ne kadar masal anlatırsa anlatsın inanmayız. Hiç kimse de inanmaz. Çünkü kişinin söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e uygun değil. Yaşayanların yaşadıkları ve hissettiklerine de uygun değil. Öyleyse bu kişinin bu kalp şartlarına sahip olması nefsini temizlediğine zarar eder mi? Hayır, etmez. Bundan sonra zikir yapmaya başlayacak kişi. O zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinin açılmış olan bir hareketli hale geldiği için onun kalbinin en alt boyutuna kadar 3 tane nur itecek. Mühür, zulmani kapıyı kapayacak. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine asla bir karanlık, şeytanın karanlığı giremeyecek. Buna karşılık mühür, Rabbani kapıdan ayrıldığı için Allah'ın Rabbani kapıdan gönderdiği rahmet ve salavat o kişinin kalbinden içeri girip nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacak. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameldir. İşte bu amel kişiyi ıslaha götürecektir. Ve her kademede %7 nur birikimiyle bu kişi 7 defa %7 nur birikimiyle ruhunu Allah'a kadar ulaştıracaktır. Öyleyse kalbini Allah'ın zikrine açık tutan bu kişinin söylediğimiz 7 tane kalp şartına sahip olan bu kişinin başka bir ifadeyle mürşidine ulaşıp hidayete adım atmış olan bu kişinin hidayete ermesi 7 kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, marmiye ve tezkiye kademelerinde nefsini temizlemesine bağlıdır. Bu işlemlerden hiçbirini yapmamış olan bir kişinin benim kalbim temizlemesi Allah'ın karşısında açık bir yalanın ifadesidir. Çünkü kalbi o anda, bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle doludur. Bu afetleri temizlenmedikçe kimsenin kalbi temizlenmiş olamaz. Yani temiz olamaz. Temizlenme meclisinin ise 7 tane kalp şartına bağlı olarak mutlaka zikri tatbik etmekle gerçekleştiğini görüyoruz. Öyleyse bir insan benim kalbimi temizlemekle nefsinin kalbi temiz olmaz. Kaldı ki söz konusu olan şeyi gerçekleştirdiğini düşünelim. 7 kademede bu kişi nefsini temizlesin, %49 der. 2'de huşuda kazandığı nur, %51. Yani sadece Allah'ın nurları nefsindeki %100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bu noktada bile kalbin diğer yarısı kapkaranlık. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış. Nefsinde en ufak bir nur aydınlığı yok. Ve kişi diyor ki benim kalbim benim temiz. İsterseniz sorun etrafındaki kişilere. Benim kimseye evvelallah bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatıdır. Kişinin Allah'ın bildirmesinden ve yaşantı stilinden hiç haberi olmayan zavallı insanların uyduruğudur. Kaldı ki bu noktada daha onların söylediği seviyeye kişi ulaşmamıştır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttıracak, Allah'ına bir taat verecek, daha sonra zikrini daha çok arttıracak, günün yarısını aşacak zikri, o zaman zahit olacak. Daha sonra zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücuduna Allah teslim edecek. Daha sonra daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştıktan sonra nefsindeki bütün afetler temizlenecek ve kişi halis olacak. 27. basamakta ihlas makamının sahibi olacak. İşte bu makamdaki bir insan bunu söyleyebilir ancak benim kalbim temizleyebilir. Onlar da hiçbir zaman onu söylemeye tenezzül etmezler. Çünkü öyledirler. Bunu söylemeye de hiçbir zaman ihtiyaçları yoktur. Hareketlerinden her şey bellidir. Öyleyse bir insanın benim kalbim temiz demesi, biliyorsunuz ki Allah'ın kanunları karşısında hiçbir şey ifade etmiyor gerçekten. Nefsinin kalbini temizlemedikçe. Allah razı olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vahiy ile ilhamın farkı nedir?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahiy ve ilham gerçekten birbirinden farklı iki tane olaydır. Evvela eski bir hurafeden bahsedelim. Diyorlar ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara da ilham eder. Külliyen yanlış bir olay. Allah Teala bütün insanlarla olan konuşmalarına vahiy diyor. Dikkat edin konuşmalarına diyorum. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın hiçbir beşerle, hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile. Öyleyse Allah Teala kuluyla konuşuyorsa, bu konuşma muhabere şeklindeyse, sual ve cevapsa söz konusu olan şey, kul Allah'tan soruyor, Allah da ona cevaplar veriyorsa, karşılıklı bir muhabere, bir konuşma söz konusuysa, bunun adı vahiydir. Peki ilham nedir? İlham da bir insanın bir problemi çözemediği anda Allah Teala'nın ona verdiği aydınlatıcı bir anlık bir bilgi. Veya bir güzel sanatlar mezunu, mesela şiir yazan bir kişinin aklına Allah Teala'nın güzel bir mısrağı, beklenmedik güzellikte bir mısrağı, o kişinin kalbine aynısızın fısıldaması hali. Veya resim yapan birisinin belli olmayan bir noktada en güzel renkleri bir araya getirebilmesi Allah'ın ona verdiği ilhamla gerçekleşir. İlham geçici ve Allah'ın bir an için o kişinin kalbine ulaştırdığı bir ihsandır. Sözle ulaştırılır ve kişi onu belki de çoğu zaman kendi düşünceleri zannederek hemen tatbik sahasına koyar. Ama aslında Allah'ın bir hediyesidir. Bir anlık bir hediyedir. Kişi ondan sonra Allah-u Teala'dan sualler sorar, yeniden ister ama bir şey gelmez. Allah-u Teala'nın dilediği an, dilediği standartta bir bilgiyi o anda gerçekten onun ihtiyacında olan birisine ulaştırması hali ilhamı ifade eder. İlhamda karşılıklı konuşma diye bir şey yoktur. Kişinin Allah-u Teala'ya devamlı sualler sorması, Allah'ın ona cevaplar vermesi hiçbir zaman ilhamda geçerli değildir. İşte geçmiş asırlardan beri yazılan kitaplar kötü bir niyetle değil, mutlaka Allah'ın peygamberlerine olan derin saygı sebebiyle Allah peygamberlerine vahyeder ama onların dışındakilere vahyetmez, onlara ilham eder diye peygamberlere olan saygılarını dile getirmişlerdir diye düşünüyoruz. Ama böyle bir ifadenin doğru olmadığını kesin olarak söylemek mecburiyetindeyiz. Ve şunu unutmamanızı istiyoruz. Bizim vazifemiz Allah'ın bütün doğrularını Kur'an'daki esaslara uygun olarak sizlere bildirmektir. Öyleyse Allah-u Teala başka insanlara vahyetmezmiş. Şimdi bakınız. İnsan adı verilen bu Allah'ın mahluku kainatta Allah'a göre en değerli mahluktur. Neden? Çünkü dünyayı insan için yaratmış. Dünyada neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Canlı ve cansız her şeyi. Öyleyse Allah-u Teala'nın insan için yarattığı şeylere dikkatle bakın. Evvela bu dünya her şeyiyle insanlar için yaratılmış. Sonra da bütün kainat sadece insanlar için yaratılmamış. Sadece insanlar için yaratıldıktan sonra insanın emrine musahhar kılınmış. Hem yaratılıyor hem de emrine veriliyor bütün kainat. O kadar Allah-u Teala'nın sevdiği bir mahluk. Ve Allah-u Teala o mahlukuna vahyedemiyor. Onlara ilham veriyor peygamber değiller diye. Ama gidiyor Allah-u Teala insan olmayan bir mahlukuna, mesela bir bal arısına vahyediyor. Nahl Suresi 68. ayet-i kerime Allah'ın bal arısına arıya vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Gidin en uzak yerlerden balınızı toplayın da insan için bir şifa olan balı üretin. Yetmez. Allah-u Teala Zilzal Suresi'nde Allah yerleri ve göklere vahyetti diyor. Allah yerleri ve göklere vahyediyor ama en sevgili, en kıymetli mahluk olan insana vahyedemiyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Allah-u Teala Allah'ın hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahy ile ifadesine rağmen Allah'ın bal arısına, bütün arılara diyelim, Allah-u Teala'nın arıya ve yerleri göklere vahyetmesi söz konusu da insana vahyetmesi söz konusu değil. Peki Allah-u Teala'nın insana, peygamber olmayan insanlara vahyettiği kesin mi? Elbette kesin. Allah-u Teala buyuruyor, Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Meryem'e vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyetti diyor. Yoksa bunların peygamber olduğunu mu iddia edeceksiniz? Öyleyse bir bilgi verirken, din hakkında bir bilgi verirken çok dikkatli olmanızı ben şahsen istirham ediyorum. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e bakın. Görüyorsunuz ki eğer Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez, onlara sadece ilham eder diyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. Ve yaptığınız yanlış yalnız sizi ilzam etse gene bir problem değil. Çünkü bunun vebalini siz çekersiniz, gidersiniz cehenneme. Ama bunu insanlara açıklıyorsunuz ve insanları yanlış bilgilerle donatıyorsunuz. Onların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorsunuz. Ve de yanlış bilgileri doğru denetmekle de devam ediyorsunuz. Şimdi bu söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den incelediğiniz zaman ne cevap vereceksiniz bize? Hala Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez diyebilir misiniz? Allah razı olsun. Evet, yeniden Serdar hocamız suali okuyor.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, Resul ve Nebi farkı nedir?
1: Allah-u Teala ve Tekas Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Nebi ve Resul kavramını çok kesin bir şekilde birbirinden ayırmış. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala ne zaman Kur'an-ı Kerim'de Nebi adı verilen birilerinden bahsetmişse bunların mutlaka peygamber olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar Nebi kavramı nerede kullanılmışsa Allah-u Teala onun yanında mutlaka bir peygamberin adını veriyor. Bunlar Nebiler, hepsi peygamberlerdir. Şimdi Resuller kimlerdir? Bu tarzdaki bir sualin cevabına geliyoruz. Resuller peygamber de olabilirler, peygamber olmayabilirler de. İlahiyat fakültelerinde okutulan derslerde ne yazık ki Nebi ve Resul kavramı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığının tamamen tersi bir hüviyete bürünmüş. Bu konudaki derslerde söylenenler şöyle. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resuller de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen peygamberler olan Resullerin kitaplarını kendilerine kitap verilmeyen nebilerde tatbik etmek mecburiyetindedir. Her şey yanlış. Diyorlar ki bütün nebiler Resuldür, bütün Resuller de nebidir. Yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Her şey yanlış. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman nebilerden başlayalım. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Evet, ilahiyat fakültesinde böyle öğretiliyor. Ortaokullarda, liselerde böyle öğretiliyor. Açın din kitaplarını. Bakın din dersi konusunda ne diyorlar? Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey nebiler ben size kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Allah Teala diyor ki ey nebiler bütün nebileri huzurunda toplamış ve bütün nebilere sesleniyor. Ey nebiler ben sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Kimmiş nebi? Allah'ın kendilerine kitap verdiği peygamberler. Ve bu adamlar derslerinde nebilerin kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olduğunu söylüyorlar. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'e ters bir iddia olabilir mi? Şimdi imtihana girdiğinizi düşünün. Nihayet fakültesindesiniz. İmtihana girdiğiniz sual bu. Eğer derseniz ki Ali İmran Suresinin 81. ayeti kerimesi diyor ki nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir, sınıfta kaldınız. Kur'an-ı Kerim'deki doğruyu söylediğiniz halde sınıfta kaldınız. Çünkü onların müfredat programı böyle yazıyor. Peki şimdi geçelim ikinci bölümüne. Bütün nebiler Resuldür. Aynen geçerli. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Ama bunun tersi iddia da var. Aynı derslerde bütün Resuller nebidir. Hayır, değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. Nebi değildir. Problem buradan başlıyor. Tekrar ediyorum. Bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda Resuldürler. Tamam. Ama bütün nebiler, bütün Resuller de nebidir sözü, peygamberdir sözü bütünüyle yanlış. Neden yanlış? Birçok açıdan yanlış. Evvela kendilerine Allah'ın din öğrettiği ve bu dinle vazifeli olan Resuller var. Bir de Allah'la, dinle uzaktan yakından alakası olmayan insanlara da Kur'an-ı Kerim'de Resul dendiğini görüyoruz. Gerçek mi? Gerçekten Allah-u Teala Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Firavun haberciye dedi ki, sen git Yusuf'a emrimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala. Resul diyor, bir kafire, kafir olan Firavun'un habercisi olan bir kafire, Allah-u Teala Resul diyor. Resul dedi diye peygamber mi olacak bu insan? Kim böyle bir insanın peygamber olduğunu iddia edebilir? Birinci sakatlık buradan başlıyor. Demek ki Allah'ın hiçbir şekilde hiçbir yetki vermediği, hiçbir bilgiyi kendisine ulaştırmadığı herhangi bir insan, hatta küfür sahibi olan bir insan, bu insan bile Resul adını alıyor. Öyleyse akaidin temel kaidesi buymuş. Bütün nebiler Resulmüş, aynen tamam. Ama ya bütün Resuller nebidir sözü, aynen yanlış. Resullerden bir kısmı nebi midir? Elbette. Ama bütün Resuller nebidir sözü, mutlaka büyük bir yanlışı ifade ediyor. Öyleyse, peygamber olmayan, nebi olmayan, birçok açıdan Resullerin mevcut olduğunu söylememiz ve ispat etmemiz lazım. Evvela birincisini söyledik. Allah ile olan ilişkiler açısından. Bir kısım Resuller peygamber değildir ama tebliğ görevini görevlendirilmişlerdir. Peygamber değillerdir ama Allah'la ilişkileri vardır. Tebliğ göreviyle görevlendirilmişlerdir. Ama demin söylediğimiz misal, yani Hazreti Yusuf'a giden alelade haberci, kafir olan bir haberci Resul adını alıyor. Bunun Allah'la uzaktan yakından alakası yok. Tebliğiyle hiçbir görevli değil. Ama bu insan da Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi tebliğ göreviyle görevli olup da peygamber olmayan Resullerden bahsetmemiz lazım. Bunlar birkaç açıdan Kur'an-ı Kerim'de şekillendirilmiş. Bunlardan bir kısmı melek Resuller. Allah-u Teala diyor ki biz iki meleği vazifelendirdik ama onlardan sonra bir üçüncüsünü daha gönderdik diyor. Bunlar diyor biz Allah'ın Resulleri izlediler. Allah'ın Resulü olan bu melekler insan değil. İnsan olmadıklarına göre peygamber olmaları, yani nebi olmaları mümkün değil. Ama Resul. Aynı zamanda iki tane peygamberi birden Allah-u Teala bir yere gönderecek. Bir üçüncüsünü daha gönderecek aynı yere. Üç peygamber birden bir tek karyaya, bir tek köye vazifeli gidiyor. Böyle bir saçmalık işittiniz mi hiç? Allah-u Teala diyor ki Allah meleklerden de cinlerden de meleklerden de insanlardan da Resuller seçer. İşte bu seçtiği Resullere dikkat edin. Bunlar peygamber olmayan Resullerdir. Çünkü meleklerden peygamber olması mümkün değildir. Yetmez. Allah Teala buyuruyor ki ey insan ve cin topluluğu sizlere sizlerin içinden emrimizi tebliğ eden, size cehenneme gideceğinizi haber veren Resuller gelmedi mi diyor. Cinlere cinlerden olan Resuller, insanlara insanlardan olan Resuller. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cinlerden peygamber olabilir mi? Meleklerden peygamber olabilir mi? Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri olduğu kesin bunların. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Meleklerden de peygamber vardır, cinlerden de peygamber vardır diyemez. Bu melekler ve bu cinler vazifeli olanlar. Allah'la ilişkileri var. Allah-u Teala onlara tebliğ görevi veriyor. Ve bu insanlar dünya üzerinde vazifeli olarak dolaşıyorlar. Gidiyorlar, emir tebliğ ediyorlar. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. İşte Allah'ın Resulleri olan bu insanlar, burada söz konusu edilen melekler, hiçbir zaman peygamber olmaları mümkün olmayan varlıklar, cinler için de aynı şeyi kesinlikle söyleyebiliriz. Peki, daha ötesi, başka bir açıdan daha değerleniyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz Resullerimizi Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi ard arda göndeririz. Bir. ve bütün kavimlere göndeririz. İki. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o kavme gelen Resulleri yalanladılar diyor. Teklif ettiler diyor. Bakara suresinin 187. ayet-i kerimesinde benzer şeyleri söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resuller göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resuller tabii bütün kavimlere geldiği için ve sizlere hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Resuller, peygamber olmayan Resullerden bahsediyoruz. Peygamber olmayan Resuller bütün kavimlere ayrı ayrı gönderilir. Yani her kavmin belli bir zaman parçasında her zaman içinde bir Resul yaşamaktadır. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadır. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. 70. Bundan evvelki devirlerde de hep yaşadılar. İşte burada zaman kavramını devreye soktuğumuz zaman peygamberlerle resuller arasında, peygamber olmayan resuller arasında kesin bir ayrılık yakalıyoruz. Kesin bir farklılık yakalıyoruz. Çünkü peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani Hazreti İsa'dan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti Davut geliyor. Ondan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da 1400 yıl geçiyor. Bu arada söylediğimiz zaman parçaları ne? Fetret devirleri. O devirlerde peygamberler hiç olmamış. Yok peygamber. Peygamberler bütün dünya için ve kainat için gönderilir. Ama bunlar hangi kavimden çıkarlarsa çıksınlar ama kendi kavimleri için değil bütün kavimler için gönderilirler. Resuller ise yalnız kendi kavimleri için görevlidir. Yani peygamber olmayan Resuller, kendi göreviyle görevli olan, fakat peygamber olmayan Resuller, kendi kavimleri için gönderilirler. Bunlardan sadece bir tanesi, her devirde sadece bir tanesi halife mevkiindedir. O peygamberlerin görevinin varisidir ama asla peygamber değildir. Öyleyse demek ki peygamber olmayan Resullerin peygamberlerden İki ayrı cepheden farklılığı var. Birincisi zaman itibariyle farklılık. Peygamberler arasında fetret devirleri var. Peygamberlerin olmadığı, peygamberlerin yaşamadığı devreler var. Son 1400 yıl gibi. Ama Resullerin arasında, peygamber olmayan Resuller arasında hangi kavme bakarsanız bakın orada fetret devri bulamazsınız. Bütün kavimlerde devamlı Allah'ın Resulleri yaşarlar. Bunlar peygamber olmayan Resullerdir. Hangi kavimlerde olursa olsun bu peygamber olmayan Resuller ölünce yerlerine muhakkak aynı anda Allah Teala yenisini tayin eder. O kavme asla Resulsüz bırakmaz. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Allah diyor bütün kavimlerde Resuller bazı eder diyor. Ali İmran Suresi 164. ayet-i kerimesinde yine aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde Resuller bazılar diyor. Hayata getirir vazifeli kılar diyor. Öyleyse bütün kavimlerde aynı anda yüzlerce Resul yaşıyor. Bunların peygamber olması mümkün olabilir mi? Peygamber daima bir tek kişidir. Nebi adını verdiğimiz kişiler sadece bir tek kişidir. Hangi devreye gönderilmişlerse hangi kavme mensup olurlarsa olsun bütün dünya için hatta bütün kainat için gönderilmişlerdir. Bir tek kişidirler. Yaşadıkları sürece bir tek kişidirler. Öyleyse görülüyor ki her açıdan farklılıkların oluştuğunu görüyoruz. Ya Resuller kendilerine peygamber, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözüne ne buyurulur? Bir defa bir kısmının Allah'la ilişkisi bile olmadığını gördük Resullerin. Öyleyse bütün Resuller kendilerine kitap verilen Resuller midir, peygamberler midir? İşte Allah-u Teala buyuruyor Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a. Hadi siz ikiniz gidin o kafir olan kişiye, Firavun'a deyin ki biz ikimiz de Allah'ın Resulleriyiz. Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti Harun'a da Resulüm diyor. Ama bir tanesine kitap vermiş. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ama Hazreti Harun'a kitap vermemiş. Eğer ise bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü, o da geçerli değil. Nesi kaldı akaid ismi verilen ilmin? Her tarafı yanlış. Hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e uymuyor ve insanlar bilmedikleri halde iddia ediyorlar ki bütün Resuller peygamberdir. Bütün peygamberler de Resuldür. Gerçekten ikincisi %100 doğrudur. Bütün peygamberler yani bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Tamam. Bu kadar sözden yalnız bu kadarı, yalnız bir tanesi Kur'an-ı Kerim hükümlerine uygun. Geri kalanlar hep insanların uydurması. Kur'an-ı Kerim mefhumlarına baktığınız zaman bunların %90'dan daha fazlasını zaman içerisinde yanlışlara dönüştüğünü görüyoruz. Ve insanlara din adına hep yanlış şeyler öğretilerek o insanların yoldan çıkması, Allah'ın cenneti yerine cehenneme gitmesi söz konusu oluyor. Bunun vebali bu yanlışları öğreten ilimden habersiz din adamlarındır. Allah razı olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız doğru yola erişirsiniz. Ümmetimin evliyası Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hangisine tabi olursanız kurtuluşa erersiniz.
1: Allah Teala peygamberine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söyletiyor. Tabii oradaki ifadeye de dikkat etmek lazım. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediği hadis şöyle. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Şimdi bu doğru yolu bulmak aslında bu dini mahveden insanların uydurdukları yalanlardan bir tanesi. Doğru yol diyorlar. Doğru yolun ne olduğunu soruyoruz. İslam'ın beş tane şartına kim riayet ederse diyorlar o doğru yoldadır. Hayır değildir. Yetmez. Bir insanın doğru yolda olması demek onun ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması demek. Kimin ruhu mürşidine ulaşırsa mürşidine ulaştığı anda o kişi ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük adı verilen bir yolculuğa başlar. İşte bu yolculuk sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculuktur. Onun için sırat-ı müstakime doğru yol demek yetmez. Bu ifadeyi bu sebeple buradan değiştirmek lazım. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi mutlak bir gerçeği ifade ediyor. Kim sahabeye tabi olmuşsa mutlaka hidayete ermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. O zaman bütün sahabenin mürşitler olduğunu görüyoruz. Doğru mu? %100 doğru. Çünkü Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak bu hususu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı ensardanmış Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı macirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler ya ötekiler ensara ve macirine tabi olanlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in indirilişi boyunca tabiyet müessesesi sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 23 yıl sürmüştür. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sahabe tabi oluyor. Sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Bu dört halife Hulefâ-i Râşidin adını alıyor. Ondan sonra tabi olanlar mutlaka hidayete erer. Yani mutlaka ruhunu Allah'a sırat-ı müstakimlerinden ulaştırır. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın söylediğiyle Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğiyle Kur'an-ı Kerim %100 birbirinin aynıdır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın benim mürşitlerim, benim evliyalarım, beni İsrail kavminin peygamberleri gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayet eder demesi aynı standartları ifade ediyor. Çünkü Allah Teala açıkça söylüyor. Kim mürşidine ulaşırsa, önünde çöküp tövbe ederse, ruhu mutlaka o kişinin vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru seyrisini katlı bir yolculuğa başlar. Yine Allah Teala'nın sözü, kim ruhen yola çıkarsa onun Allah'a ulaşmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Çünkü neticeyi kendisi de söylüyor, ispat ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar doğru söylediğini nerede ispat ediyor? Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde. Ne diyor? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina mukinun. Biz insanlardan, daha evvel beni İsrail kavminden bahsediyor. Şimdi bir an için onlardan olduğunu kabul edelim. Onlardan imamlar kıldık. Niçin? Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Öyleyse Allah Teala'nın bu ifadesine dikkatle bakın. Bunlar veli mürşitler, evliya mürşitler, peygamber olan mürşitler değil. Onlar için Allah Teala, onlardan imamlar seçtik diyor. Arkasında diyor ki onlara biz vahiy ediyorduk ve onlar en üst seviyedeydiler diyor. Salah makamının sahipleriydiler diyor. Öyleyse peygamberlerden de bahsediyor, müşriklerden de bahsediyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaştırdıkları kesin bu insanların nefsiz kesini gerçekleştirdikleri için. İşte Ali İbn-i Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resimler bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanların başlarında bir nimet olsunlar diye, başları üzerine onların ruhu ulaşsın da bu nimet onların başının üzerinde yerini alsın diye. Sonra diyor ki Allah-u Teala vazifeleri şunlardır diyor. Onlara kitap öğretirler. Onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, anlatırlar. Onların nefslerini tezkiye ederler. Manası ruhlarında Allah'a ulaştırırlar demek. Bir başka açıdan onları hidayete erdirirler demek. Sonra onlara kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Hidayete öğretmekle kalmazlar. Yalnız ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmazlar. Fizik vücutlarını da nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ettirirler. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala'nın indinde peygamberler vardır. Allah-u Teala'nın indinde peygamber olmayan mürşitler vardır. Ve bu mürşitlerden, peygamber olmayanlardan bir tanesi halifedir. Aynı zamanda huzur namazının imamıdır. O Allah'a ulaştırmakla görevlidir. Ötekilerin hepsinin görevi, bütün mürşitlerin görevi bu mürşidin bulunduğu dergaha kendi mürşitlerini, her sabah namazı kendi müritlerini, yükselecek forma gelmiş olan müritlerini her sabah namazından sonra göndermektir onların ruhlarını. Allah'a doğru seyrisin katlı bir yolculuğu yaptırmaktır. O zaman görüyorsunuz ki irşat müessesesi ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Kıyamete kadar da devam edecektir. Şu anda devam ettiği gibi. Aleyhisselatü Vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sualler ve cevaplara devam ediyoruz. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, Allah'a kavuşmak sadece ölmekle mi olur? Bize gelmek isteyene elbette ki yolumuzu gösterenin manası nedir?
0: Allah razı olsun. Allah'a insan ruhunun ulaşması iki defa gerçekleşen bir olgudur. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edeceklerdir. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döneceklerdir. Yani Azrail Aleyhisselam tarafından döndürüleceklerdir. Öyleyse bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah-u Teala'ya ulaşması hiçbir özelliği olmayan normal bir işlemdir. Kim ölürse ölsün, onun ruhu mutlaka Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve bu hiç kimseyi ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması hidayet sahibi yapmaz. Hiç kimse böyle oldu diye ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştı diye hidayete eremez. Çünkü o zaman cehenneme gidecek olanların da hepsi hidayet ermiş olurlardı. Çünkü hepsinin ruhu kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, bütün insanların ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Sümme merci hüküm remiyan. Kim olursanız olun, bir insan düşünün, aklınıza gelmeyecek kadar kötü bir insan olsun, 100.000 tane insanı fırınlarda yaksın. Bu insanın da ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Düşünebileceğiniz en kötü insanın ruhu mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ne zaman? Ölümünden sonra o kişinin. Öyleyse Allah'ın zatında o da ifna olmayacak mıdır? Evet, olacaktır. Ama ölümden sonra Allah'ın zatında bir ruhun ifna olması o kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Gördük ki Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde insan ruhu bir dünyadayken Allah-u Teala'ya ulaşır. Bu hidayete ermektir. Bir de ölümden sonra Allah-u Teala'ya ulaşır. Bu da sadece ölmektir. İnsanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı sadece ölümler, hidayete eremezler. Onlara göre insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir olay yoktur. Bu olay olmadığı için de onlar normal hayatlarını yaşarlar ve sonunda bir ot gibi yaşadıkları bu dünyadan ölerek ayrılıp giderler. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel ayrılması meselesine, ulaşması meselesine dikkatle bakalım. Bu İslam'ın birinci safhasının tamamlanmasıdır. Biliyorsunuz ki dinimizde İslam'dan başka bir din olmadığı kesin olarak açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهِ İslam diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır diyor. Yani teslimden başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve nefsimizin Allah'a teslimi söz konusu. İşte bu teslimleri dikkate alın. Eğer ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp da Allah'a teslim ederseniz, o zaman İslam olmanın birinci şartını yerine getirirsiniz, birinci safhasını. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, birincisini 21. basamakta, ikincisini de 25. basamakta Allah'a teslim edersiniz. Böyle bir teslim, fizik vücudunuzun teslimi, sizin İslam olmanın ikinci safhasını gerçekleştirdiğinizi gösterir. Ve bir de üçüncü safhadan bahsediyoruz. İslam olmanın üçüncü safhası. İşte İslam olmanın üçüncü safhası nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Böylece ruhunuz bir, fizik vücudunuz iki, nefsiniz üç. Üç tane teslimi şu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirdiğiniz

Allah'ın muradı ne? Bizi mutlaka cennet saadetine ulaştırmak. Ne olur ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırırsak? Takva sahibi oluruz. Takva sahibi olursak ne olur? Allah'ın cennetine gireriz. İkisinin de ispatı Kur'an-ı Kerim'de. İşte Allah-u Teala buyuruyor Rum Suresi 31. ayet-i kerime Yunibine ileyhi ve yettekun. Ona dön ruhunu, Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o takva sahibi olur. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın açık bir hükmü var. Bir iradi yapıya bir emir veriyor Allah-u Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır. Bu emri verdiği kişinin sağ olduğunu gösterir, hayatta olduğunu gösterir. Bir serbest iradenin varlığını ve o iradeyle o kişinin bunu yapabilecek olan vasıfta olduğunu ifade eder. İşte Allah-u Teala'nın bu sesleniş üzerine, ruhunu Allah'a ulaştır sesleniş üzerine, farzı üzerine ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah-u Teala bu emri veriyor bize ve biz takva sahibi oluyoruz eğer ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsek. Takva sahibi olursak ne olur? İşte Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bütün takva sahipleri altlarından ırmak bırakan cennetlere ulaştırılacaktır. Öyleyse altlarından ırmak bırakan cennetler takva sahipleri içindir. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, yani misakini yerine getirirse, o kişi mutlaka takva sahibi olur. İşte gene Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi, kim Allah'a verdiği misakini yerine getirirse, o kişi takva sahibi olur. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran Suresinin 198. ayet-i kerimesi de, takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini ifade ediyor. Öyleyse bariz bir olguyla karşı karşıyayız. Takva sahibiyseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Takva sahibi olabilirse ruhunuzun Allah'a ulaşmasına bağlı ne zaman ölmeden evvel. Öyleyse Allah'ın 9 defa farz kıldığını söylemiştik bu hususu. Evet mi? Evet. İşte birinci farz Câsiye suresinin, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik demiştiniz o zaman diyor. Biz de sizin üzerinize misakinizi farz kılmıştık diyor. Üzerinize yüklemiştik. Yerine getirmenizi emretmiştik. Nasıl cereyan etmiş olay? Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarını Adem oğlunun Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, her birinin sırtından da onların zürriyetini çıkartarak kıyamet gününden evvel ezelde bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor. Onların hepsine birden dedik ki diyor, Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap verdiler diyor. Bela, evet. Galiba dediler ki, bela, evet. Bir söz var, hep dolaşı ortalıkta. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap, kalü beladan beri. Kalü beladan beri insanlar Müslüman mı? Ne yazık ki unutmuşlar Müslüman olmayı. Ama kalü belada Allah'a teslim olacaklara dair yemin verdikleri kesin. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için kâr-ı velâ günü Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikleri kesin. Bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizden yemin istiyorum. Tezkiye olacaksınız. Yani nefsinizin o kapkaranlık dünyasına benim nurlarımı yarıdan daha fazla ulaştıracaksınız. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Fizik vücudunuz canlıyken, hayattayken, ölmeden evvel bana geri döndü.

0: edeceksiniz. Bana rücu edeceksiniz. Ey fizik vücutlar, sizlerden de ahit istiyorum. Şeytanın kullanırken kurtulup bana kullanacaksınız. Ve soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hepimiz birden. Semina, işittik. Allah Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin. Nefslerimiz ilim veriyor Allah Teala'ya, tezkiye olacaklarına dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah Teala'ya. Biz hayattayken fizik vücudumuz, zekimiz hayattayken ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair. Ve bütün fizik vücutlar Allah Teala'ya ah veriyorlar. Şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanacaklarına dair. Ve Allah Teala diyor ki, bu diyor misakinizi, bana verdiğiniz yemin üçünü de yerine getirmeniz konusu üzerinize farz oldu diyor. Üzerinize yüklendi. Bununla yükümlendiniz. Hepiniz bana verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ne görüyoruz? Misakimiz, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, o zaman bütün insanların üzerine farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bu üç yeminimizin farz kılındığı, bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşmasında farz kılındığı bir başlangıç noktası. Allah Teala İnam Suresinin 122. ayet-i kerimesinde diyor ki, ve bi'ahdillahi ifu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizde, misakinizde, ahdinizde yerine getirin diyor Allah Teala. Bunların arasında gördüğünüz gibi misakimiz de var. Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde misakimiz var. Enam Suresinin 125. ayet-i kerimesinde de, 152. ayet-i kerimesinde de misakimiz var gene. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala bundan sonra daha 7 defa ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, biz ölmeden evvel, geçkimiz, fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize daha 7 defa farz kılınıyor Allah Teala tarafından. Birinci farz, Zümer 54. Allah Teala buyuruyor, ve enîvü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ondan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Sonra ne görüyoruz? Sonra Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, münibine ileyhi ve yettekûn, ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'in ila Rabbike, Rabbine rücu et. Görüyorsunuz hep, bir canlı iradeye, hayatta olan birinin iradesine emir çıkıyor. Rabbine geri dön. Rabbinden geldin ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah-u Teala. Ve 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fekfirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın buyuruyor Allah-u Teala. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Fettebi sebiyle ben edave eyleyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah yedi darüsselamü yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurda olan kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Biliyorsunuz sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve verecek kişi Allah'a ulaşır. Yani Allah teslim yurduna kendi zatına davet ediyor. Emir veriyor ona, oraya dönelim diye. 7. ayet-i kerime Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtilan. Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yusale diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada son derece açık olarak Allah bizim ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, emir verdiğini söylüyor. 7 ayet-i kerime burada var. 2 ayet-i kerimede de 3 yeminimiz birden üzerimize farz kılınmıştı. 9 defa Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa onun kurtuluşu kesin. Öyleyse bir insanın ölümden sonra ruhunu Allah'a ulaştırması ona hiçbir şey sağlamaz. Eğer daha evvel ulaştırmamışsa hiçbir şey sağlamaz. O kişi Allah'ın cennetine giremez. Ama kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz müteşekkir ve mütefekkir nedir?
0: Mütefekkir düşünce standartlarının sahibi olan insandır. Düşünür, belki başkalarının düşünemediği kadar geniş bir düşünce alanının sahibidir. Ama düşünebilen insan düşüncesinin mahiyeti ne olursa olsun bir yere kadar gidebilir. Ondan sonrası onun için meçhuldür. O andan itibaren artık zanlarıyla hareket etmeye başlar. Ama mütezekkir öyle değildir. Ufku bütün boyutlarıyla açıktır. Aklının ona ulaştırabildiği yerin çıkmazı içine düştüğü zaman, daha ötelere geçemediğini hissettiği zaman Allah-u Teala'dan yardım diler. Ve Allah-u Teala nerede takıldıysa o kapıyı ona açar ve yeni bir ufka kavuşur mütezekkir. Orada da takılırsa bir süre sonra yine Allah-u Teala'dan yardım ister. Allah-u Teala'ya sorar ne yapması lazım geldiğini. Allah'tan mutlaka yardım gelir. O ufku da açılır. Böyle sonsuza kadar açılan bütün kapıların arkasında hep mütezekkirin zikri vardır. Mütezekkir, zikir ehli demektir. Mütezekkir, tezekkür edebilen demektir. Düşünebilen ama Allah'ın açışıyla düşünebilen bir insan. Bir, kendi düşünce standartlarına tabi olan, hududu, ufku buna kadar uzayabilen bir insan, mütefekkir. İki, hududu olmayan, nereye ulaşırsa ulaşsın düşünceleri nerede tökezlerse, Allah'ın yardımıyla mutlaka yeni ufuklara kavuşan, bu ufukları hiç bitmeyen bir insan. Niçin böyle? Çünkü Allah-u Teala mütezekkire vahy eder. Mütezekkire nerede takılıysa onu açan bilmeceğinizden bilgileri mutlaka ulaştırır. Evvela söz olarak ulaştırır. Sonra göstererek ulaştırır. Sonra o konuda izahatını vermeye başlar. Daha sonra da o konunun Kur'an'da hangi ayetlerle ifade edildiğini mütezekkire Allah-u Teala söyler. Öyleyse farklı iki insanla karşı karşıyayız. İşte diyoruz ya insanlar emaniyeye tabiler. Bu emaniyeye tabi olan insanlar ahkam kesiyorlar. Kur'an'ı öyle herkes tezekkür edemez. Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edebilmek için Arapçayı ana dil gibi bilmek lazım. Madde 1. Sarf ve nahiv bilmek lazım. Madde 2. Arapçanın gramerini bilmek lazım. Madde 3. Bilmem kaç bin tane hadis ezberlemek lazım. Madde 4. Akaidi ezber gibi çok iyi bir şekilde bilmek lazım. Madde 5. Vesaire vesaire. İsterseniz bunu el eserden mezun olmak lazım filan gibi. Ya da mutlaka Türkiye'deki ilahiyat fakültesini bitirmek lazım gibi bir şeyler daha ekleyebilirsiniz tabii. Ama gelin görün ki Allah-u Teala aynı şeyleri söylemiyor. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Kur'an-ı Kerim'i kimlerin tezekkür edebileceğine dair bakınız ne diyor. Diyor ki Allah'ın Kur'an'daki ayetleri müteşabih ayetler ve muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar bu ayetleri diledikleri şekilde yorumlayıp insanların arasına nifak sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki, inandık ve emin olduk ki muhkem ayetlerde, mütecavi ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da Kur'an-ı Kerim'in müteşavi ayetlerini tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Âl-i İmran 190 ve 191. O ulul elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki ulul elbab kimmiş? Amel açısından Allah'ı sonsuz şekilde zikreden daimi zikrin sahipleri. İşte onlar ulul elbab. Peki bu daimi zikir sahipleri niçin ulul elbab adını almışlar? Allah'ın sırlarına vakıf oldukları için. Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise Allah mutlaka onların kalp yüzünü açar, kalp sağını açar. Onlar artık Allah'ın söylediklerini bütün boyutlarıyla işitirler. Ve Allah'ın fizik üzerinden gösterdiklerini görürler. Zemin katın manevi tarafını, bütün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını, yedinci gök katın yedi tane aleminin hepsini görürler. Ve felaha davet edilen kişiler ise Allah Teala'nın tövbe-i nasuha davet etmesi felaha davettir. İşte tövbe-i nasuha davet edilenler bunu da ötesine geçer. Allah'ın zatını da görürler. Öyleyse bir insanın Allah Teala'nın indinde Allah'ın sevgilisi olması demek, onun üst boyutlara ulaşması demek. İşte tezekkür ehli de, ehli tezekkür de aslında ehli zikirdir. Ve bu cümleden olarak Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَا الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve bizim sayın hocalar ne zaman bunu bu ayet-i kerimeyi okusalar Arapçasını çok güzel okuyorlar. فَسْأَلُوا اَهْلَا الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ama Türkçesine gelince orada durun. Şöyle diyorlar, bilmiyorsanız ehline sorun. Siz de gidip soruyorsunuz. Sayın ve de muhterem hocam diyorsunuz. Neden zikir ehline sorun demediniz de ehline sorun dediniz? Diyor ki ne farkı var ki diyor. Ehli diyor. Zikir ehlidir zaten diyor. Aralarında dünya kadar fark var. Sayın ve de muhterem hocam bilmiyorsunuz. Zikir ehli mütezekkir olan kişidir. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişidir. Ama ehli deyince her konunun ehli var. İyi bir marangoz işinin ehlidir. İyi bir sıvacı işinin ehlidir. İyi bir öğretmen işinin ehlidir. Ama bunların hiçbirisi ehli zikir değildir. Ehli zikir demek daimi zikrin sahibi demek. İşte bu bilmediğiniz şeyleri bu zikir ehline sorduğunuz zaman ne olur? Bilmediğiniz şeyleri zikir ehline sorduğunuz zaman zikir ehlinin bunları bilmesi söz konusu değil. Bilmiyorsa mutlaka Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala'da lütfedip cevap verirse Allah'tan aldığı cevabı size ulaştıracaktır. Ne kadar mantıklı. İşte bu cevapları Allah'tan alabilen ve başka insanlara ulaştırabilen insanlar mütezekkirdir. Zikir ehlidir. Ve Allah-u Teala onlara başkalarının bilmediği şeyleri söyler. İşte muhtevaya baktığımız zaman zikir ehli mütezekkir ve zikir ehli olmayan mütefekkiri görüyoruz. Çok iyi bir edebiyatçıdır mütefekkir. İşinin ehlidir. İyi bir edebiyatçı ama zikir ehli değildir. her konunun ehli olabilir. Bunların hiçbirisi zikir ehli değildir. Zikir ehli olmak mutlak olarak bir ölçüye tabidir. Bu ölçüye dikkatle bakın. Zikir ehli daimi zikrin sahibidir. Kalp yüzü açılmış olan kişidir. Kalp kulağı da açılmış olan kişidir. Bütün bu muhteva zikir ehlinin işidir. Onlar Allah-u Teala'nın üst seviye evliyasıdır. Daimi zikre ulaşmadıkça zikir ehli olamazsınız. Daimi zikre ulaşırsanız ne olur? Sonsuz dünya saadetinin sahibi olursunuz. Hem iç aleminizde mutlu olursunuz, hem dış aleminizde mutlu olursunuz, hem de Allah ile olan ilişkinizde mutlu olursunuz. Ama herhangi bir konuda ehil olmanız bu olayların hiçbirisini size sağlayamaz. Öyleyse görüyorsunuz ki ehli zikir olmak, zikir ehli olmak bir insanın varacağı en yüksek hedefi oluşturur. Burası üç makam ifade eder. Ulvi'l-Basar makamı en alt makamdır. Sondan üçüncü makam. İhlas makamı onun bir üzerindedir. Ve salah makamı tepedeki noktadadır. Kim salihlerdense salihlerden olan bu kişi hedefine ulaşmıştır. Rabbini de görmüştür. Öyleyse ehli zikir kimdir? Ehli zikir, zikir ehli mütezekkir o kişidir ki tezekkür etme yetkisinin sahibidir. İşte tezekkür ile tefekkür burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Tefekkür daima bir hududun içinde kalır. Ama tezekkür bütün hudutları aşar. Allah'ın sonsuz ilmi adım adım onlara içirilir. Ve bu ilim bütün ilimleri geride bırakır. Neyle olur? Daimi zikirle olur. Kim yardım eder? Allah yardım eder. Açıklamalar Allah'tandır. O zaman Allah-u Teala'nın dediğini anlarsınız. Ancak onlardan sorduğunuz zaman Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Onlar ihata edemedikleri bir ilme sahip oldukları halde ilim sahipleriyle ihata edebilen ilim sahipleriyle çatışırlar diyor. İddiaya girerler diyor. Ayrıca diyor ki o ilmin tevhili de onlara verilmediği halde muhtevalarını seviyelerini aşan bir ilim karşısında bu insanlar perişandırlar. İşte bunlar mütefekkirdir. Düşünürler ama düşünceleri onları hiçbir yere ulaştıramaz. Bir belli hududun ötesine asla taşamazlar ve zanlarıyla hareket etmeye başlarlar. Ama mütezekkir, mütefekkirden en büyük farklılığı zannıyla hareket etmez. Allah'a sorar, mutlaka cevabı alır ve zanlarla değil, Allah'ın kendisine öğrettiği, başkalarına verilmeyen bir ilimle mücehizdir. Öyleyse mütezekkirle mütefekkir arasındaki farklılık ne? Temel farklılık, birisi kendisine verilmeyen fizik ötesi ilmin sahibi değildir, o mütefekkirdir. İkincisi, Allah'ın kendisine ihsan ettiği fizik ötesi ilmin sahibidir. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'dan bahsediyor. Hazreti Süleyman dedi ki diyor, hanginiz ben oraya gidip de arasını işgal etmeden evvel Belkıs'ın tahtını buraya getirebilir? İfrit dedi ki diyor Allah-u Teala cinlerden ifrit, siz yerinizden kalkmadan evvel ben onu size getiririm. Şimdi sözüme dikkat edin. Kitaptan bir ilme sahip olan adam dedi ki diyor, sen gözünü açıp kapayıncaya kadar onu getiririm. Nitekim diyor Allah-u Teala, Hazreti Süleyman diyor döşemeye baktığı zaman yerde tahtı, Belkıs'ın tahtını gördü diyor. İşte kendisine ihata, Allah'ın ihata ettirdiği bir ilmin fizik ötesi ilmin sahibi olmak. Bu herkese nasip olan bir metire değildir. Bütün ilim sahipleri için geçerli olan şey Allah-u Teala'nın ilmine sahip olmaktır. Ama Allah'ın İrfan verdiği insanlar bu ilim sahiplerinin ötesine taşanlardır. Fiziğin ötesine Allah'ın ulaştırdığı insanlardır. Ve bu ilim bir sonsuzu ifade eder. Çünkü Allah-u Teala'nın ilmi sonsuzdur. Allah-u Teala'nın ilmini şu anda dünyamızın sahip olduğu ilimle ölçersek, diyelim ki trilyonlarca sene devam eden bir hayatı yaşıyoruz ve diyelim ki her gün ilmimiz geometrik düzey olarak artıyor. Bugün 2 ise yarın 4 oluyor. Ertesi gün 8 oluyor. Daha sonraki gün 16 oluyor. Daha sonraki gün 32 oluyor. Böyle gidiyor. Trilyonlarca sene devam ettikten sonra bu ilmimiz, o zaman da Allah-u Teala'nın ilmiyle bizimkini karşılaştırdığımız zaman gene sonsuzlukta bir damla olduğunu yakalayacağız. İşte Allah-u Teala'nın ilmi öyle bir sonsuzluğu ifade eder. Ve biz insanlar her yeni öğrendiğimiz şeyde daha büyük bir ilimsizliğe ulaşıyoruz. Yani bilmediğimiz yeni şeylerin de devreye girmesiyle bilmediğimiz alan daha büyüyor. Bildiğimiz alandan çok daha fazla yeni öğrendiğimiz ilim sebebiyle bilmediğimiz saha büyüdüğü için ilimsizliğimiz büyüyor. Ama eğer ilmi Allah'tan alıyorsak o ilimsizlik büyümesi söz konusu değildir. Çünkü son sır Allah'ın zatıdır. Ve işte mütezekkil olan odur ki Allah'ın zatını tanımayı başarmıştır. Mütezekkir ne ismiyle anılır? İnsanı kamil. Kemale ermiş insan. Velayetin 7 kademesini geçmiş ve hedefe ulaşmış insan. Bu kişi eğer Allah-u Teala kendisine irşada memur ve mezun kılındın emrini verdiyse o zaman Allah'ın mürşididir. Sonsuz vasıfların sahibi olan mürşitler, işte onlar insanı kamildirler. Nedir bir mürşit, mütezekkir, mütefekirden farkı nelerdir? Madde 1, mütezekkirin kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Madde 2, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, yerine ruhunun hasretlerini faziletler adıyla gelip yerleştirmiştir. Madde 3, kim hacet namazı kılarsa Allah'ın o kişiye mürşit olarak gösterdiği kişidir. Mürşit sonsuz hazın sahibidir. Mürşit Allah'a ruhunu da fizik vücudunu da nefsini de teslim eden kişidir. Mürşit ilmel yakinin, aylel yakinin ve hakkı yakinin de sahibidir. Mürşit Allah'ın irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle irşada tayin ettiği kişidir. Mürşidin Allah'a teslim olması, üç vücudunu birden teslim olması, teslim etmesiyle gerçekleşir. Ve mürşidler Allah'a çağırırlar. Tefekkür kendisi Allah'a ulaşmadığı gibi Allah'a ulaşmak konusunda bir belli hedefin ilmin sahibi değildir. Zaten Allah Teala'nın yolunda olsa o düşünce yapısıyla mutlaka tarağa o kişi ulaşabilecek olduğu halde Allah'ın yoluna girmediği için hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte böylece görünen odur ki Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri mürşitlerle birliktedir. Mürşit kimdir? Başka insanları hidayete erdirmekte Allah'ın vazifeli kıldığı kişidir. Nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Ruhunun bütün hasretlerini nefsinin afetlerini yerine ikame etmiştir. Bu sebeple nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Üçüncü ve son teslim. Mütezekkir kimdir? İslam olmayı başarabilen insandır. İslam olmak nerede gerçekleşir? İslam olmak sonunda gerçekleşir konunun. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz İslam olmamızı sağlayamaz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz İslam olmamızı sağlayamaz. Ancak nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edersek üç safhada gerçekleşen İslam'ı yaşarız. İşte bütün mütezekkirler İslam olmak şerefine erebilmiş olanlardır. Dünyadaki tek din İslam dini ve bütün mütezekkirler o standardın sahipleridir. Böylece gördüğümüz odur ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın sonsuz saadetini yaşamaktır. İşte mütezekkir dediğimiz kişiler o sonsuz saadetin sahipleridir. İç alemlerinde de dış alemlerinde de Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak olarak kesintisiz bir saadetin sahipleridir. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar ve Allah'ın ilmi onun daha ötesini de kaplar. İlmin de, irfanın da daha ötesini de kaplar. Ve adına Allah Teala sadece ilim der. Allah'ın ilmi bir sonsuzluktur. Diyor ki, bütün kalemler, bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular da mürekkep olsa, yine benim ilmimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu. Hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor, %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor, ilmimizle kabili kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır, irfanın sahibi gene Allah'tır, ilmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahip olabiliriz ancak. O her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir? İrfan nedir? Bu ilmin kademeleri nelerdir?
bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm il kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnu tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi, size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, iki, size kitap öğretsin diye, üç, size hikmet öğretsin diye, dört, ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye, beş. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden, nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor. Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar
başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da seçtik, Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ikinnet vardır. Görme hastalarının üzeri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünya ya dönüktürler, dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse, alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de İlimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu? Cehaletten ilme o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte
ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada, onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor, Allah'a inanıyor, ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden ona ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor, Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an Rahim Esması'nın tecelli başlıyor ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah-u Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinneti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbatla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır. Ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra, tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor. Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor.
Enam 125. Femen yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yolu olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinleti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

göğsünüzden kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. 3. Kalbinizin mührünü açıyor. 4. Küfür kelimesini alıyor. 5. Ekinleti alıyor. 6. İhbat koyuyor kalbinize. 7. Kalbinize ulaşıyor. 8. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 10. Sizi huşuya ulaştırıyor. 11. Mürşidinizi gösteriyor. 12. 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu

tabiiyetten sonra Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. 3 tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 4. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 5. Nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. 6. Ve iradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor, irşat makamına ulaştırıyor, irşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir tatbikatına muhatap alacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişide tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a

0: ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerli yerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihfat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır kişiden. İdraki sağlayan ihfat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verilen kişidir. Ama ihfat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihfattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihfat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilm el yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun, Allah'ın evliyasına bir oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ilmel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlmel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır, vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur nefsinin afetlerinden kurtulacak kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlmel yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, 7 velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. 7 velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, Ullelbap makamı, İhlas makamı ve Salah makamıdır. Bu 7 tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı İlmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. İlmel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. aynel yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin, aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah-u Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, nimet, onu altın tahtla nimetlendirerek la mekana mekansızlığa kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek, züht makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve muhsinler makamları, fizik vücudun teslimini de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözüyle hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynen yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur, irfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Sena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah Teala o kişinin kalp gözünü açabilir, kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından irfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, müsinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir. Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Rüblerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi rüblerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulu'l-elbab olması şarttır. Ulu'l-elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada. Ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman 4 vasıf sahibi olur. Kişi, vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, 3 tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. Bir, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. İki, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. Üçüncüsü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. 5 duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu muktesep bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbab olur. Velayetin 5. makamı. Müslimler makamından sonraki 5. makamı kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynı yekinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. 7 gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının 4. kademesindedir. Aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm el yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu 4 makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp yüzü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor. Kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır, o zaman aynı yakinin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah-u Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamının ilk dört mertebesi hikmeti ifade eder. Beşinci mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah-u Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder, yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka irfanı elde ettiği nokta ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta, iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sırata. Tevbi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah yolunda bir beraberlik daha, bir defa daha teoriden tatbikata girmek üzere, teoriden pratiğe ulaşmak üzere Allah'ın yolunda gene el ele gönül dinle bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği Allah-u Teala bizlere beraberce yarattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Biz güzellik halesinin nurunun içerisindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Sıfır noktasının üzerinde, şeytana ait olan eksi alemin, negatif alemin üzerinde Allah'a ait olan pozitif alemdeyiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Allah'ın üçgeni içindeyiz. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhumuzun temsil ettiği, bir kenarında işlediğimiz hayırların temsil ettiği bir üçgenin içindeyiz. Allah'tan bahsetmenin o huzurunu, mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. Bu suallerinizle detaylara girmeyi bizlere nasip kıldığınız için hepinize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Sormalısınız ki detaylara girebilelim. Her gün daha güzel, daha güzel sorular geliyor hepinizden. Allah hepinizden razı olsun. Doktor Abdülcebbar Boran, bakalım ne diyor? Diyor ki, günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara 28'i reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diyor. Hadi gelin bakalım şu Bakara 28 ne diyormuş. Keyfe tekfürüne billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ve kuntum envaten. Siz ölüler idiniz. Ve ahyaküm ve sizi diriltti. Sümme yumituküm, sonra tekrar öldürecek. Sümme yuhyiküm, sonra tekrar diriltecek. Sümme ileyhi turcaun, sonra ona döndürüleceksiniz. Bu ayeti reenkarnasyona delil gösteriyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, reenkarnasyon şeytanın bir sahtekarlığı, insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için ortaya koyduğu, insanları saptırma vesilesi. İdris diyor ki, Allah adildir. Ama insanların bir kısmı hasta olarak doğar, bir kısmı sakat olarak doğar, bir kısmı zengindir, bir kısmı fakirdir, bir kısmı huzursuzluk içinde yaşarlar, bir kısmı mutluluk içinde yaşarlar ve bu Allah'tan reva mıdır? Allah adaletlidir. Adaletli olduğuna göre insanları tekrar tekrar dünyaya getirmelidir ki birinci seferinde sakat gelen İkinci seferinde sağlam gelsin. Birinci seferinde fakir olan, ikinci seferinde zengin olsun. Hasta olan sağlıklı olsun. Ve böylece adalet yerini bulsun. Ve İblis diyor ki, insanlar hep yanlışlar yapacaklardır. Ama tekrar dünyaya geldiklerinde bu yanlışlardan bir kısmı değişecektir. Doğruya dönüşecektir. Mesela diyor, bakın şu anda kendinize, falanca konuyu siz yapmıyorsunuz. Öyleyse siz daha belki hayatlarınızda o yanlışı mutlaka işliyordunuz. Ama şimdi bilmem kaçıncı olarak dünyaya gelişinizde artık bu yanlışı işlemiyorsunuz. Mesela hırsızlık diye bir hastalığı olmayanlardan böyle bahsediyor. Kumar diye bir illeti olmayanlardan siz vaktiyle muhakkak ki bu illetin sahibiydiniz. Şimdi değilsiniz diyor. Ve diyor binlerce defa şu dünyada verilen gezegene veya başka gezegenlere gideceksiniz. Orada yaşayacaksınız. Bu kim bilir kaç bininci hayatınız. Ve bir güne doğru gidiyorsunuz diyor İblis. Asıl büyük hilesini konunun sonuna koymuş. Her seferinde biraz daha düzeleceksiniz. Ruhunuzun ruhunuz diyor İblis. Aslında nefsten bahsetmiş oluyor. Her yaşadığı cesette biraz daha düzeldiği bir evreler silsilesinin sonunda öyle bir gün gelecek ki herkes düzelmiş olacak. Dünya üzerinde o gün yaşayanların hepsi düzelmiş olacak. O zaman Allah kıyameti kopartacak ve herkes düzelmiş olacağı için de herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyle cehennem mehennem diye bir şey yok diyor İblis. Hepiniz cennete gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu masala inanan bir sürü insan var dünya üzerinde. Bu şeytanın bir tuzağı, korkunç bir tuzak. Madde bir, ruh tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruh baştan aşağı hasletlerle doludur. Ve Allah Teala nefsimizin de ruhumuz gibi olmasını emrediyor bize. Bunun için zikri önermiş. Bunun için Allah'ın yoluna girmemizi önermiş. Bunun için nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi önermiş ki nefsimiz ruhumuzun hüviyetine gelsin de nefsimizi Allah'a teslim edelim. Daimi zikirle. İki, insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Lekat verenler li cehenneme biz diyor biz insanların büyük kısmını cehennem için yarattık. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğunun çoğu için yaratılmış olan cehenneme Allah-u Teala mutlaka bütün insanları sokacağını, cinleri mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağını söylüyor. Öyleyse insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer almış, yetmez. Allah-u Teala şeytanın da orada bulunacağını kesin olarak söylüyor. Ve şeytan insanları kandırıyor ki, hayır cehennem diye bir şey yoktur, hepiniz cennete gireceksiniz. İşte bu reenkarnasyon sebebiyle. Bir defa iblisin bu cennet vaadi bir yalan. İkincisi insanların defaatle yüzlerce defa, binlerce defa dünyaya gelmesi o da bir masal. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bulabildikleri iki ayet-i kerimeden ikisinde de iki defa ölmekten, iki defa dirilmekten bahsediyor. Bir üçüncüsünden hiç bahsetmemiş Kur'an-ı Kerim. Yetmez, iki defa doğum, iki defa ölüm demiyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme diyor. Sözüme dikkat edin. Dirilme doğum değildir. Tuzaklara kanmayın. Ve bakın Allah Teala ne demek istiyor? Şimdi keyfe tekfûne billahi ve küntüm envâten fe ahyâküm sümme yumitüküm sümme yuhyiküm sümme ilahi turcuğun. Şimdi bunun dizaynına bakalım. Allah'ı nasıl inkar edersiniz diyor. Keyfe tekfûne billahi. Şimdi kıyamet günü sura üfürülmüş. Ve sura üfürüldüğü zaman ölüyorsunuz. Eğer diriyseniz, kıyamet günü diriyseniz, sura üfürüldüğü an ölüyorsunuz. Eğer daha evvel yaşamışsanız kıyametten zaten ölüsünüz. Sura ne zaman üfürülür? Allah-u Teala kainatı yaratırken bir tek noktada olan kainatı patlatıyor ve ait olduğu standartlarda mekan üzerinde o kainatı, tasarladığı kainatı kurmak üzere bütün enerji partiküllerini, nötrinoları ve karşıt nötrinoları ait olduğu alemleri oluşturmak üzere saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Enerji partikülleri sonsuz hızla hareket ettikleri için bu onlar için hiçbir zaman problem değil. Hiçbir aleme ait değiller ve sonsuz hızla hareket halindeler. Ulaşıyorlar oraya. Orada elektronlara dönüşüyor nötrinolar. Karşıt elektronlara dönüşüyor karşıt nötrinolar. Ve madde oluşuyor. Ve kainat böyle kuruluyor. Ondan sonra Allah-u Teala zamanımız alimlerin hala keşfedemediği bir enerjiyle onları büyütmeye başlıyor. Yani yıldızları, vücuda getirdiği yıldızları birbirinden uzaklaştırarak İnsan vücudu şeklinde yarattığı kainatı giderek büyütüyor. Yani kainat hala büyüyor. Bunun manası zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ama Allah'ın o büyütme enerjisi hudutlu bir gün duracak. Ne olduğunu keşfedemedikleri bu enerjinin bir gün durması söz konusu. İşte durduğu zaman duracağı an sura üfürüyor. Ve büyüme duruyor. Zaman da duruyor. Sonra gravitasyon başlıyor. Zaman gelecekten geçmişe dönüyor. Şimdi o gün sağ olanlar o gün ölüyorlar. Birinci ölümleri. Ondan evvel ölmüş olanlar zaten ölmüşler. Birinci ölümleri. Hepsi dünyanın üzerindeler. Başka kainat, başka alemlerde olanlar, başka kainatlar, kainatın başka parçalarında yaşayanlar, onlar da aynı anda ölüyor. Bütün kainatta birden kıyamet kopuyor. Yaşamakta olanlar ölüyor, daha evvel ölmüş olanlar zaten ölüm. Birinci ölüm, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra zaman durduktan sonra tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe dönüyor. O süreç içerisinde zaman sıfır noktasına, başlangıç noktasına ulaşıp da o tek noktaya kainat, yerçekimi kuvvetleri ile geriye döndüğünde, bütün uzaylar yok olduğunda bir nokta oluşuyor. O noktaya ulaşana kadar insanların var olduğu Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen zaman parçası geriye doğru geçerken bütün insanlar hayatta olduğu devre zaman ulaştığında tekrar canlanıp mezarlarından Allah'a doğru, İnde İlahi'ye doğru yola çıkıyorlar. İlk canlananlar o gün ölenler, kıyamet günü ölenler. Zaman geriye döndüğü anda canlandıkları ana tekrar, hayatta oldukları ana tekrar geri dönüyor o zaman. Onlar da o anda zaten hayattalar. Ve oradan dünyanın neresindelerse ya da hangi gezegende yaşamaktalarsa orada artık zamanın devamlı değişmesi sebebiyle yerçekimi kuvveti kalmadığı için o insanlar yerçekimi kuvvetinin var olduğu tek yere, mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisinden evvelki bütün insanlığın toplanacağı yere ulaşıyorlar. Cinler içinde, insanlar içinde aynı şey geçerli. İnsanlardan bahsediyoruz. Oraya ulaşıyorlar. Ne oldu? İnsanlar sura birinci üfürüldüğünde birinci defa öldüler. Ondan evvel ölenler zaten ölüler. Birinci ölüm. Ne oldu? Zaman sura birinci üfürülüşünde geriye döndüğü için herkes ait olduğu zamana yaşamakta olduğu günlere zaman ulaştığında tekrar canlı oluyor. Çünkü zaten o, da, o anda canlılar. Eğer çekim kuvvetinin bulunmaması sebebiyle tek çeken yer mahşer meydanı, hepsi oraya doğru yola çıktılar ve ulaştılar. Birinci ölüm ve ölümden sonra dirilme. Kıyametten evvel ölenlerin de dirilmesi, kıyamet günü ölenlerin de dirilmesi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra mı? Sonra Allah Teala diyor ki, biz sonra bir defa daha öldürürüz sizi diyor. İkinci defa sura üfürülüyor. Hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Ve üçüncü defa sura üfürülüyor. Hepimiz yeniden diriliyoruz. Allah Teala'nın bizleri yeniden diriltmesi olayı. Ve ikinci dirilme. Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada mahşer meydanında oluyor. Ve neden acaba ikinci defa öldürülüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, orada cennette veya cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Ama herkes farklı bir yaşta ölmüş. Ufacık çocuklardan 90'lık, 100'lük insanlara kadar bir sürü insan, hepsi belli bir yaşta birbirinden farklı standartlarda ölmüşler. Hepsi birbirinden farklı. Ama Allah Teala hepsini aynı yaşta yaratacak. Birinci özellik. İkinci defa öldürülüşümüzün, kıyamet gününde ikinci defa öldürülüşümüzün birinci özelliği, hepimizin aynı yaşta cennete veya cehenneme girmesi lazım. İkincisi, cennetteki veya cehennemdeki hayata uygun, değişmeyen bir enerji bedeninin sahibi olmamız lazım. Ne oluyor? Biz doğuyoruz. Küçücük bir varlık olarak büyüyoruz, gelişiyoruz ve yaşayan birisi oluyoruz. Devamlı her gün milyonlarca hücremiz ölüyor, yerine yenileri takılıyor, yaşlanıyoruz, şekil değiştiriyoruz, organlarımız ihtiyarlıyor. Ama orada cenneti veya cehennemde değişmeyeceğiz. Aynı yaşta kalacağız, sonsuza kadar. Hepimiz aynı yaşta olacağız ve hepimiz aynı yaşta kalacağız. Bunun için Allah Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesi lazım. Ve bir defa daha enerji bedenleri olarak yaratması lazım. İşte hem aynı yaşta olmamızı temin için, hem de oradaki hayata uygun bir vücutta yeniden vücut bulmamız için Allah-u Teala bizi ikinci defa diriltiyor. Ve iki defa ölüyoruz, iki defa diriliyoruz. Ama bu dünyada bir defa doğuyoruz, bir defa ölüyoruz. Sonra bu birinci ölümden sonra doğumumuzu şimdi bir tarafa bırakalım. Birinci ölümden sonra Allah Teala kıyamet günümüzü yeniden diriltiyor, birinci dirilmemiz. Yeniden diriliyor, ikinci ölümümüz. Yeniden diriltiyor, ikinci dirilmemiz. Bundan sonra ne oluyor? Hepimiz mahşer meydanından Allah Teala'nın indiği ilahisine ulaşıyoruz. Orada ne var? Orada hayat filmlerimiz var. Hayatımızı gösteren filmler var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız bize üç boyutlu olarak gösterilecek. Allah-u Teala orada size yaptıklarınızı haber vereceğiz diyor. O gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız konuşurlar. Yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. İşte yaptıklarımızı bize orada gösteriyor. İndi ilahide. Ve amel defterimiz dediği o üç boyutlu hologram stili boşlukta oynayan hayat filmimizi sadece biz görmüyoruz. Herkes görüyor. Yaptığınız bütün gizli şeyler orada aşikar olacak. Hiç kimsenin kimseden o gün gizlisi kalmayacak diyor Allah-u Teala. Böyle olduğu için bir cama, bir perdeye ihtiyaç görmeksizin boşlukta oynayan hayat filminiz yetmez. İki hayat filmi birden. Bir, düşüncelerinizin, tasarladıklarınızın filmi Peki yaptıklarınızın filmi aralarındaki dizayn sebebiyle de hangi olayda ne kadar tahammül sahibisiniz? Yani hangi ölçüde bir kastin sahibisiniz? Birine bir kötülük yaparken onların hepsi düşünce sisteminizde belli. Hayatınız devamlı filme alınmış, her saniye derecat kaybediyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Bazen hem derecat kaybediyorsunuz hem derecat kazanıyorsunuz. Daimi zikirdeyseniz devamlı derecat kaybediyorsunuz. Ama Allah'ın bir namazına kalkmamışsınız, derecat kaybedeceksiniz. O namazı eda ettiğiniz zaman tekrar o derecatı kazanacaksınız. Ama kalkmadığınız sürece derecat kaybediyorsunuz. Ve namazı yerine getirmediğiniz sürece hep o derecat, her namaza ait olan dereceleri kaybediyorsunuz. Ama daimi zikirdesiniz, o zaman derecat kazanıyorsunuz bir taraftan da. Yani aynı anda hem kaybetmeniz hem de kazanmanız da mümkün. Ama normal standartlarda daimi zikrin sahibi değilseniz sadece derecat kazandığınız zamanlar var, sadece kaybettiğiniz zamanlar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende görüyorsunuz ki iki defa ölüyorsunuz, iki defa deriniyorsunuz. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey, insanın yeniden başka başka bedenlerde dirilmesi, nefsinin başka bir bedene gidip orada yaşaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Buraya kadar geldik. Peki şimdi diyeceksiniz ki, peki buna ne buyurulur? Falanca adam diyor ki, ben falanca tarafından öldürüldüm diyor. Şu tarihte şurada. Bakıyorlar, takip ediyorlar, söylediği doğru. Benim karım falancaydı diyor. Ahmet, Mehmet, Süleyman diye 3 tane de çocuğum vardı diyor. Misal olarak söylüyorum. Tahkik ediliyor, gerçek. Şu zamanda şu olayları yaşadık diyor. Bu zamanda bu olayları yaşadık diyor. Tahkik ediyorlar, gerçek. O zaman diyor ki insanlar, tamam işte bu adam demek ki ikinci defa canlanmış. İkinci defa nefsi bir vücuda gelmiş ve orada yaşıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Biz insanlar yaşasak 100 yıl yaşarız. 150 yıl yaşayan olsun, daha fazla yaşayan olsun, 200 yıl yaşayalım. Ama bir cin 3000 yıl yaşar. Daha fazla da yaşayanları var. Hazreti Süleyman zamanından beri hayatta olan bir cin, ifrit mesela. Öyleyse bu 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan mahlukların insanların ilişkisi ne? Bir kısmı insanların içine giriyorlar. Onlara hükmetmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. İşte bu iddianın sahibi olan kişi de bir cin yaşıyor vücudunda. O cin onun vücudunda olduğu sürece bütün olayların yakinen sahibi, hepsine şahit olmuş. Hatta çoğu zaman o konuşturmuş o kişiyi. Tesir ediyor insanlara. Çok böyle insan gördük sevgili kardeşlerim. Siz elinizde aldığınız sigarayla vücudunuzun herhangi bir yerini yakar mısınız? Böyle bir şey yapmak budal olduğunu gösterir misiniz? Ama bu cinli olanlara cinler bunu yaptırıyorlar. Kendi kendilerine işkence ettiriyorlar insanlara. İntihar etmelerine sebebiyet veriyorlar insanların onlara devamlı tesir etmek suretiyle. Şimdi böyle bir cinin bir vücutta yaşadığını ve o adamın da falanca tarihte teşmekan tarafından öldürüldüğünü düşünün. O sırada doğmakta olan başka birisinin içine giriyor cin. Ve bu ikinci adam, bunları söyleyen adamın içinde hala o cin var. Ve o konuşuyor, o konuşturuyor kişiyi. Kim bu cin? Bu cin iblisin bir zavallı uşağı. Ve insanlara reenkarnasyonun var olduğu ispatı çabaları içinde, telaşı içerisinde. Ama bir taraftan da cinci hocalar var. O cinci hocalar da o adamda o cinin olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. Ne oldu şimdi? Nefs yok oldu. Onun yerinde bir cin var. O adama girmeden evvel de cin, ondan evvelki hayatını başka bir yerde yaşamış.

0: على محمد فيس بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veleddâllîn. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yeni bir gün, yeni bir sohbet ve yeni bir beraberlik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir aradayız. Bu Allah'ın bir nimeti değil mi? Bir arada olmak. Allah'tan bahsetmek. Bizler Allah'ın nimetleriyle nimetlendirilenleriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimet ve ihsan arasındaki farklılığa dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah Teala bunu derhal işitir, bilir ve görür.

size 10 tane ihsan verir ard arda. Birinci ihsanı rahim esması tecelliye başlamaktır. İkincisi, bu rahim esmasının vücuda getirdiği her şey. Rahim esması, verici nimet olan, verici ihsan olan rahim esması, sizin gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bütün insanların gözlerinde başlangıçta hicab-ı mestire vardır. İrşad makamına bakarlar ama onu göremezler. Onun mürşit olduğunu göremezler, hissedemezler, anlayamazlar. Onlara göre o da diğer insanlardan hiçbir farkı olmayan, çarşıda, pazarda bulunan, sokakta yürüyen herhangi bir insandır. Ne zaman ki Allah Teala hicab-ı mestureyi alır, o zaman görürler ki o herhangi bir insan değildir, mürşittir. Sonra bu Allah'ın ikinci ihsanıdır. Sonra Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı alır. Ve insanlar işitmeye başlarlar. Yani irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlarlar. Ondan sonra Allah Teala o kişilerin kalplerindeki ekinleti alacaktır. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Onu alacaktır Allah Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın kalbimizdeki ekinleti alması, idraki önleyen ilahi kompütörün oradan alınması anlamına gelir. Ve Allah-u Teala onun yerine ihbat koyar. İdraki sağlayan bir ilahi kompütör. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın güzellikleri oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra Allah-u Teala sizin kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı şeytana dönük konumdayken onu Allah'a dönük konuma getirir. Sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri artık o yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Ama kalbinizin mühürlü olduğunu görürler. Bu mühüre rağmen rahmet partikülleri kalbinizin içine sızar. Ve orada küfür kelimesine rağmen ve kalpteki bütün afetlerin o korkunç karanlığına rağmen %2 rahmet o kişinin kalbinin içinde mutlaka yer alır. Tek fikirde 1-2 dakika içinde gerçekleşir oldu. Ama küfür kelimesi orada mevcut olduğu için daha fazla bir ilerleme kaydedilemez. Sonra Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişinin huşuya ulaşması da bir ihsandır. Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi de bir ihsandır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın gösterdiği 10. ihsanı ile size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan bugünkü konumuz olan nimetleri almaya başlarsınız. Bundan sonra Allah-u Teala'dan alacağınız her türlü yardımın, Allah'tan size gelecek olan her şeyin nimet adı altında anılması gerekir. Böyle bir husus ise Allah'ın ihsanlarının nimete dönüşmesi ise ilk nimetle başlar. Bu nimet devrin imamının ruhudur. Başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Bakara 150'de Allah Teala bir nimet verdiğini söylüyor. Diyor ki benim haysür hareçte fevelli ve çeker şetrel mescidil haram. Yola nereden çıkarsan çık, yüzünü mescidil harama çevir. Ve haysün nakuntun fevellü vücuhekün şetrehu. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin ki şetrehu li ella yekune linnâsi aleyküm hüccet. İnsanların aleyhinize bir hücceti olmasın. İllellezine zalemu, onlar ki zalimlerdir. Minhum
Onlardan zalimlerdir ki onlar fela tahşehün vahşevni. Onlardan korkmayın, o zalimlerden korkmayın. Vahşevni, benden korkun. Ve li ütimme nimeti aleyküm. Böylece size verdiğim nimetimi tamamlayayım. Böylece siz de doğru yolu bulmuş olursunuz. Şimdi Allah-u Teala burada nimetinin tamamlanmasından bahsediyor. Yani bir nimet. Ve 151. ayet-i kerimede diyor ki kema erselna fiküm resulen minküm. İşte tıpkı bunun gibi diyor. Nimetimin tamamlanması babında size diyor sizin aranızdan birini resul olarak gönderdim. Nimetim olarak gönderdim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nimetim olarak gönderdim diyor. Yetlu aleyküm ayetine ve yüzekkiküm ve yuallimüküm bil kitabe ve hikmete ve yuallimüküm ve alemtekünün salemun. O nimet ki diyor size Allah'ın ayetlerini okur, izah eder. Sizin nefsinizi tezkiye eder. Size kitap öğretir. Size hikmet öğretir. Ve hikmetin daha ötesindeki şeyleri öğretir. Sizin bilmediğiniz hikmetin daha ötesindeki bilgileri, ilmi ve irfanı öğretir. Öyleyse nimetinden olarak diyor Allah-u Teala, nimetim olarak size, sizin aranızdan birisini Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse görünüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebidir. Bütün nebiler Allah'ın nimetidir. Öyleyse nimetin pozisyonuna bakalım. Kimdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Huzur namazının imamıdır. Peki bütün nebiler bulundukları devirde huzur namazının imamıdırlar. Nebiler devamlı olarak bulunmuyorlar dünya üzerinde. Hazreti Musa'dan 2000 yıl sonra geliyor Hazreti İsa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ise Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra vazifelendiriliyor. Birincisinde 2000 yıllık bir fetret devri, ikincisinde 600 yıllık bir fetret devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabenin üzerine nimet olarak vermiş.

Peygamberlerin bulunmadığı devirde Allah Teala bütün kavimlerdeki resullerinden bir tanesini seçiyor ve onu huzur namazının imamı olmakla nimetlendiriyor. Onu tasarruf ile nimetlendiriyor. Öyleyse hem bir Resul için hem huzur namazının imamı olmak bir nimettir. Hem de huzur namazının imamı olmak mutlaka tasarrufu beraberinde getirdiği için Allah'ın tasarrufuna girmek de bir nimettir. Allah Teala Cin Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki gaybı bilen sadece Allah'tır. Sizlere söylemez, kimseye söylemez gaybı. Ama gaybı rızaya ulaşan Resulüne söyler diyor. O zaman bütün nesillerin sahip olduğu rıza müessesesine bakıyoruz. Aminullah rızasının sahipleri. Müminler rızasının sahipleri. Evvaplar rızasının sahipleri. Muhsinler rızasının sahipleri. Muhlisler rızasının sahipleri. İrşada ulaşanların rızasının sahipleri, ve aynı zamanda bir hakkın takvaya ait olan rızanın da sahipleri. Yani hakkel yakin rızasının da sahipleri. Bütün resimler bu 7 tane rızanın sahibi. O zaman öyle bir rıza olması lazım ki bu rıza bu 7 tane rızanın ötesinde bir rıza olması lazım. İşte o tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası huzur namazının imamlığı nimetinin başlangıcını gösterir. Allah Teala ona yeni bir rızasıyla muamele eder. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Diğer resullerden o devrede yaşamakta olan diğer resullerden hiçbirisi bu rızanın sahibi değildir. Onun için Allah Teala bütün resullerden rızaya ulaşmamış olanlar olarak bu resulleri kastediyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin İmamının ruhu derhal o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu, o güne kadar sadece ihsan alan bu kişinin ilk nimetidir. Allah Teala resullerini resullerinden huzur namazının imamıyla görevlendirdiği devrin imamlarını bir
nimet olarak değerlendirir ve herkesin 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan herkesin tabiyetinde zaten hazır bulunan devrin imamının bir ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz diyor.

Neden bahsediyor Allah Teala burada? O Resul aslında hangi kavmin Resulü ise

o kavmin insanları için o, yani devrin imamı, kendi kavminin resulüdür. Bu bakımdan nimet olarak değerlendirilmeden önce görevi kendi kavminin resulüne, kendi kavminin resulü olarak onlara dört tane görevle ilim vermekteydi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyordu. Onların nefslerini tezkiyeye yardımcı oluyordu. Onlara kitap öğretiyordu. Onlara hikmet öğretiyordu. O Resul. Ama kendisi tasarruf nimetiyle nimetlendiği andan itibaren artık müminlerin başlarına bir nimet olmuştur. Kim olmuştur? O kavimdeki insanlar için başlangıçta dört tane görevin sahibi olan Resul, ki o Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Öyleyse aynı Resul kendi kavmi için dört tane görevin sahibi olan bu Resul'e onlar tabi olmuşlar ve hidayete ermişler. Ama

tasarruf nimetini alan aynı Resul, müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere görevlendiriliyor. Allah'ın nimetinin tamamlanması. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesindeki nimetinin tamamlanması Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasını da içeriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvetinin gereği olarak bir nimet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun sahabenin başlarının üzerine yerleşmesi de nimet olarak değerlendiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara hikmetin ötesini öğretmesi de nimet olarak değerlendiriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o noktadan itibaren, tabiyetten itibaren artık yoldaki kişiye Allah'ın bütün eskiden olan ihsanları, rızkı, her şeyi artık bir nimettir. Öyleyse bütün insanlar için alınan nimetler olarak, insanların aldığı nimetler olarak nimetin bir başlangıcı vardır. İnsanlar tarafından alınan nimet, Allah'ın onlara verdiği nimet demektir. Bu nimet, devrin imamının ruhudur. Ali İmran 164'te hem Allah o kavmin öyle bir kavimden bahsediyor ki o kavmin Resulü huzur namazının imamı olmuş. O kavim için o Resul başlangıçta dört öğretinin sahibiydi. Ama nimet olduktan sonra beş öğretinin sahibi oluyor ve tabi olan herkesin başının üzerinde nimet oluyor. O kişiler de mümin oluyor. Müminlerin sadece başlarının üzerinde bir nimet oluyor. Ona, o Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Kendi kavminin insanları, tabi olanlar sadece kendi kavminin insanları ve huzur namazının imamlığıyla görevlendirilmeden evvel dört tane görevi vardı. Ali İmran 164'te bu dört görev verilmiş. Ama ne zaman ki aynı Resul bütün kainatın Resulü oluyor huzur namazının imamına, imamlığına Allah-u Teala tarafından tayin edilmekle, tasarruf rızasında alarak tayin edilmekle, o noktadan itibaren artık o insanların başlarının üzerine gidip yerleşiyor. Allah Teala onu onların üzerine bir nimet olarak veriyor. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a ulaşma gününün, yevmüttalakın, Allah'a münaki olma gününün geldiğini haber vermek ve uyarmak üzere o kişinin ruhunu, o kişiyi yani o kişinin ruhunu uyarmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece 10 tane ihsan olarak mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan kişinin tövbesini yaptığı noktada, tabiyetini gerçekleştirdiği noktada 7 tane şahit var orada. Biri Allah. Bu 7 şahidin.
arşı tutan melekler bir grup, devrin imamı bir başka, ikincisi mürşit, ikincisi mürşidin başının üzerinde devrin imamın ruhu, yani nimet, dördüncüsü kiramen katibin melekleri, beşincisi o kişinin hayat filmi, altıncısı ve kiramen katibin melekleri, yedincisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yedi tane şahit tutumunda yapılan tövbe merasiminin neticesinde bütün tövbe merasimlerinde hazır bulunan devrin imamının ruhlarından bir tanesi derhal o kişinin başının üzerinde yerleşir ve o kişi için artık o kişi hayatta kaldığı sürece oradan ayrılmayacaktır. Çünkü o kişinin ruhu Allah'a gitmiştir, ulaşmıştır. Yerine vücudun dışındaki bu ruh gelmiştir. O kişinin kendi ruhunun görevini üstlenmiştir. Şimdi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu ayatina yakinun yurkinun. Biz onlardan, insanlardan, dikkat edin, nebilerden, nebileri imam yaptık demiyor. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık diyor. Yani bir kısmını imam kılmış. Bir insan topluluğu var. O insan topluluğundan her devirde birisini, o imam edince başka birisini imamlar kılmış. Ama geri kalanları imam falan değil. Aralarından imam kılınanlar var. Niçin? İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse hani şeytan diyor ya, Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala da şeytanın yalanını yüzüne vurmak üzere diyor ki ben kılarım diyor, vazifeli kılarım. Kullarımdan dilediğimi insanlarla aramda vazifeli kılarım. O insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanlar kendileri gibi fizik standartlardaki bir başka insana tabi olarak hedefe yürüyebilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki insanları hidayete erdirsinler diye İnsanlardan imamlar tayin ederim diyor. Vazifeli kılarım diyor. Çünkü diyor onlar sabrın sahipleridir. Ve ayetlerimize yakin hasretmişlerdir. İlmel yakin seviyesinde bir, aynel yakin seviyesinde iki ve hakkul yakin seviyesinde yakin hasretmişlerdir diyor. Eğer hakkul yakin seviyesinde yakin hasretmeseydiler, onları Allah Teala asla imam tayin etmeyecekti. Ama Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'i ve diğer iki peygamberi, nebi hepsi de onları diyor imam yaptık diyor. Zaten başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'i biz İmam tayin ettik diyor. Öyleyse o imamlar zaten tabii yerleri olan huzur namazının imamıydılar. Çünkü bütün nebiler devirlerinin mutlak olarak huzur namazının imamıdır. O görevi yapmak üzere yaratılmışlardır. O görevin seçilmişlerdir ve o görevi yapmışlardır. İnsanlardan bir kısmı arasından huzur namazının imamı olacağı sırada seçilme değildir bu. Nübüvvet için seçildiği an aynı zamanda huzur namazının imamlığı için de seçilmiştir. Oysa ki
resimler Allah Teala tarafından seçilirler, vazifeye getirilirler ama bu vazife risalettir. Ondan sonra Allah Teala işlerinden birisini huzur namazının imamı öldüğü zaman onun yerine vazifeli tayin edecektir. Ve artık o kişinin ruhu yeni imamın ruhu herkesin başın üzerine yerleşmeye başlayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ilk nimettir. Nimetlerin ilki, kişinin bundan sonraki Allah'tan alacağı bütün hediyelerin adının nimet olmasını sağlayacak olan o ilk nimetin kişinin başın üzerinde yerleşmesidir. Şimdi Mü'min suresinin 15'ine tekrar bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Dereceleri yükselten Allah diyor. Niçin dereceleri yükselten diyor? Çünkü o gün, tabi olduğu gün, devrin imamının ruhu, nimet o kişinin başının üzerine geldiği gün, onun bütün günahlarını Allah sevabı çeviriyor. Derecelerini önce bu açıdan yükseltiyor. Yetmez, o günden itibaren kişiye bir sevabına karşılık 10 sevap verirken, 10 katını yazarken kelamen katil melekleri, o günden itibaren 100 katını yazmaya başlıyorlar. Ve bu 100, 700'e kadar da yükseliyor. Öyleyse iki ayrı cepheden derecelerin yükselmesi nimetle beraber geliyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerle beraber görev yaptığının ifadesi. Nitekim o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesinin sebebi devrin imamının ruhunun o kişi hakkında yaptığı Allah'tan talebi. Talebin kesin olarak ondan geldiği Mü'min suresinin 7. ayet kelimesinde yer almış. Diyor ki Allah Teala Mü'min 7'de arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi. Yani devrin imamının ruhu. Bazı kişiler için mağfiret talebinde bulunurlar diyor Allah-u Teala. Derlermiş ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olur ve nefs tezkiyesine başlarsa, ya Rabbi sen ona mağfiret et, onun günahlarını sevaba çevir ve onu cehennem azabından koru. Nikayet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın kullarını cehennem azabından koruması müessesesi.

İşte bu noktada devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Ve onun ruhuna diyor ki, senin yevm-i telakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Seni Allah'a göndermekle vazifeli kılındım. İşte şimdi sana Allah'tan aldığın yetkiyle emri tebliğ ediyorum. Artık sen bu vücudu terk edebilirsin ve ait olduğun yere, Allah'ın zatına geri dönebilirsin. Yola çık diyor. Ruhun bu emri almadan Allah'a geri dönebilmesi mümkün değil. Bu emri alabilmesi için devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Bunun için de 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Tövbesini tamamlaması lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İlk nimet devrin imamının ruhu olarak başımıza gelip yerleşiyor. Bu noktadan itibaren artık Allah-u Teala'dan aldığımız her şey bir nimet. İkinci nimet, Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açması. Üçüncü nimet, kalbimizin içindeki küfrü alıp dışarıya atması. Dördüncü nimet, kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması ve mümin olmak şerefine ermemiz. Beşinci nimet, bütün günahlarımızı Allah'ın sevaba çevirmesi. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme girecek olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların günahlarının artmasından ve cehennemdeki cezalarının da artmasından bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani 10 tane ihsanla tövbe ederse, eğer böylece mümin olursa, ki ancak bu tövbeyle tövbe edenler mümin olabilir, ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa, ki sadece onlar nefs tezkiyesine başlayabilir, onların bütün seyyiatlerini hasenata kalbederiz diyor Allah-u Teala. Hasenata çeviririz diyor. Bütün kaybettikleri derecatı hasenata çeviriyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Ve günahların sevaba çevrilmesi de Allah'ın böylece beşinci nimeti oluyor. Altıncı nimet, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Yani fiziki olarak hidayetin başlaması, ruhumuzun ait olduğu yere geri dönmesi, o bizde bir emanet, sahibi Allah, Allah'tan gelmişti ve tekrar Allah-u Teala'nın emri üzerine Allah'a dönüyor. Ne diyordu Allah-u Teala Nisa 58'de? İnnallâhe ye'murüküm emanati ila ehliha. İnnallâhe ye'murüküm en tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi olan sahiplerine demiyor. Emanetleri
sahibine, sahibi olan Allah'a yani tevdi edin, teslim edin diyor. İşte emanetin Allah'a doğru yola çıkması için aldığımız emri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması bir yeni nimet. Nasıl çıkıyor? Nefs tezkiyeye başladığı için çıkıyor. Nefsimizin nefs tezkiyesine başlaması da bir nimet. Çünkü Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bunların üçü de hidayet müessesinin başlangıcının temel işaretleri. Ve zikir yapıyoruz. Kalbimizdeki iman kelimesine yapışan faziletler orada birikmeye başlıyor. Ve bu birikim Allah-u Teala'nın başka bir nimeti, nefs tezkiyesi isimli nimet. Sonra da bu nefs tezkiyesinin ilk yüzeyinde ruh birinci katı yükselebiliyor. Ruhun da Allah'a ulaşması konusundaki nimet, bağımlılık taşıyan bir nimet. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Nefs ne kadar tezkiye olursa ruh gök katlarında o kadar yükselebilir. Her %7 nur birikiminde sadece bir gök katı. Böylece kişi emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katını aşar kişinin ruhu ve Allah'ın zatına ulaşır. 7. gök katının 7 alemini geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta Allah'a ulaşmakta son bulmuştur. Vasat-ı Ilahi tahakkuk etmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bir sonraki basamakta bundan sonra ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Allah'a sarılır. Bir başka ifadeyle Meab isimli sığınağa sığınır. Allah da ifna olur, yok olur. İşte bu olay Allah Teala'nın velayet nimetidir. Bu nimetin başlangıç noktası devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geldiği noktadır. Nefs 7 kademede tezkiye olmuştur. Emmare, levame, mülkine, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. 7 kademe. Bu 7 kademede ruh Allah'a ulaşmıştır. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Velayet söz konusu. Allah'ın bu konudaki 8. nimetine de gelin beraberce bakalım. Bir de fizik vücudumuz var. O ne oluyor? Fizik vücudumuz da nefsimizin nurlarla parıldamasına, aklanmasına paralel olarak her %7 nur birikiminde %7 nispetinde şeytanın hakimiyet alanından çıkıyor. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. O alandan çıktıkça temizleniyor ve bir güzelliğin sahibi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da, geri dönüp ulaşması da, fizik vücudumuzun %7 şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya devam etmesi de
Her ikisi de nefsin tezkiyesine bağlıdır. Nefs tezkiye olmadıkça diğer iki işlemin tahakkuk etmesi mümkün değildir. Üçü de hidayettir. Üçü de nimettir. Allah'ın dokuzuncu nimeti, Allah Teala eskiden o kişiye 1'e 10 verirken şimdi 1'e 100 vermeye başlamıştır. Ve bu 1'e 100'ü emanete veriyor. Levamede 1'e 200 oluyor. Mülkime'de 1'e 300. Mutmainede 400. Dadiye'de 500. Mardiye'de 600. Tezkiye'de 700 oluyor. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimiz %51 nur birikimiyle tezkiye olmuştur. Ve ruhumuz Allah'ta yok olmuştur. Ve 1'e 700 nimet almaya başlamışızdır Allah-u Teala'dan. Oysa ki nefsimizin kalbine %2 rahmet birikimi Allah'ın bir ihsanıydı. Ama faziletler nimettir. Öyleyse nefsimizin kalbinde hem rahmet vardır, Allah'ın bir ihsanıdır. Hem de fazilet vardır, Rabbimizin bir nimetidir. 10 ihsandan sonra 10 nimet, bundan sonra her şey nimet. O kişinin fena makamının sahibi olması Allah'ın bir nimetidir. Beka makamının sahibi olması da Allah'ın bir nimetidir. Zühd makamının, muhsinler makamının, muhlisler makamının sahibi olması da birer nimettir. İrşada ulaşması da bir nimettir kişinin. İradesini Allah'a teslim etmesi de bir nimettir. Eğer risalete seçilmişse resul olması da bir nimettir. Bu resullerden huzur namazının imamlığına seçilmişse o da nimettir. Öyleyse insanlar huzur namazının imamının ruhunun başların üzerine gelmesiyle nimetlenirler. Nimetlendirilmek bu istikametteki Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Ve ihsanların nimete dönüşmesi bu standartlarda tahakkuk eder. Ama Allah-u Teala'nın nimetleri sadece bunlar değildir. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği mukaddes kitapların hepsi birer nimettir. Peygamberler de birer nimettir. Resullerden huzur namazının imamlığını Allah-u Teala'nın deruhte etmesi için vazifelendirdiği resuller de birer nimettir. Öyleyse her devirde resullerden sadece bir tanesi nimettir, geri kalanı ihsandır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın devrin imamına verdiği tasarruf nimetiyle onu nimetlendirmesi söz konusudur. Huzur namazının imamı başka insanlar için bir nimettir ama kendisi de tasarruf nimetiyle nimetlendirilendir. Daha evvelki nimetlerin hepsini birer birer almıştır. Neticede kendisi nimet olmuştur. İşte Fatiha suresinde Allah-u Teala'ya diyoruz ki İyyâke na'budu
yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istan ederiz. Yani bizim mürşidimize ulaştırman konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhtina sıratel müstakim. Bizi mürşidimize ulaştır ki böylece ruhumuz ondan, ruhumuz bizden ayrılsın da devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman, tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelecek. O zaman başının üzerinde nimet olanlardan biri olacağız. İşte Fatiha suresi onu söylüyor arkasından. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. O yol ki üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Gayr-ı mağdubi aleyhim, üzerlerine gadab duyduklarımızın yolu değildir. Allah Teala kafirlere gadab duyarız diyor. Onların, kafirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Buradaki üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Allah Teala'nın Mümin 15'te o kişiye söylediği şey, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani sen şimdi bu vücudu terk edeceksin. Allah Teala beni bu vücuda bir nimet olarak gönderdi. Ben burada senin buradan ayrılman sebebiyle görevini üstleneceğim. Ve kişinin başının üzerindeki nimet o kişinin daha evvel kendi ruhunun görevini derhut ediyor, üstleniyor. İşte böyle bir dizaynla Allah Teala insanlara nimetler sunuyor. O kişinin ondan evvel, başının üzerine devrin imamı gelmeden evvel tarlasının aldığı mahsul onun için bir rızık ama ihsan bir rızık. Tabi olduktan sonra tarlasının aldığı mahsul onun için gene bir rızık ama nimet rızık. Öyleyse muhtevanın değişikliğini görüyoruz. Ne zaman ki başınızın üzerine devrin imamının ruhu yerleşir, o noktadan itibaren siz artık nimetin sahibisiniz. Ölene kadar siz kavlinizi bozmadıkça, başınızın üzerindeki o nimet durduğu sürece, Allah-u Teala devrin imamının ruhu bir nimet olarak durduğu sürece, yani Allah-u Teala'nın size verdiği her şey sizin için artık bir nimet hüviyetini taşır. Başınızın üzerinde o nimeti taşıdığınız sürece. Kavlinizi bozarsanız ne olur? Hud 12'de Allah-u Teala kavillerini bozmadıkça biz onların başlarının üzerindeki nimeti değiştirmeyiz diyor. Başlarının üzerindeki muhafızı değiştirmeyiz, geriye almayız diyor. İşte o geriye aldırmayı veya almamayı düşündüğü ruh, o nimettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraber olduk. Allah ile de beraber olduk. Sizler, biz ve Allah bir beraberlik içinde yeni bir saati tamamladık. Sevgili kardeşlerim,
hep huzur içinde olduğumuz, mutluluk içinde yaşadığımız saatler, sizinle beraber geçirdiğimiz bu müstesna saatler, aynı mutluluğu sizlerin de yaşadığınıza inanıyoruz. Bunu paylaştığımızdan dolayı derin bir huzur ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Amin.

Yerler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır. Herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır. Dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah-u Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah-u Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler, bütün dünyadaki bütün kavimler arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka be'as edilmiş durumda. Hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin
min

Resul diyor Allah Teala. Küllü kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennet ve cehennemi birbirinden ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanlara doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Ve bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru zannettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz.
Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde doğruları Kur'an'ın Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse yedi safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yetsibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce cinsten oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı
73 tane ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin yedi safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi iblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor iblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uygun. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi iblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamına Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

Neyi başarmış iblis? Mürşit yoktur tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iblis biliyor, Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk 3 dereceyi alanlar, ulul elbab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah Teala. Onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah-u Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor iblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve insanlar iblisin sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı
olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dininizi diye. İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz, sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer, sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, on saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki insan gördünüz. 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan hangi yaşta ölürse olsun Allah'a ulaşmayı dinlemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani?
Ne münasebet, yapamayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa her gün iki günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az iki kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şahide'de de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların üçüncü safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah-u Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor. Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme götürdüğünü kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk İnsanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler.
sevgili kardeşlerim, konunun dördüncü safhasında fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada

Nefsiniz de Allah'a teslim olun. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de? Teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları itikat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz. Hidayet çağının muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim, çok hamd edelim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse
hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş iblis, mürşide ulaşmayı yok etmiş, irşat müessesesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı üç ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış iblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin, Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler, ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte o konuda biz bir araştırma yaptık, bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. Ve la yenkudunel misak ve misaki
bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar Resulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman soyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık. O Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık. Orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu, onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam, hepsi doğru ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey. Çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler
öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah Teala iki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah Teala biz kitapta Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 67-68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz, dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru, yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar o 73 tane ayeti kerimeyi
saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını, herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratan müstakim. Sırat ellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lel'alim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Her şeyin

mutlu olmasının dışında hiçbirinizden hiçbir talebi mevcut değildir. İsteseniz de istemeseniz de Allah'a bir iyilik veya kötülük yapamazsınız. Ama onun yolunda mutluluğu yakalayabilirsiniz. Seçim sizin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Seçim sizin. Dilerseniz mutluluğu seçeceksiniz ve yaşayacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluk dilerseniz yaşamayacaksınız. O zaman neden mutsuz olduğunuzu sebepler icat ederek başkalarına sakın yüklemeyin. Dikkat edin, hepinize hitap ediyorum. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Mutluluğunuzun sebebi gene sizsiniz. Hiç kimsenin mutsuz kılması mazeretinin arkasına Allah'ın indinde saklanamazsınız. O insanlara uydurduğunuz bir mazeretler dizisidir. Sizi haklı görmelerini isterseniz herkese şikayet edip durursunuz. Ama aslında Allah'ı tanımıyorsunuz. Böyle yapıyorsanız eğer, insanları hep başkalarına şikayet ediyorsanız Allah'ı tanımıyorsunuz. Mutsuzluğunuzun sebebi hiçbir zaman sizden başka birisi değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar, sizin dışınızdaki herkes ve Allah, üç ünite teşkil edersiniz. Ve sizinle başka insanların arasında bir birleşik kapı resulü söz konusudur. Sizden onlara ne ulaşırsa, onlardan da size geriye aynı şeyler döner. Sizin onlara ulaştırdığınız her şey size tekrar geri gelecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dizayn içerisinde sizler. Eğer çevrenize onları mutlu edecek davranış biçimleri sergileyebilirseniz, onlardan da size aynı davranış biçimleri geri döner. Dikkat edin, mutsuz olan hepinize sesleniyorum. Siz başkalarına mutsuzluk verdiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer kendinizi onlara adamış olsaydınız, onlar için olmuş olsaydınız, bu huzursuz ve mutsuz noktaya hiçbir zaman düşmezdiniz, ulaşmazdınız. Dikkat edin. Başkaları için değilseniz, Allah için de değilsiniz. Sadece kendiniz içinsiniz. Ve ulaşabildiğiniz her basamak sadece bir mutsuzluk basamağıdır. Başkalarına tasavvufu yaşadığınızı söylemeniz bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi iyi dinleyin. Sakın mutsuzluğunuzu başkalarına bağlamayın. Mutsuz olan herkes bilsin ki mutsuzluğun arkasında kendisi vardır. Başkalarına vermediğiniz şeyleri başkasından bekleyemezsiniz. Öyleyse bu konudaki en önemli uzvunuza dikkatle bakın. Bu kalbinizdir. Fizik vücudunuzun kalbi o değil söz konusu olan. Fizik vücudunuzun kalbi, vücudunuza temizlenmiş olan kanı dağıtan, kirlenince de o kanı, kirlenen kanı toplayan ve akciğerlere gönderip temizlenmesini sağlayan bir emme basma tulumba olarak çalışır. Yani bir tarafı pislenmiş olan kanla doludur, kirlenmiş olan kanla doludur. Öbür tarafı temizlenmiş olan kanla doludur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vücudunuza hayat veren şey kalbinizdir. Ama sözüme dikkat edin ki asıl hayat nefsinizin kalbindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbi
nefsinize

0: kan falan pompalamaz. Nefsinizin kirlenmiş olan kanı, temizlenmiş olan kanı vesaire vesairesi yoktur. Nefsiniz bir enerji bedendir. Ve kalbi en önemli faktörüdür. Doğuşunuzdan itibaren kalbiniz afetlerle doludur. Nedir afet? Allah'ın bütün emirlerini hiçe sayan, asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili işleyen, davranış biçimlerinin sahibi olan karanlıkların adına afet denir. Afetlerin birinci özelliği Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmamaktır. İkinci özelliği Allah'ın yasak ettiği şeyleri özellikle yapmaktır. Üçüncü özelliği devamlı şeytanla irtibat halinde olmalarıdır. Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Öyleyse ruhunuz hasletlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, özellikle yaratılmış olan, tekamülün zirvesinde yaratılmış olan hasletler. Nefsinizin kalbi %100 onlarla doludur, affedersiniz. Yani ruhunuzun demek istedim. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizde ise afetler vardır. Nefsinizde ise heva vardır. Nefsinizin afetlerinin genel davranış biçimlerinin adı sizin hevanızı teşkil eder. Heva ve heves nefsinizin afetlerinin davranış biçimlerinin genel adıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz bir nefs kalbinin sahibisiniz. Hepinizin nefs kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıçta. Hamdolsun ki şu anda beni dinleyenlerin çoğu o vaziyette değil. Çoktan atı alıp Üsküdar'ı geçmişler. Nefslerinin kalbi yarıdan fazla mutlaka Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Ama biz hikayeyi baştan anlatmak mecburiyetindeyiz. Başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve bu afetleri kalbinizde tutan bir cazibe merkezi var nefsinizin kalbinde. Küfür kelimesi. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür yazar. Küfür kalbinize sonradan yazılan bir yazı değildir. Ama yazılabilir mi sonradan da? Yazılabilir. Eğer bir gün nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini Allah Teala alır da sizi hidayete erdirirse, sonra da Allah korusun, bu hidayetten tekrar fıska düşerseniz. Ondan sonra tekrar hidayet ehli olmak istediğiniz zaman Allah Teala size bu imkanı verecektir. O zaman Allah Teala sizi tekrar 10 tane ihsanla mükafatlandıracak ve kalbinizdeki küfür kelimesini yeniden alacak, kalbinizin içine yeniden imanı yazacaktır. Öyleyse bu noktaya geldikten sonra yeniden hidayete erdirecektir Allah Teala size. İkinci hidayetiniz. Ama bu hidayetten sonra yeniden fıska düşen bir kişi üçüncü defa fıskıdır. Başlangıçta herkes fıskıdır. Hidayetten evvel bütün insanlar fısktadır. Kalplerinde küfür kelimesi var. Kalpleri %100 afetlerle dolu. Bütün insanlar için geçerli. Aynı zamanda bu kişiler dalalettedir. Aynı zamanda bu kişiler küfür üzeredirler. Kalplerinde küfür kelimesi mevcut olduğu için. Allah Teala'nın mümin telakkisi kalplerinde küfür yazan insanları muhtevasına almaz. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa Allah Teala onları gerçek müminler olarak kabul etmiyor. Hücurat 14'e göre onlar mümin kabul edilmiyorlar. Kabul edilmezler. Mümin sayılmazlar Allah-u Teala'nın gözünde. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanıyorsa o mümindir diyorsa da, mümin kelimesi de her ne kadar gerçekten inanan manasına geliyorsa da ve insanların çoğu da 14 asırda şeytanın bir yalanına yazılan kitaplarda öyle inanmışsa da, Allah'ın gerçek açıdan söylediği bu değildir. Allah Teala ağızlarıyla inanan ama kalpleriyle mümin olmayan insanlardan bahsediyor. Ağızlarıyla mümin olan, kalpleriyle mümin olmayan insanları müminden saymayız diyor Allah Teala. Müminler arasına sokmayız diyor. Müminler kalplerine Allah'ın iman yazdıklarıdır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı, dikkat edin, mümin olma dizaynı, hayır, inanç sisteminizle değil, kalbinizle alakalıdır. Allah kalbinize imanı yazmadıkça Allah'a göre mümin olamazsınız. Öyleyse kalbinizin başlangıç dizaynına beraberce bakalım. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde Allah-u Teala'nın hasletleri var sadece ve başka bir şey olmaz ruhunuzun kalbinde. Ama nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel hale gelmesi Allah'ın temel hedefidir. Biz diyor nefsi bir ahsene takım içinde yarattık. Ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor. Sonra diyor onu etfele safiline reddettik. Yani cehennemin en alt katına. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi başlangıçta afetlerle %100 dolu. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin birbirine zıttı olan bütün konuların toplamı eşittir. Eğer puanlarsak toplam daima 20 puandır. Yani nefsinizin kalbindeki öfke afeti eğer 7 puansa ruhunuzun kalbindeki sülh ve sükun hasreti 13 puandır. Nefsinizin kalbindeki isyan afeti 4 puansa ruhunuzun kalbindeki itaat hasreti 16 puandır. Toplam daima 20'dir. Ve 19 tane afet, 19 tane haslet nefsinizi ve ruhunuzu temsil eder. Her bir 10'ar puandan nefsinizin kalbinde de 190 puan söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde de 190 puan söz konusudur. Kalın çizgilerde. Bunu 190 bin, 190 milyon, 190 milyar kabul edebilirsiniz. Netice değişmez. İkisi de birbirine eşit olarak kulvere girersiniz. Ne kadar kötülük varsa içinde kara, o kadar da beyaz vardır, iyilik. Karalarla beyazlar kulvara girdiğiniz zaman eşit şartlara girersiniz, birbirine eşittir. Bu başlangıç noktası, nefsinizin kalbi afetlerle doludur, ruhunuzun kalbi hasretlerle doludur. İkisi de 190 puanın sahibidir. Yani nefsinizin ve ruhunuzun hasret ve afet toplamı 380 puandır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrettiği şey nefsinizin kalbinin 190 puanının da ruhunuz gibi haslete eşit güzelliklerle dolmasıdır. Bunların adı fazilettir. Allah'ın katından fazl adı altında gelirler. Çoğulu fazilettir. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yerleşirler. Ve yerleştikçe bütün afetlerde aynı oranda küçülme olur. Yerlerini ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler alır nefsinizin kalbinde. Öyleyse nefsinizin kalbindeki 190 puan hiç değişmez. Toplam hep 190'dır. Ama bu 190 puan başlangıçta sadece afetlere aitken, neticede sadece hasletlere ait olacaktır. Ruhunuzun kalbinde de 190 puan var. Ve böyle bir dizaynda bu 190 puan aynen kalacaktır. Haslet olarak hiç değişmeyecektir. Ama nefsinizin kalbindeki 190 puan afet, 190 puan fazilete dönüşecektir adım adım. İşte nefsinizin bu özelliğe sahip olmasını, afetlerden tamamen kurtulmasını ve hasletlerden oluşmasını istiyor Allah-u Teala. Değişim ne zaman başlar? Nasıl başlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda bu değişim hiçbir zaman olmayacaktır. O insan hiçbir zaman mümin olamayacaktır. Nefsinin kalbine iman hiçbir zaman yazılmayacağı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki 190 puan afet başlangıçta var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanda hiçbir değişiklik olmayacaktır. O insan ömrü boyunca kalbindeki küfür kelimesiyle kalacaktır. Allah'a inanmış olsa da Allah Teala onun mümin standartlarında kabul etmeyecektir. Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı değil. O zaman o kişiyi Allah Teala mümin kabul etmiyor. Mümin kalbinde yazılı imanın sahibi olan kişidir. Gerçek mümin Allah'a göre. Ve bu kişinin başlangıçta kalbinde küfür kelimesi yazıyor bütün insanların. İşte bu başlangıç noktasındaki kalbin halini Allah Teala iki ayette veriyor. Birisi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de onlar için eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerinin, onların işitme hastası, Semi isimli işitme hastası, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastasının üzeri kışafet adlı bir perdeyle örtülüdür. Özellikler kalpten basıyor Allah-u Teala. Kalpleri mühürlü. Bu mühürlü olan kalbin içinde bütün insanların kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde küfür kelimesi var. Bu insanlar aynı zamanda dalalette. Aynı ölçü veriyor Allah-u Teala. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki Semi isimli işitme hastası mühürlüdür. Kalplerindeki Basar isimli görme hastası üzeri gışavetle örtülüdür. Onlar diyor Allah Teala dalalette olanlardır. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Dalalette olanların hepsinin kafir olduğunu söylüyor Allah Teala. Tabiyetten evvel bütün insanlar dalalettedirler. İşte böyle bir muhtevada bir insanın kalp dizaynına bakıyoruz. Nefsin kalbi 190 puanlık bir sahayı içerir. Baştan aşağı afetlerle dolu. Ve kalbin içinde küfür yazıyor. Peki başlangıçtan itibaren küfür mü yazıyor? Evet. Bütün insanlar hanif fıtratıyla doğarlar. Ama bütün insanların kalplerinin içinde küfür yazar, küfür yazarak doğarlar. Hanif fıtratı bir fıtrattır. Kalpteki, nefsin kalbindeki küfür yazısı ise bir vakadır. Allah-u Teala bütün insanların kalplerine küfür kelimesini yazarak onları vücuda getiriyor. Nefslerinin kalbine, bütün insanların kalbine Allah'ın küfrü koyması söz konusudur. Hiçbir kalp olmamıştır kalbine küfür yazılmayan. Doğuştan itibaren bütün insanların kalpleri hem mühürlüdür hem de küfür kelimesiyle mücehhezdir. Öyleyse dikkat edin, Nisa 167. Allah-u Teala diyor ki bütün dalalet olanlar kafirdir. İşte Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlâlu dalâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lemhikumullâhi liyâfire lehum ve lâ niyetiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar ki diyor Allah-u Teala kâfirdirler diyor. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakime insanların ruhlarının ulaşmasına mani olurlar. Kendileri sırat-ı müstakime ulaşmamışlardır. Bunun dışındadırlar, kalplerinde küfür yazmaktadır. Başka insanların da bundan kurtulmasını engellemek isterler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Dikkat edin. Onlar kafirlerdir, onlar dalalettedir diyor Allah-u Teala. İnnellezîne keferû ve zalimû, onlar kafirlerdir muhakkak ki ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların da hidayet ermesine mani oldukları için. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O küfürde olan insanlar için Allah onlara asla mağfiret etmez diyor. Çünkü 10 tane insanla mürşitlerine hiçbir zaman ulaşmayacaklardır. Ulaşsalardı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirecekti, günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama onlara asla mağfiret etmez diyor. Neden? Hiçbir zaman onlar mümin olmayacaklardır ve dalaletten kurtulmayacaklardır. Unutmayın, ikisi de mümin olmakta, dalaletten kurtulmakta, ikisi de mürşide tabi olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, bazı saflar bize tabi olmayan dalaletteymiş diye bizim bir iddia sahibi olduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir saçmalığı hiçbir zaman söylemedik. Dünya mürşitlerle dolu. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Evvela birinci hataları bu. Zaten bu bizim kaderimiz. Hiç söylemediğimiz şeyler hep bize fatura edilir. Ama şu anda galiba en çok üzerinde durulan kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ne demiş oluyor Allah Teala? Dalalette olanlar kafirlerdir diyor. Ve onların nefslerinin ıslaha düşkünler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu dalalette olan insanların kalbine dikkatle bakın. Kalplerinde küfür kelimesi var. Peki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dilerselerdi, Allah onlara 10 tane ihsanda bulunacaktı. Bu 10 tane ihsanda 4 tanesi kalbe ait. Onların kalplerindeki ekinleti alacaktı Allah Teala. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde ekinlet var. Kalplerine ihbat koyacaktı Allah Teala. İki, kalplerine ulaşıp kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Üç, göğüslerinden kalplerine nur yolu açacaktı ve böylece onları huşuya ulaştıracaktı. Sonra dört, kalp şartı oluşmasından sonra Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktı. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kesin, hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala alallahu kastı sebebiyle, sebillerin hangi sebilden sırat-ı müstakime ulaşılacağının tespiti ve tayini kastedilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Allah tayin eder. Mürşidi Allah tayin eder. Herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit mutlaka vardır. Öyleyse bütün mürşitler dalaletten kurtulmanın birer sembolüdür. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, bugün dünyanın aklınıza gelen neresi varsa orada mutlaka Allah'ın Resulleri var. Onlar o ülkedeki mürşitlerin başıdırlar. Ve onlara bağlı olan birçok mürşit her tarafa dağılmış durumdadır. Dünyanın her yerinde, şu anda ulaşabileceğiniz her yerde Allah'ın mürşitleri mutlaka mevcut. Öyleyse böyle bir mürşide ulaştığınızı düşünelim. Neyle ulaşıyorsunuz? Kalbinizde dört tane kalp şartı oluşmuş durumda. Kalbinizdeki ekinleti Allah Teala almış, bir, yerine ihfat koymuş. İki, kalbinize ulaşıp nur kapısını Allah'a çevirmiş. Üç, şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a çevirmiş. Üç, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmış ve böylece sizi huşu sahibi kılmış. Dört. Sonra ne oluyor? Mürşidinize Allah'ın size gösterdiği, bunun üzerine hacet namazını kılıyorsunuz huşuya ulaşınca, hakkınız oluyor. Hacet namazını kıldığınız anda Allah'ın sözü var. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek, gösteriyor. Onun gösterdiği mürşide ulaştınız. Üç kalp şartı daha oluşuyor. Kalbinizin mührünü Allah Teala açıyor. Beş, kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Altı, kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Yedi. Ve nefs tezkiyesine böyle başlıyorsunuz. Nefsin kalbi söz konusu olan şey. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbi 190 puan olarak %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbiyle, kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbindeki afetler Allah ne söylerse mutlaka yerine getirmek istemiyor. Neyi emretmişse onu yerine getirmek istemiyor. Neyi yasaklarsa onu mutlaka yapmak istiyor. Ruhunuzda tam aksine Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek istiyor, emirlerini, yasak ettiklerini de asla işlemek istemiyor. Bu eşitlik içinde 190'a 190 karşılıklı eşitlik içinde kulvara girdiniz. Burası kulvara gerçek giriş yeriniz. Artık nefsinizin lehine bir zaferi kazanmak için, nefsinizi afetlerden kurtarmak için savaşa başladınız. Bu bir savaştır. Bu noktada başınızın üzerinde devrin imamı vardır. Tövbenizde 10 tane ihsanla yaptığınız tövbenin neticesinde devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize iman yazılacaktır. Diyor ki Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan, Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Kalbinizdeki küfür kelimesini, kalbinizi açan Allah, kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Birinci işlevi kalbinizin mührünü açmak. Mührü olan kalbinizin mührünü açmak. İkincisi, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almak. Üçüncüsü, kalbinizin içine imanı yazmak. Peki, kalbiniz baştan aşağı afetlerle doluydu. Bir huşu sahibi olmaktan bahsettik. Mürşidinize ulaşmadan evvel huşu sahibi oldunuz. Ne diyordu Allah-u Teala Hadid 16'da? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de aradan uzun zaman geçip de zikir sebebiyle kalpleri kararanlar için kararanlar gibi olmayın. Buradaki zikir sebebiyle kalpleri kararanlar, yani zikir yapmadıkları için kalpleri kararanlar. Sebep zikir, zikrin yapılmaması. Sevgili kardeşlerim, zikrin yapılmaması sebebiyle kalplerin kararması söz konusudur. Zikir yapılırken yanlış şeyler düşünüldüğü zaman o kişinin kalbinde bir gölge oluşur. Bu tarzdaki bir ifade geçerli değil. Zikir yapıldığı zaman hiç kimsenin kalbinde gölge oluşmaz. Düşünceleri sebebiyle o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi engellenemez. Bundan senelerce evvel o tarzdaki bir yorumu başka sebepler tahtında söylemiştik. Aradan geçen bu 10 seneye yakın zaman devresi boyunca Allah'ın diğer ayetlerdeki gerçeklerini birleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki kararmanın sadece zekirsizlik sebebiyle olabileceği sonucu oluştu ve kesinleşti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din dinamik bir müessesedir. Hiçbir zaman statik bir hüviyet göstermez. Her geçen gün biraz daha açılacaktır. Biraz daha vuzuhlandırılacaktır. Biraz daha mana kazanacaktır. Biraz daha bütüne sağlam bir şekilde monte edilerek açık bir hüviyete girecektir. Daha çok anlaşılır olacaktır. Daha çok ayet birbirini kavrayacaktır, kucaklayacaktır. Ve hakikatler, bir gül nasıl yapraklarını açarsa onun gibi birer birer açılacak, her şey yer yerine oturacaktır. Kalın çizgilerle, başlangıçta söylenenle sonra söylenenin arasında hiçbir farklılık bulamazsınız. Bu kalın çizgilerle trendtir. Öyleyse grafikteki bu çizginin etrafındaki hareketler sadece hakikati daha net boyutlarda ortaya koymak için vardır. Öyleyse ...1976'dan bu tarafa kaç sene geçti sevgili kardeşlerim? 86, 96, 20 sene. 2002, 22 sene, 26 sene. 26 senedir size Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Ve başlangıçtan bu tarafa sizin tekamül seviyeniz neyi gerektirdiyse Allah günün yapraklarını yavaş yavaş açarak güneşi doğdurdu. Artık güneş doğdu sevgili kardeşlerim. Hidayet çağına girdik. Eğer insanlar hidayeti bilmiyorlarsa bundan sonraki günlerde mutlaka öğrenecekler. Ve nefsinizin kalbine dönüyorum. Nefsinizin kalbine Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkardıktan sonra iman kelimesini yazıyor. Ve kalbinize iman yazıldığı için gerçek mümin oluyorsunuz. Kalbine iman yazılı olan, kalbindeki imanın yazılı, kalbine yazılı olan imanın sahibi olan kişidir gerçek mümin. Yani sadece ağzıyla ben müminim diyen kişi değildir. Sözleri de mümin olduğunu ispat eder, kalbi de ispat eder. Ama mümin olmanın gerçek ispat merceği sadece kalbinizdir. Hem merceği yani sığınacağı yer, hem de merceği yani müracaat yeri yani hüküm yeri kalbinizdir. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O gün 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz gün, o gün mümin olmak şerefine erersiniz. Nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi vardır. Peki bu size ne sağlar? Kainattaki en güzel sonucu sağlar. Artık siz nefs tezkiyesi yapabilecek olan bir özelliğin sahibisiniz. Nefsiniz nasıl tezkiye olur? Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir, yani Allah kelimesini ister sesli Allah, Allah, Allah diye, ister sessiz diye, isterse kalbinizden diye Allah kelimesini tekrar etmeniz, nefs tezkiyesinin muhtevasını içine alır. Ve böylece yaptığınız zikirle Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelecektir. Peki daha evvel geldi mi? Ne zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yaptı? Huşu sahibi yapmadan evvel ne oldu? Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı ve size zikir emrini verdi. Yaptığınız zikir neyi getirir? Sadece rahmetle salavatı getirir. Rahmetle salavat göğsünüze geldi. Şifreli yol açarak kalbinize ulaştı. Kalbiniz mühürlü. Fazıl nurları kalbinize ne girebilir ne de sızabilir. Rahmet de giremez kalbiniz mühürlü olduğu için, ama sızmayı başarır. İşte kalbinizde küfür kelimesi olmasına rağmen nefsinizin kalbine rahmet girer. Ama devamlı bir itirazla karşı karşıyadır. Küfür kelimesi onu kalpten atmak için her şeyi yapar. Ama %2'ye kadar sızmayı önleyemez. %2'den sonra artık bir kuvvet oluşmaya başlayacağı için küfür kelimesinin itiş gücü bunun ötesindeki bir şeyleri kalbe ulaştırmaz. Ulaştırırsa kalpte barınması mümkün değildir. Sadece %2 rahmet birikimi o kişinin kalbinde huşu denilen bir müesseseyi oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece zikirle oluşur. %2 nur birikiminin sahibi olan kişi huşu sahibidir. Kim huşu sahibi olursa Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp, 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi zaten vardır. Bu noktada Allah Teala küfür kelimesini kalbinden alır. Manası ne? Manası artık o kalbe rahmet partiküllerinin dışında fazilet de girebilecek demektir. Çünkü küfür kelimesi artık orada yok, engel yok. Bunun yerine kalbe giren faziletlerin kalpte kalabilmesi için bir çekim kuvveti, bir cazibe merkezi Allah Teala yerleştirir. Bu iman kelimesidir. Mücadele 22 gereğince Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Bu kişi zikir yapmaya başlar. zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat nurları o kişinin kalbinin mührünün üzerine ulaşırlar. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührü kalbin alt kapısına, zülmani kapıya kadar indirirler ve nefsin kalbinde bu muhteva oluşur. Nefsin kalbindeki dizayna dikkatle bakın. Nefsin kalbine giren Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve selavatı mührü aşağı indirirler, zülmani kapıyı kilitlerler, mühürlerler. Mühür zülmani kapıyı mühürlemiştir. Onun üzerine zikir boyunca rahmetin fazlın, rahmetin salavatın baskısı devam edecektir. Bu baskı devam ettiği sürece zülmani kapı kilitli kalacaktır. Karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değildir. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat nurlarının fazıl adı verilenleri iman kelimesinin çekim gücüne tam cevap verebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Ve iman kelimesinin çekim gücüne kapılan bu fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin duvarına Allah-u Teala'nın kazıdığı, yazdığı iman kelimesinin cazibe merkezinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. %1, %2 nefs tezkiyesi başlamıştır. Çünkü bunların toplandığı her noktada kalp artık hüviyet değiştirecektir. Kalbe giren ve iman kelimesine yapışan her fazıl nuru orada yerleşecektir. Ve zikir bittiği zaman o yerleşen nurlar sımsıkı orada kalacaktır. İman kelimesinin etrafında hiçbir kuvvet onları o kalpten atamaz. Ama henüz nurların yerleşmediği bütün alana zikir bitince tekrar karanlıklar gelip yerleşecektir. Tekrar zikrin başladığı noktaya kadar, ana kadar. Bu karanlıklar gelecek, iman kelimesinin etrafında yuvalanmış olan, oraya sımsıkı yapışmış olan, asla oradan çıkması mümkün olmayan nurları oradan kovamayacaklardır. Gelip kalbin boş kesimlerini işgal edecektir karanlıklar. Neden işgal edeceklerdir? Hani zülmani kapı mühürlenmişti. Neyle mühürlenmişti? Rahmetin, fazlın ve salavatın, rahmetle fazl ve rahmetle salavatın dört tane enerjinin o mühür üzerine baskısı sebebiyle mühürlenmişti. Aşağıdan gelen şeytanın karanlıkları bu sebeple mühürü yukarı itemiyorlardı. Ama şimdi bakıyoruz ki zikir bitmiş. Zikir yapılmış ve bitmiş. Bittiği anda artık mühürün üzerine rahmetin, fazlın, salavatın baskısı yok. Yoksa mühür tekrar yukarıya, Rabbani kapıya yükselir. Neden? Alttan iten şeytanın karanlıklarının kalbe dolması için ve şeytanın karanlıkları kalbi doldurur. Ama nefsin kalbinde ne kadar fazıl, fazilet iman kelimesinin etrafında toplanmışsa onların bu işgal ettiği yeri karanlıklar hiçbir şekilde açamazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar zikir başladığı zaman ne olur? Zikir başladığı an tekrar zülmani kapı kapanır. Kalbin içinde ne kadar karanlık varsa tekrar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Birkaç dakika içinde nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurları tarafından işgal edilir. Ve iman kelimesinin çekim gücüne yeniden gelen nurlardan, faziletlerden bir kısmı daha katılacaktır. Böylece her zikirden sonra nefsin kalbinde faziletlerin miktarı artar, artar, artar. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emmare vücuda gelir. Aynı anda ruh vücuttan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs tezkiyesinin %7'yi bulduğu noktada ruh birinci gökkatına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa fazilet birikimi neticesinde ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alemi geçecek ve Allah'a ulaşacaktır. Ne oldu? Bu kişi nefs tezkiyesine başlamadan evvel huşuda %2 rahmet birikimini gerçekleştirmişti. Sonra ne oldu? Sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimi başladı. %7'den 7 defa fazilet birikimi tahakkuk etti. %49. Huşuda kazanılan %2 rahmet de ilavesiyle ve kalpteki nurlar %2 rahmet, %49 fazilet olmak üzere nefsin kalbinin %51'ini işgal etti. Şimdi bir konuya dikkatle eğilelim. İblisin, şeytanın bu konudaki görevi nedir? Şeytan ne pozisyondaydı? Şeytan nefsin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsin bütününe tesir edebilmekteydi. %100'üne. Onun için Allah-u Teala nefse tabi olan fizik vücut için şeytanın kulu diyordu. Neden? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim buyuruyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları, yani ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Başka bir ifadeyle şeytana kul olmaktan iştinab edeceksiniz, kurtulacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? Ve bana kul olacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacak olan bir fizik vücudumuz var. Nefsimizin kalbinde nurlar biriktikçe o biriken nur kadar şeytanın hakimiyetinde azalma olur. Öyleyse her %7 nur birikimi şeytanın hakimiyetinin, yani kişinin şeytana kul olmasının %7 azalmasına sebebiyet verir. Başlangıçta %100 şeytanın ivasına açık olan nefsimizin kalbi adım adım şeytanın tesir sahasını ona kapatarak faziletler sebebiyle, faziletlerin nefse girip yerleşmesi sebebiyle kapatarak öyle bir noktaya gelir ki %51 nurla dolar nefsin kalbi, şeytanın hüküm edebildiği saha, tesir edebildiği saha %49'a düşer. Ne olmuştur? Kişi başlangıçta %100 şeytana kul iken, şeytanın bütün tesirlerine açıkken, şimdi sadece %49'u şeytanın tesirine açık. %51'i Allah'ın nurlarının elinde, şeytanın tesirine kapalı. Öyleyse kişi şeytana kul olmaktan %50'den daha fazla kurtulmuştur. Allah'a kul olmak sıfırken başlangıçta, Allah'a %51 kul olmayı başarmıştır kişi. Öyleyse burası dönüm noktasıdır. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikiminin oluştuğu yer. Daha sonra ne olacaktır? Kişinin nefsinin kalbindeki bu nurları Allah-u Teala daha hızlı bir şekilde arttıracaktır. Fena makamında %61, Beka makamında %71, Züht makamında %81, Muhsinler makamında %91'e ulaşan nefsimizin kalbindeki nurlar o kişiyi şeytana kul olmaktan %91 kurtaracaktır. Nefsin kalbinin sadece %9'una şeytan tesir edebilir. Ama bu tesir fizik vücut tarafından asla dikkate alınmaz. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle ortaya çıkar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yerdir. Burada şeytanın hakimiyeti artık yoktur. %9'una tesir etmek için gayret eder iblis, birazcık tesir edeyim, şunu Allah'ın yolundan birazcık saptırayım diye. Fizik vücut hiç mi hiç aldırmaz şeytanın bu ihvalarına, bu tesir etmek gayretine hiç mi hiç aldırmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili gerçekleştirmez. Böylece fizik vücut Allah'a teslim olur. 25. basamak. 21. basamakta ne olmuştu? 22. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. 22. basamakta Allah'a sarılmıştı. Yani sığınağa sığınmıştı. Yani Allah'ın zatında yok olmuştu. Bu ruhumuzun Allah'a teslimiydi. Ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi için nefsimizde %50'den fazla aklanma temel şarttır. Tamamlandı, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamak. 25. basamakta fizik vücudumuz da Allah'a teslim oldu. %91 nefsimizin kalbindeki nur birikimiyle. Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 faziletlerle dolar. Bir daha kararması mümkün değildir. Neden? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu daimi zikir noktasında o kişi için şöyle bir olgu söz konusudur. Daimi zikre ulaşan bu kişi için artık nefsin kalbinin yeniden karanlıklara dönüşmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikir sebebiyle Süleymani kapıyı mühürleyen mühür üzerine rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın baskısı kesintisizdir. Öyleyse hiçbir zaman zilmani kapıdan mühür ayrılamaz. Ayrılamazsa şeytanın karanlıklarının tekrar nefsin kalbine girebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sonuç ne? Sonuç kesin. Buradaki sonuç Allah-u Teala'nın dizaynını kesin ve net olarak sergiler. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Şeytan %100 yeniktir. Hiçbir şekilde o kişinin nefsine, nefsinin afetleri ve tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü bir, nefste afet yoktur. Afetlerin hepsi devre dışıdır. Nefs %100 faziletlerle donatılmıştır, doldurulmuştur ve şeytanın karanlıklarının, afetlerin tekrar o kalbe girebilmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte burası o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği yerdir daimi zikirde. Daha sonra bu kişi nefsinin kalbi ullelbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe ve salah makamının ilk 4 kademesinde 4 mertebe daha tam 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Ve kişi nefsinin kalbi müzeyyen olarak irşada ulaşacaktır. Ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Burada Allah o kişiyi irşat makamına tayin edecektir. Kişi Allah'ın nihai hedef olarak verdiği, son hedef olarak verdiği bir hakkın takvaya ulaşmıştır. Burası yolun gerçek anlamda sonudur. Kişi bir hakkın takvanın sahibi olmuş. Salah makamının 5. kademesine ulaşmıştır. Nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ve irşat makamına tayin edilir. İşte sevgili kardeşlerim, burada altın bir kalbiniz olur. Kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla %100 doludur. Allah'ın nurlarıyla. Artık nefsinizin kalbi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhunuzun kalbi de öyleyse, iş dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 burada sona erer. Dış dünyanızdaki başka insanlarla kavganız aynı sebeple sona erer. Asla onları yaralayacak olan davranış biçimleri oluşturmazsınız. ve neticede fizik vücudunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktedir. Ve Allah'ın hem emirleri cephesinde hem nehirleri cephesinde hiçbir aykırılık sizden sadır olmaz. Bütün emirler yerine gelir. Bütün yasaklara riayet edilir. Ve böylece iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçek anlamda sülh ve sükûne ulaşırsınız. Sonsuz bir mutluluğun sahibi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz saadetin sahibi kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Hepiniz Allah-u Teala tarafından zülcenahayn kılının dileklerimizle, dualarımızı, sözlerimizi inşallah buna da tamamlıyoruz. Fatiha ve az salavat Allah'a salara. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle kalp konulu bir esir ve yeni sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Behir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir esiz ve yeni sohbetinize daha bize ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaten izlerle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Hepinizin özlerini öperiz. Mutluluklar dileriz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmeti ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepimizi çok seviyor. Çok ama çok. Pek çok. Bizim sevgimizle Allah'a karşı duyduğumuz sevgi veya etrafımızdaki insanlara karşı duyduğumuz sevgi Allah'ın bize olan o muhteşem sevgisinin yanında sıfırdır. Sevgili kardeşlerim, insanlardan en fazla nefret eden ve birçok cinayet işleyen bir insanın nefreti şeytanın insanlara olan nefretinin yanında sıfırdır. İnsan adı verilen mahluk, iblisin öyle bir düşmanıdır ki, can düşmanı. Adem aleyhisselam yüzünden cehenneme atılacağı konusundadır. Olayı biliyorsunuz. Adem aleyhisselam Allah-u Teala yarattığı zaman emrediyor. Onu kirli topraktan yarattım. Salsalinden. Ve ona hayat verdim. Onu hepinizden üstün yarattım. Şimdi ona secde edeceksiniz.

Ve insan olarak yaratılan herkes, hayvanlardan da, şeytanlardan da, cinlerden de, yaratık olarak neyi düşünüyorsanız hepsinden üstün olandır. Bir tek sebeple muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıdığı için. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatının içinde en çok sevdiği mahluk insandır. İşte secde etmeyen yaratıldığı zaman Adem Aleyhisselam'a Allah Teala'nın secde emri vermesine rağmen secde etmeyen iblis bu sebeple insanlara düşman olmuştur. Ve bütün gücüyle bütün insanları cehenneme sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her peygamber zamanında, belki ondan sonra daha 100 yıl, 200 yıl devam eden bir dizayn içerisinde topluluk Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etme konusunda bir gayretin içindeydi ve o toplumun bir kısmı mutlaka bunu gerçekleştiriyordu. Hz. Musa zamanında da öyle olmuştur. Hz. İsa zamanında da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da. Problem ondan sonra başlıyor. Yavaş yavaş yozlaşma. Yavaş yavaş yedi safhanın birer birer terk edilmesi. Dört tane teslimin adım adım yok edilmesi. İşte Kur'an-ı Kerim, işte sahabenin hayatı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yedi safha ve dört teslimi farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide tabiyeti farz kılmış. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Ruhu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Bütün sahabe ulaştırmış. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Bütün sahabe teslim etmiş. Nefsi Allah'a Teala'ya teslim etmeyi farz kılmış. Bütün sahabe teslim etmiş. Muhlis olmayı farz kılmış. Bütün sahabe muhlis olmuş. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmayı emretmiş. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Yedi safa ve dört tane teslim. Şimdi durum buysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmişse, aynı şeyleri daha evvel Hz. İsa, aynı şeyleri onlardan evvel Hz. Musa ve ona tabi olanlar, sonra Hz. İsa ve ona tabi olanlar, en sonra Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, yedi safayı ve dört teslimi gerçekleştirmişlerse, üç kitapta da farz ise, o zaman bunların mutlaka gerçekleştirilmesi lazım. Ama iblisin kuyruk acısı var. Adem Aleyhisselam'ı çekemediği için Allah Teala secde emri vermesine rağmen secde etmiyor. Ve Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Sen

Cehennemliksin. Huzurumuzdan da kovuldun. Burasını terk et, aşağı in. Ve iblis Allah'ın rahmetinden kovuluyor. Bu sebeple insanlara düşmandır. İblisin bir özelliği var. Herkese ulaşıp onunla birebir konuşmak imkanının sahibidir. Burada Amerika'da bir yabancının üzerinde hakimiyet kurarak bizim dergahımıza da geldi. Onunla 45 dakika veya 50 dakikalık bir konuşmamız oldu. Düşmanlarını açık ve kesin bir şekilde anlatmaktan çekinmiyor. Neden düşman olduğu sizlere anlattığımız standart içinde gerçekleşti. Sevgili kardeşlerim, ona sorduğumuz zaman neden bu kadar düşmansın insanlara? Sualinin cevabında diyor ki, biliyorum ki ben cehennemin en alt katına gideceğim. Esfel-i safiline. Öyleyse diyor, insanlara iyi davransam da, onları kontrol altına alsam da, onları mutsuz etsem de sonuç değişmeyecek. Ben de Adem Aleyhisselam yüzünden bu ceza bana verildiği için insanlardan intikam alıyorum. İblis ve onun takımı, ne demek istiyoruz onun takımı demekle, herkesin etrafında, bütün zaman parçalarında mutlaka bir şeytan veya birkaç şeytan vardır. Devamlı olarak herkese fısıldarlar. Onların iç seslerini taklit ederek fısıldarlar ve onları yoldan çıkarmaya çalışırlar. En çok kızdıkları şey ibadet eden insanlardır. Kim zikir yapıyor, kim namaz kılıyor, en çok onlara kızar iblis ve onun takımı, hempaları. Ve de o insanı Allah'ın yolundan saptırmak için her şeyi yaparlar. İlk yaptıkları şey onların ibadetlerini engellemeye çalışmaktır. Sen şimdi namaz kılıyorsun da bir şey mi yaptığını zannediyorsun? Allah-u Teala'nın senin namazını kabul edeceğini mi zannediyorsun? Yalap şap bir abdest aldın, geldin hemen namaz kılmaya başladın. Hem de saatlerce namaz kılıyorsun. Bu senin yaptığın iş evvela aptallık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, onun sahabesi bile günde en çok 7 vakit namaz kılmışlar. Sen bu 7 vaktin de ötesinde namazlarını uzatarak neredeyse bütün gün namaz kılacaksın. Böyle saçmalık olur mu? Hayatını bu uğurda harcıyorsun. Bak, insanlar sinemaya gidiyorlar, gezmeye gidiyorlar, eğleniyorlar. Hayatın her türlü zevkini çıkarıyorlar. Sen bütün gün Allah'a ibadet etmeye çalışıyorsun. Seninki enayilik. Aklını başına topla. Allah-u Teala diyor ki, ben affedeceğim diyor. Öyleyse o vasfını sen birazcık namaz kılsan da sana karşı kullanacaktır.
Ve de cennete alır seni, elimden kurtarır belki ama yaptığın şey bir saçmalık. Kendini namaz kılacağım, zikir yapacağım diye uykundan hemen hemen mahrum etmek. Senin vücudunun da uykuya ihtiyacı var. Sevgili kardeşlerim, İblis'in bu söyleyişisi bize Türkiye'deyken 40 gün itikafta kaldığımız devreyi hatırlattı. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demişti ki, gece kalk. Gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini zikir yaparak ve namaz kılarak geçer. Secde et, secdede kal. Sevgili kardeşlerim, biz de öyle yapmaya çalıştık. Ama onların bizden ne kadar üstün olduklarını o zaman anladık. Bırakınız secdedeyken ellerimizin üzerinde kalmayı, ellerimiz yetişmedi, dirseklerimizi dayadık yere. Seccadelere dirseklerimizi dayadık, öyle secdede kalmaya çalıştık. Öyle olduğu zaman da dirseklerimizle secde etmemize rağmen onların yaptığının üçte birine bile ulaşamadık. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlara Allah-u Teala'nın ne kadar büyük gayret verdiğini, arkasında ne var? Şeytanın ihvasına hepsinin kalbi kapalıydı. Şeytan ne söylerse söylesin, onlar şeytan onlarla alay edemezdi. Onlar şeytanla alay ederlerdi. Onların dedikleri şey, sen benim namaz kılmama engel olmaya çalışıyorsun, öyle değil mi? Şimdi ben 12 rekat kılacağım yerde, sen buradasın diye ve beni namazdan vazgeçirmeye çalışıyorsun diye bir 12 rekat daha kılacağım. Devam edersen bir 12 rekat daha. Sevgili kardeşlerim, sahabe her seferinde şeytanı yendiler. Onlar daimi zikrin sahipleriydi. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sahabe gibi olalım. Şeytan her şeyden soğutmaya çalışır. Bilir ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kontrolü altına alacaktır. Müdafaası altına da alacaktır. Ve o kişiyi Allah mürşidine ulaştıracaktır. Gözyaşları içinde bir tövbe. Sonra Allah onun namazını kıldıracaktır. Namaz o kişi için doyulmaz bir zevk olacaktır. Allah o kişiye zikretme zevkini zevk olarak yaşatacaktır. Ve oruç tuttuğu zaman açlık duymasını Allah tam olarak engelleyecektir. Açlık duymayan bir insan için iftara kadar, iftarda büyük bir açlıkla yemekleri zevkle, onların lezzetinin Allah-u Teala tarafından verilen bir zevkle çok daha üstün boyutlarda da olduğunu test ederek yemek yiyecektir. Her seferinde böyle olur. Allah'ın dostları Allah'ın yemeklerinden en büyük hazzı duyanlardır. Ama dikkat ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili kardeşlerim yemek konusunda iki tane tavsiyesi var.
Bir, acıkmadan sofraya oturmayın. İkincisine dikkat edin, önemli olan o. Doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, doyma işlemi bir insanın midesine o yiyecek girdikten sonraki 5, 6 belki de 10 dakika içinde ortaya çıkar. Yani aslında yemek yerken yemeğin bir kısmında biz doymuş oluruz. Ama farkında olmadan yemeye devam ederiz. Ve de sonunda bakarız ki doymuşuz. Aslında doymamız lazım gelenden çok daha fazlasını yemiş oluruz. Kesin mi bu? Ne yazık ki kesin. Nereden biliyoruz? Herkesteki yağ tabakalarından. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmamız lazım gelen şey, o açlık hissini duymamızın oluşmasından evvelki devrede yemeği durdurabilmek. O zaman bakacaksınız ki sanki doymamışsınız gibi kendinizi hissetmenize rağmen sofradan kalktığınızı düşünelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini yaptınız. Bir de bakacaksınız ki birkaç dakika sonra yemek yemediğiniz halde doyma hissine ulaşacaksınız. Demek ki doymuşsunuz. Ama daha doymuş olmanın hissiyatını yakalayamadınız sofradan kalktığınız zaman. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlara gerçek anlamdaki orta yolu tavsiye etmesi budur. Ne çok yemek, ne az yemek. Kararınca yemek. Günde iki öğün yemek değil. Aslında yapabilirseniz beş öğün yemek yiyin. Ama azar azar. Ya da üç öğün asıl yemek, iki de onların arasında çok hafif bir şeyler almak. Sevgili kardeşlerim, iki tane Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatı. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerine baktığınız zaman onun hadislerinin Kur'an'ın açıklamaları olduğunu yakalarsınız. İnsanların Kur'an'ın gerçek hüviyetini anlamaları zor bir olaydır. Neden zordur? Bir insanın Kur'an'ın gerçek hüviyetini yakalayabilmesi için yedi safanın yedisini de yaşamış olması gerekir. Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam, herkes diler. Mürşidine ulaştı. Herkes ulaşabilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Herkes ulaştırabilir. Allah'a ruhunu teslim etmeye kadar olan kesim herkes tarafından kolayca yaşanabilir. Bu zaten insanı üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dünya mutluluğunun da yarısını garanti eder. Allah Teala bir hiç karşılığı kişiye bunların hepsini bedavadan verir. İşte problem bundan sonra bu elindekileri şeytana kaptırmamak savaşındadır. Çünkü kim bedavadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, 22. basamağa ulaşmışsa, dünya mutluluğunun yarısını yaşıyorsa, üçüncü kat cennetini garanti etmişse, şeytan buna fena halde içerler. Ve de kişiyi bundan alıkoymak için, yoldan çıkarmak için, düşürmek için her şeyi yapar. Tehlikeli devre burasıdır. Yoksa insanın ruhunu Allah'a ulaştırması
kendine özgü bir müessese değildir. Bunu Allah garanti etmiştir. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Rad suresi 27. ayet-i kerime Allah dalalette olanları bırakır. O dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Herkes dalalettedir. Dalalette olanlardan bazıları Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerler. Kim dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse talep kişiseldir, insandan gelir. Allah da bu talebi mutlaka gerçekleştirir. Bu kişi düştü. Bu ruha, Allah'a ulaştı, düştü. Allah Teala yeniden imkan tanır. Ulaştı, yeniden düştü. Yeniden imkan tanır. Üçüncü defa Allah Teala'ya bir insan ulaştıktan sonra yeniden düşerse o zaman yenisine müsaade etmiyor Allah Teala. O kişinin kalbini mühürlüyor. Çünkü o yeterli tecrübenin sahibi olmuştur. Allah ona akıl vermiştir. Mantık vermiştir. Muhakeme etme yetkisi vermiştir. Ve kişi bu standartlarda 3 defa bu hedefe ulaşmıştır. Ama nefsinin afetlerinin ve şeytanın büyük gayretinin neticesinde düşmüştür. Düşmüşse bir defa evet, iki defa evet ama üçüncü defa düşüşten sonra Allah Teala bir defa daha hidayet hakkı vermiyor. Kalbini tab ediyor kişinin. Öyleyse şeytanın en büyük düşmanımız olduğu belli değil mi? O zaman her şeyinize karışacaktır. Ne yaparsanız Allah için, onu engellemek için olmadık şeyler söyleyecektir. Ama sevgili kardeşlerim, bütün söyledikleri yalandır. Yalanlar üzerine, kandırmalar üzerine kurulu bir dünya, o şeytanın dünyasıdır. Biliyor ki, insanları ne yaparsa yapsın, cehennemin daha aşağısı yok. Esfel-i safiline gidecek. Öyleyse madem ki ben bu insanoğlu yüzünden cehenneme gideceğim diyor. Öyleyse bütün insanları ben Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışacağım. Bu sonsuz ömrümü bu istikamette değerlendirmek için zaten Allah-u Teala'dan müsaade aldım. Kıyamet gününe kadar yaşamak üzere biliyorsunuz Allah'ın huzurundan kovulunca müsaade istiyor benim diyor beni tehir et kıyamet gününe kadar beni yaşat bana o kadar hayat ver. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte Allah'ın kendisine verdiği kıyamete kadar yaşayacağı bu hayatı yaşamaya hasrediyor İblis. Ve yaşadığı sürece ne kadar çok insanı Allah'ın yolundan saptırırsa o kadar büyük mutluluk yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bize iblisi çok iyi tanıttı Allah Teala. Onun, yani Allah'ın tasarrufunda olduğumuz için iblisin bize şu veya bu şekilde bir kötülük yapabilmesi mümkün değildir. O bunu çok iyi bilir. Bundan ümidini kestiği için biz onun bir şeyler yapabileceği bir hüviyet taşımıyoruz. Onun için ondan hiçbir şekilde korkmamız gerekmiyor. Bu sebeple bütün foyalarını meydana vururuz. İnsanları kandırır. Onlardan yana görünerek kandırır. Kandırabilmiş mi?
Sevgili kardeşlerim, önce Yahudileri, Musevileri, sonra Hristiyanları, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok 2 asır sonra Müslümanları da duman etmiş. Hamdolsun ki Museviler arasında da, Hristiyanlar arasında da, İslam arasında da 7 Safa ve 4 Teslimi yaşayanlar bütün devirlerde var olmuştur. Bugün de vardır. İşte bizim ülkemizdeki tarikat mensuplarının büyük kısmı bu hedefe yöneliktir. Bozulmalar olmuş mudur? Olmuştur. Ama büyük kısım hala 14 asır evvel sahabe neyi yapmışlarsa onları yapmaya devam ediyor. Her tarikatın içinde bir kitle aynen onlar gibi yaşamayı esas ittihaz etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bizim de yaşantımız sahabenin yaşantısıdır. Aramızda girenler her yerde 5 vakit namaz kılınıyor. Siz neden 7 vakit kılıyorsunuz diye sorarlar bize hep. Biz de deriz ki çünkü bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti kılıyorlardı. Gece saat 12'den sonra sabah namazına kadar olan devrede teheccüd namazı kılıyorlardı. Biz de aynen öyle yaparız. Peki başka ne yaparız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi her perşembe mutlaka oruç tutarlardı. Biz de mutlaka tutarız. Mihr camiası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine en üst boyutta riayet eden insanların grubunu ifade eder. Günde her gün 7 vakit namaz kılarız. Her hafta Perşembe günü mutlaka oruçluyuz. Eğer karınlar rahatsızlıkları sebebiyle tutamıyorlarsa onu geçen devrede mutlaka onu eda ederler. Allah Teala bize o emri verdi. Onlar ne yapmışsa siz de aynını yapacaksınız ve aynını yaparız. İşte asıl üzüldüğümüz nokta o ki şeytan nasıl başarmış bunu? İslam aleminden onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri kaldırmayı, yok etmeyi başarmış. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini Allah'a ulaştırdılar. Muhlis oldular, iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi oldular. Hepsi de Fars Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi 14 asır sonra sizlere bir sual soruyoruz. Bizi dışarıdan dinleyenler. Ne yapıyorsunuz? 7 Safa'dan 4 Teslim'den haberiniz var mı? İslam'ın 5 şartıyla gerçekten kurtuluşa ulaşabileceğimizi zannediyorsunuz. A benim zavallı kardeşlerim. İblisin ne kadar bir korkunç tuzağına düştüğümüzü fark etmiyor musunuz? Şimdi İslam'ın 5 şartını yaşayıp üniversitelerde din öğretimi gören ve oradan mezun olduktan sonra öğretim kadrolarına giren, asistan olan, doçent olan, profesör olan o sevgili kardeşlerimize sesleniyoruz. O öğrendiğiniz ilimle ne siz kurtulabilirsiniz cehennemden,
ne de dini öğrettiğiniz öğrencileriniz, ne de onların din öğrettiği diğerleri. İşte 80 küsur bin kadrosuyla Diyanet İşleri Başkanlığı hala insanları İslam'ın 5 şartıyla cennete gidilebileceğini anlatmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, şeytanın nasıl korkunç bir tuzağına düşmüşüz. İslam'ın 5 şartı arasında tekrar sayalım: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Bu 5 şartın arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ruhu hayattayken Allah'a teslim etmeyi dilemek var mı? Bize yok gibi görünüyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hadisi bir defa daha tekrar edelim. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyormuş da ona diyormuş ki: ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da demişmiş ki: namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları yaptın mı tamamdır. O zaman cennete girer miyim? Evet, girersin. Hayır, giremez. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir hadisi olması mümkün değildir. Bu mevzu hadislerin en korkuncudur. Neden? Çünkü bunu hadis olarak kabul edenler gerçekten bugün din adamlarının çok büyük bir kısmı. Ve de hepsi de, yani bu standartları kabul edenlerin hepsi de İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerinden emin olarak sadece onları yapar. Onların ötesinde bizim gibi bir ukala çıkıp da onlara derse bize o nazarla bakılıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen cennete giremezsin. O zaman ona gülüp geçerler. Sözlerini ve ispat vasıtalarını incelemek gereğini bile duymazlar. Hadi canım sen de derler, nereden bilecek bu Allah'ın delisi? Adam zaten üşütük. Sevgili kardeşlerim, gerçekten kalp gözümüz açık olduğu için Allah-u Teala'nın bize gösterdiği birçok sır içeren ve içermeyen, kalp gözümüzle gördüğümüz şeyleri bizi kontrol eden doktor sorduğu zaman psikolog, evet dedik, gördük. Yedi kat gökleri gördük. Allah-u Teala'nın zatını gördük. Hepsi bizim üşütük olduğumuza kesin karar verdiler. Ama sonra en sonunda 11 kişilik miydi, 13 kişilik miydi, bir heyet bizi kontrol etti. Onlara dedik ki: bakın, Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bir Risalet Nurları diye bir kitap var. O kitapta Allah-u Teala bize diyor ki: en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Siz dedik, bizi şu ana kadar imtihan ettiniz, sualler sordunuz. Biz de size herkesin cevap verdiği standartlarda cevaplar verdik. Ama şimdi size bir sualimiz var. Böyle bir cümle yapabilir misiniz? Ben şahsen yapamam dedim. En çok seni severiz, seni en çok severiz. Böyle deriz biz. Ne demek bu? İkisi de aynı şey. En çok seni severiz, yani seni en çok severiz. En çok sevdiğimiz sensin demek. Ama şimdi oradaki reyleri ne yapın bakalım dedik. Seni en çok seveniz, en çok seni seveniz. Bunlardan bir tanesi, seni sevenler çoktur. Ama o sevenlerin arasında en çok biz severiz diyor Allah Teala bize. Ondan sonra diyor ki: senin tarafından sevilenler çoktur ama en çok biz seviliriz.
Birinde sevenler cephesinden meseleye bakmak, seni seven pek çok insan var ama onların arasında en çok biz seni severiz. Bizim pek çok sevdiğimiz insan var ama o sevdiklerimizin arasında en çok seni seveniz. Severiz şeklinde ifade edeceksek, bizim pek çok sevdiğimiz insan var, o sevdiklerimizin arasında en çok seni severiz. İkinci açıdan meseleye baktığımız zaman, seni seven pek çok insan vardır, seni seven pek çok varlık vardır, cinlerden de çok sevenler var, insanlardan da ama biz seni sevenlerin arasında seni en çok seveniz. Bunu düşündükten sonra kurul bizim akıllı olduğumuza karar verdi. Sonra mahkemede yargılandık ve Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki 22 tane araştırmamız hakimler tarafından kontrol edildiği zaman bizim bir üşütük olmamızın veya bunları uydurmamızın imkansız olduğu kanaatine vardılar ve bizi beraat ettirdiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba anlatabildik mi? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Birinde bizim sevdiklerimiz çoktur ama o sevdiklerimizin arasında en çok seni severiz. İkincisinde seni sevenler çoktur ama o sevenler arasında en çok biz seni severiz. İşte böyle. Şeytanın sizi ibadetlerinizden ayırmak konusundaki gayretlerine gülüp geçin. Ey iblis deyin, sen başka grupları kandırabilirsin belki ama bizi kandıramazsın. Biz Allah'ın bu devirdeki Resulüne tabiyiz. O, İslam aleminin başındaki kişidir. Allah'ın tasarrufundadır. Bütün bunları biliyorsun. Bilmene rağmen bizi kandırmaya uğraşıyorsun. Bak bakalım, gözümüzde acaba bir kapalılık var mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim müdafaamız altındasınız. Başınızın üzerinde duran o ruh bizim ruhumuzdur. Tabiyet anında derhal oraya biz ulaşırız. O kişiyi muhafaza altına alırız. Başın üzerinde bulunduğumuz hiç kimseye şeytan onun dileği dışında bir şey yaptıramaz. Bir kötülüğe dokunması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en çok sizi seveniz, sizi en çok seveniz Allah'tan sonra. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Şeytana kulağı asmayın. Şeytana kulak asmayın. Size hiçbir şey yapamaz. Başınızın üzerinde biz varız. Endişe edecek hiçbir şey yok. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzde dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tek fırka. O tek fırkaya dahil olmak, fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka var. Bir tek din var. İnsanlar şu anda Hristiyanlık, Musevilik ve İslam diye üç kitap mevcut olduğu için üç ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Ve yüzyıllar boyunca hep aynı ayrım yapılmış. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını düşünmüşler. Ama Allah Teala bize öğretti ki dinler diye bir konu söz konusu değildir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da babanız İbrahim diyor Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Son üç kitap verilen son üç peygambere baktığımız zaman Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den geldiğini görüyoruz. Ama aynı baba Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde konular dinler açısından incelendiğinde dinler diye bir şeyin mevcut olmadığını Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Tevrat indirilen bu kitabın, Tevrat'ın Hazreti İbrahim'in dinini ifade ettiğini söylüyor. Tevrat'taki din için Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Tevrat Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. İncil, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Bu yüzeydeki dalga. Daha derine indiğimiz zaman, Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini oluşturan 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Ve bunun dışında bir şey yok.
başlangıçtan itibaren sona kadar ulaşan 28 basamaklık bir dizaynda Allah-u Teala hep Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatmış. O zaman dinlerin mevcut olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dinler yok. Bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu dinin özelliğini düşündüğümüz zaman sevgili kardeşlerim, bu dinin 7 safa 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Birinci safa Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa tövbe-i nasuh, muhlis olmak. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmak, irşada memur ve mezun kılınmak. Allah Teala 3 kitaplı dinin kitaplarına aynı esasları koymuş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. 3 dinde, Tevrat'taki dinde, İncil'deki dinde, Kur'an-ı Kerim'deki dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte bu Hanif dininin muhtevası bize ne anlatıyor? Burada Hanif dininde insanlar Allah'a mülaki olmayı diliyorlar. Ve mürşitlerine tabi oluyorlar ikinci kademede. Tabi olunca ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı yolculuk. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerini incelediğimiz zaman birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. 3 kitapta da vahdet konunun esasını teşkil ediyor. Tek bir Allah vardır. Sonra ikinci faktör. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tek fırka bugünkü konumuz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tek fırkadan sonra, yani tevhid akidesinden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka tevhid akidesini oluşturuyor. Üçüncü ayrım geliyor. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhumuzu 22. basamakta, fizik vücudumuzu 25. basamakta, nefsimizi 26. basamakta, irademizi 28. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü esası olan teslim burada şekilleniyor.
Ve Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sizin de ona uymanız için size de şeriat kıldık. Demek ki Hazreti Nuh'un şeriatı neyse, Hazreti İbrahim'in şeriatı neyse, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse İslam'ın ayrı bir şeriatı, Hristiyanlığın ayrı bir şeriatı, Museviliğin ayrı bir şeriatı yok. Şeriat, yani dinin bütünü, üçünde de aynı. Üç esas. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu tevhidin muhtevasına baktığımız zaman tek bir fırka olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala hepimizden, dünyadaki bütün insanlardan tek bir fırkayı oluşturmamızı istiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Âl-i İmrân Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vâtesimû bihablillâhi cemiyan." Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemiyan, hepiniz. Ve la teferrekû, ve fırkalara ayrılmayın. Veskürü nimetallâhi, Allah'ın nimetini zikredin. Aleykum, üzerinize verdiği Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki İskuntum adaen, siz birbirinize düşmandınız. Fe ellefe beyne kulübikum, o kalplerinizin arasını tehlif etti, birleştirdi. Fe asbahtum, ve oldunuz bi nimetihi, onun nimetiyle, Allah'ın nimetiyle ihvana, İhvan, kardeşler oldunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir kardeşler? O tek fırkanın içinde bulunanlar. Kimdir o tek fırkanın sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala Rûh Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde kainatta bir tek dinin mevcut olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu ve bu dinin ezeli ve ebedi olduğunu söylüyor. Diyor ki, Habibim, hanif olarak ve çini, zatını dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki, sen hanif olarak yaratıldın. O hanif fıtratıyla ki, Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. O din ki, hanif dini ki, o din ezeli ve ebedi dindir. Ezelden ebede kadar hep sadece bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Ve sen de hanifsin. Ve şöyle bitiriyor Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesini. Allah'ın ne
dininde değişiklik görebilirsin, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında. Allah'ın bir tek dini olmuştur ezeli ve ebedi olarak. O din hanif dinidir. Ve bütün insanları Allah'ın bu hanif dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bütün insanlar sadece bir tek dini, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlardır. İşte onun için Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 103. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayınız diyor. Tek bir fırkada olunuz diyor. Ve Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinden Allah-u Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradının ne olduğunu görüyoruz. Diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne görüyoruz? Rum 31 ve 32'yi birleştirdiğimiz zaman iki tane grup görüyoruz. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyen o tek fırkanın içine giriyor. Ne olarak giriyor? Takva sahibi olarak giriyor. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte olacaktı. Takva sahibi olamayacaktı. Ve gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Fırkalara ayrılanların muhtevasına baktığımız zaman bunların gidecekleri yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Dileselerdi o zaman takva sahibi olacaklardı. Cennete girecek olanlar da sadece takva sahipleri. Bu dilemeyenlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de gizli şirkte olanlar olarak o surette açıklanmış. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Dilemediği sürece o kişi takva sahibi değildir. Böyle olduğu için de şirktedir ve gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi olmayan kişi aynı zamanda kafir hüviyetinde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri onlar müminler. Ama Allah'a ulaşmayı

Allah'a teslim edebilecek bir hüviyet içerisinde ve nefsinden sonra iradesini de Allah'a teslim edebilecek bir muhteva içerisinde Allah Teala insanoğlunu yaratmış. İşte önemli olan o tek fırkada olmaktır. Ali İmran Suresinin 103. ayet-i kerimesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fe asbahtüm bi nimetihi ihvana. Onun nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şef'a hufretin minen nâri. Siz bir ateş çukurunun içindeydiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Fe enkazekum minha. Ve sizleri oradan Allah kurtardı. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi. İşte bu sebeple buna dayalı olarak yübeyyinullahu Allah size beyan ediyor ki lekum sizin için size ayatihi ayetlerini لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi Allah'ın ipinin ne olduğunu gösteriyor bize. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu bir dilektir. Bütün insanları cehennemden kurtarır. İnsanların hepsinin gideceği yer cehennem olacaktı. Eğer Allah Teala insanlara bu hakikatleri öğrettikten sonra insanlar onu tatbik etmeselerdi. Kıyamete kadar geçecek devre zarfında insanlardan bir kısmı fırkalara ayrılmayacaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Allah onları daha sonra ruh vücutlarından ayrılmış olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak suretiyle ermiş evliya hüviyetine ulaştıracaktır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gidecekleri yer mutlak cehennem olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürlerse gidecekleri yer birinci kat cennet oluyor. O kademeyi aşmış, mürşitlerine ulaşmış. Ondan sonra ölmeleri söz konusuysa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaklardır. Daha ötede eğer ruhlarını Allah'a ulaştırabilmişlerse ki son derece kolay bir olaydır. Çünkü kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İnsanlar Allah'a ulaşmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dilek üzerinde Allah o kişiye tesire başlayacak ve kişiyi mürşidine ulaştıracak. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru ana dergâhta olanlarla birlikte bir yolculuğa çıkacak. Hangi tarikatta olursa olsun bütün insanların geleceği yer mutlaka ana dergâhtır.

Dergah, devrin imamının dergahıdır. Ve orada Seyri Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. katta 7 tane alem geçirecektir. Ve insanların ruhları birer birer zikirlerini tamamladıkça Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacaklardır. Böylece Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiş, yeniden teslim edilmiş olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey bu sebeple fırkalara ayrılmamaktır. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bir tek şey yatıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaştıran bir fırkanın içindedir. Allah'a ulaşan bir fırkanın içindedir. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Muhakkak ki bu sırat-ı müstakimen. Benim müstakim olan yolumdur. Fettebi'uhu, öyleyse ona, o yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Ve la tettebi'us subule. Başka yollara sakın tabi olma. Fetteferreke فَتَفَرَّكَ بِكُمْ an سَب۪يلِهِ. Eğer tabi olursan ifadesini otomatik olarak ekliyoruz. Eğer tabi olursanız diyor Allah Teala, bu eğer tabi olursanız ifadesini kullanmamış. Ama اَلَا تَتَّبُوا سُبُولَ, yollara, bu yolun dışında kalan yollara tabi olmayınız ifadesinden sonra geliyor فَتَفَرَّكَ bikum an sebilihi. Öyle yaptığınız takdirde, oradaki fe, öyle yaptığınız takdirde sizi Allah'a ulaştıran yegane sebili olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırır, tefrik eder, ayırır. Zalikum vasakum bihi. İşte Allah Teala size onunla vasiyet etti. Allah'ın vasiyeti ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Böyle onunla size vasiyet etti ki böylece siz takva sahibi olasınız. Lealekum zalikum vassakum bihi. İşte böyle size onunla vasiyet etti ki lealekum tettekun, umulur ki hidayete erersiniz. Umulur ki tettekun, takva sahibi olursunuz. Lealekum tettekun, umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah Teala bu tek fırkanın yolunun Allah olduğunu her vesileyle ifade etmiş. İnsanların takva sahibi olmaları Allah'a ulaşmayı diledikleri anda tahakkuk eder. Sonra kişi mürşidin ulaşıp tabi olduğunda ikinci takvanın sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü takvanın sahibi olacaktır. Fizik vücudu tesliminde
dördüncü öğün, Nefsin Tesliminde beşinci, irşad olduğu zaman altıncı, irşada memur ve mezun kılındığı zaman, iradesinde Allah'a teslim ettiği zaman, yedinci, takva safhasında olur. Öyleyse bu baptaki muhtevayı bu kanındaki diğer ayetlerle pekiştirelim. Bakara 177'de Allah Teala diyor ki: "Leysel birre an tuvellu vücûkehum kıbletel müşriki vel magribi velakinnet birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel melâketü vel kitabi vel nebiyyin." Yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz, bir, yani sizleri ebrar kılacak bir davranış değildir. Velakin el birre, lakin bir, men ve o kişinin amene billahi, Allah'a amene olması, vel yevmil ahire, yevmil ahire inanması, vel melaketi, meleklere inanması, vel kitabı, kitaba inanması, ve nebiyin, ve nebilere inanması. Sonra devam ediyor. Bir, ve atel male, malını vermesi, ala hubbihi zevil kurba, vel yetama, vel mesakine, ve ibnes sebili. Sevdiği maldan akrabalara, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yani yolda kalmış yolculara,

ابن السبيلي والصائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة و yetimlere, miskinlere, çalışma izniyle olan ihtiyarlara yani, yolda kalmış yolculara, isteyenlere, kölelere ve esirlere vermesi ve zekatı vermesi bunların hepsidir diyor Allah-u Teala. El-Mufine bi ahdim izâ ahet verdikleri zaman ahdlerine vefa edenlere, es-sabirine ve sabredenlere fi vesâhi ve darrâhi zorlukta ve darlıkta sabredenlere ve hinel bâs şiddetli savaş halinde ilâkellezîne sadaku işte onlar sadıklardır. Ve ulâike humul muttakûn ve onlar takva sahipleridir. Ali İmran 193'te Allah Teala buyuruyor ki Rabbena innena semina minadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe aminu ve amenna. Ey Rabbimiz, Rabbena, ey Rabbimiz, innena muhakkak ki biz semina gördük, münadiyen bir münadi söyleyen kişiyi gördük. Yunadi lil imani. İmana çağıran bir münadi gördük. Rabbinize iman edin diyen en aminu bir rabbiküm. Rabbinize iman edin diyen. Fe amenna. Biz de iman ettik. Rabbena Rabbimiz fâfir lenâ zünübenâ. Bizden günahlarımızı ört. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve kefir anna seyyiatine ve bizden seyyiatimizi ört ve teveffena meal ebrar ve bizi ebrar ile birlikte vefat ettir, öldür. Kimdir ebrar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. 7 safhalık bir müessese biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi Allah'a teslime kadar devam eden bu muhteva içerisindeki herkes ebrardır. Kimdir cennete giremeyecek olanlar? Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Ebrar, birilerinin sahipleri, cennete gidecek olanlar. Münafıklar, cehenneme gidecek olanlar. Nifak içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ebrar olmayanlar kimdir? Onlar füccardır. İşte Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesi. Kela inne kitabel ebrarı lefî illîn. Dikkat edin, muhakkak ki ebrarın kitapları illiğindedir. Yani kader hücrelerindedir. 7.
gök katındaki kader hücrelerinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, Hakk'a çağıran insanların kurtuluşunu ifade eden tek bir fırkada olma işlemi. Başlangıçta herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girer. Dedikten sonra mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Tek fırkanın içindedir. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır Allah Teala. O tek fırkadadır. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İrşad olacaktır. Yani tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir. Ve iradesini de Allah Teala'ya teslim edecektir. Böylece tek fırkada olmanın en üstün noktasına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sözlerimizi tamamlamayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, birçok şeyi söyledik sizlere bugüne kadar. Belki birçokları için sizlerin hayatıyla ilgili. Hiç düşündünüz mü nasıl oluyor da bütün söylediklerimiz gerçekleşiyor? Çok basit değil mi cevabı? Biz bir insanız. Hiçbir şey bilmeyiz. Ama o bizim sahibimiz. O her şeyi bilir. Ona göre zaman çoktan bitmiştir. Kıyamet kopmuştur. Cennete gidecek olanların hayat filmleri illiğine, cehenneme gidecek olanların hayat filmleri sicrine konmuştur. O bütün geleceği bilendir. Öyle değil mi? Düşünün bakalım Kur'an-ı Kerim Mütaffifin suresinin 7 ve 19. ayetlerinde bunu söylemiyor mu? Füccarın kader hücreleri diyor, rakamlı kitapları sicrindedir diyor. Allah'ın dostlarının kader hücreleri ise diyor, illiğindedir. Onlara da ebrar diyor Allah Teala birlerin sahipleri. Öyleyse daha kıyamet kopmadı. Kıyamet koptuğu zaman herkesin kader hücreleri tamamlanmış olacak. Daha kıyamet kopmadı ki. Kim bilir daha ne kadar insanlık yaşayacak? Ve onların da hayatları tamamlanacak. Ondan sonra kıyamet kopacak. Ama Allah'a göre onun öyle bir zamanı sıfırlayabilen, sıfıra sonsuz derecede yakın bir zaman dizaynı var. Hızı öyle bir sonsuzdaki zamanın sıfıra bizim düşünemeyeceğimiz kadar yakın bir noktasında, yani bizim açımıza göre mutlak sıfırda bir Allah-u Teala'nın zaman dizaynı var. Acaba anlatabildim mi? Bize göre sıfırla Allah'a göre sıfır birbirinden çok farklı iki dizayn oluşuyor. Bir sıfır koyun, bir de virgül koyun. Virgülden sonra diyelim biz insanlar
sonunda bir olan 90 tane sıfıra kadarını idrak edebilelim diyelim. Allah Teala ise sıfır virgülden sonra milyarlarca sıfırın bulunduğu bir noktadan sonraki bir rakamın itibar ettiği bir sıfırın sahibidir. Aradaki farkı acaba anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? O kainatı yaratandır. Ve o içinde bulunduğu o noktada zamanın çok ötesindeki bir sonsuz hızın sahibi olduğu için ona göre bizim normal bir kul olarak, yaratık olarak sahip olduğumuz zaman ölçülerinin çok ötesinde olan, sonsuz ötesinde olan hızı sebebiyle Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin gelecekte ne yapacağı bellidir. Yedinci katın birinci kesimi kader hücreleridir. O noktaya kadar çıkıp yedinci katın her tarafına dağılacak olan ruhlar seyre sülüke çıktıkları zaman neydi birinci alemdeki olay? Orası kader hücreleriydi. Herkes zamanın o noktasında, yani içinde bulunduğumuz noktasında kader hücrelerine çıkıyor. Önünde sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücreleri var. Daha önündeki ilk kader hücresi o günden sonraki güne ait. Altıgen kader hücresi. Ondan sonraki daha sonraki güne ait. Ondan sonraki daha sonraki güne ait. Ve gözünüzün önünde binlerce kader hücresi var. Ve o kader hücrelerinin her biri sizin için bir başka günü ifade ediyor. Girebilseniz yarını yaşayacaksınız. Birincisi yarınınız. İkincisi yarından sonraki gününüz. Üçüncüsü daha sonraki gününüz. Gerçek mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın birçok evliyasına Allah-u Teala ölmeden evvel kader hücrelerini göstermiştir. Ve Allah'ın izni üzerine onlar da konuşmuşlardır, demişlerdir ki falanca gün biz öleceğiz. Şu hoca gelip başımızda bunu okutacak ama bunu kimseye söylemeyin. Sonra cenazemizde şunlar, şunlar, şunlar, şunlar bulunacak. Şu noktada da falanca kişi de katılacak cenazeye. Sonra götüreceksiniz, falanca yerdeki mezara beni koyacaksınız. Allah-u Teala bunu söylemelerini emrettiği için Allah'ın o velileri, evliyaları bunu söylemişlerdir. Ve öldükten sonra bütün söyledikleri de gerçekleşmiştir. Bilmelerinin sebebi Allah-u Teala'nın onlara söylemesi değil. Sadece çıktıklarında gir oradan içeri demesidir. Öleceği günün hücresine, altıgen hücresine onu sokmasıdır. Oradan içeri giren kişi tıpkı bu dünyadaki gibi bir hayatın devam ettiği bir noktaya ulaşır. Ve bakar ki orada o kendisi orada ölüyor. Başına gelen insanların Kur'an okuduklarını görüyor. Kimler olduğunu da görüyor. Sonraki günü görüyor bir sonraki kader hücresine girip. Allah-u Teala o yetkiyi verdiği için. Cenazesinin nasıl kaldırılacağı, kimler tarafından kaldırılacağı, ne zaman kaldırılacağı, nereye gideceği, kimler cenazenin mezara kadar görülmesine, götürülmesine iştirak edeceği, kimlerin mezarı kazacağı, nasıl mezara gireceği, her şey o kişi tarafından görülüyor.
Daha olay olmamış kişi hayatta. Daha kıyamet de kopmamış sevgili kardeşlerim. İşte gaybı bilen Allah bütün o kader hücrelerinde herkesin hayatının geleceğini bütünüyle orada tutuyor. Allah'ın ilmini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu ilmin nelere muktedir olacağını, diyelim ki yanınızda 70-80 kişiyle ruhlar oraya yükseldi ve her birisi 7 katın içine dağılacaklar. 7. katın 7 aleminden birine gidecekler. Ya Ümmül Kitap'ta kalacaklar, ya Kudret Denizi'ne dalacaklar, ya Makam-ı Mahmud'a gidecekler, orada kalacaklar, ya Divan-ı Sâlihîn'e gidecekler, ya da onu da aşacaklar, kader hücrelerine gidecekler. Affedersiniz, zikir hücrelerine gidip zikir yapacaklar. Bunların her birisi ayrı bir grup. Her birinin Allah karşısındaki dizaynı da değişik. Sevgili kardeşlerim, anlattıklarımı anlamak gerçekten güç mü? Bilmiyorum, anlayabiliyor musunuz? Ama bunların hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi. Onun için her gördüğümüzden %100 emin olarak konuşuyoruz. Bu açıdan bizim için hiçbir zaman bir problem oluşmadı. Oluşması da söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala bize bir şey söylemişse geleceği mütalik ve size söylememiz emrolunursa biz ona hiç çekinmeden söyleriz ve mutlaka o olay olur. Biz söylediğimiz için değil, olay olacağı için ve Allah Teala da bize söyleme emrini verdiği için. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah'la dost olmak, Allah'ı dünya üzerinde temsil etmek, bu bize verilen bir görev. Bu devirde bu görevle yükümlü olan biziz. Biliyorsunuz ki Deccal da çıktı. Öyleyse olaylar artık aydınlık bir mecrada yürüyor. Ve her şey olması lazım gelen istikamette yoluna devam ediyor. İnsanlar da hayatlarını yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı düşünün. Onu ne kadar çok sevebilirseniz, insanları o kadar çok seversiniz. İnsanlar size kötülük de yapsalar, onlara kızamazsınız. Onları sevmeye devam edersiniz. Onlara kin tutamazsınız. Allah Teala buna müsaade etmez. Nefsinizin kalbini kin tutmayacak bir noktaya ulaştırmıştır. Her şeyi en güzel standartlarda yaratan Allah, bu ağır görevleri verdiği kişinin kalbini lüzumsuz şeylerle hüzne bulamaz. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple bize düşmanlık edenleri de, ihanet edenleri de hep sevdik. Onlardan hiç nefret etmedik. Allah Teala bizim kalbimizdekini
hiç oluşturmadı, nefreti oluşturmadı. Belki insanlarla, onların davranışlarıyla onlara acıdığımız olaylar yaşamışızdır. Ama bu onlara kin duymamızda hiçbir zaman Allah'ın yoluna girdikten sonra sebebiyet vermedi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sizin en büyük dostunuz olarak düşünün. Bu sevgide Allah Teala size neyi vermişse bilin ki o kadar seviliyorsunuz. Abide Allah Teala dünyada verilen bu gezegende yaşayanların hepsinin ulaştıklarının ötesinde güzellikler nasip etti. Onunla huzurluyuz. Şartlar ne olursa olsun biz Allah'a aitiz. Ona hayranız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yok bizim gözümüzde. Öl dediği gün bizim için bir şeref unsuru olacaktır. Ölüm. Onu yaşadık. Onun için orada da bir korkumuz yok. Ölümün ötesinde ne olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, böyle bir hayatta sadece Allah-u Teala'ya hamd edilir ve şükredilir. Ama hiçbir zaman ne hamd ne de şükür yetmez. O Allah yaratıcı ve karşılıksız veren. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Neye layıksınızsanız Allah'tan o kadarını alırsınız. Ama daha çok layık olmak elinizde. Ne kadar çok zikrinizi arttırırsanız o kadar çok layık olursunuz Allah'ın bütün güzelliklerine. Biz zikrimizi arttırmak konusunda özel bir gayret sarf etmedik. O bizim zikrimizi daimi zikre, arkasından da tesbihe çevirdi. Bize verdiği görev de vehbidir. Bizim kesbettiğimiz hiçbir şey olmadı şimdiye kadar sevgili kardeşlerim. Yani bizdeki gayret sebebiyle, bizim layık olmamız sebebiyle Allah-u Teala'nın bize verdiği, liyakat kesbederek kazandığımız, kesbederek aldığımız hiçbir görev, hiçbir makam olmadı. Hepsi onun tarafından bize vehbi olarak verildi, hibe edildi. Niçin biz seçildik, onu da bilmemiz mümkün değil. Ama bunların hepsi birer vaka olarak yaşandı. Hayatımız Allah'ın bütün güzellikleriyle şu arkamızdaki çiçekler gibi, ağaçlar gibi bezendi. Her şey mutluluğumuzun bir parçası. Hepiniz sevgili kardeşlerim, yanımızda olun, karşımızda olun, nerede olursanız olun. Ama sizin için kalbinizdeki şeyler geçerlidir, bizim için geçersizdir. Bizim için sadece hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar, sevdiğimiz insanlar vardır. Allah-u Teala kimseden bugüne kadar nefret ettirmedi. Sevgili kardeşlerim,
Onun için hepsi de sorarız. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Aslında bize öyle geliyor. İşte böyle bir dizaynda bir insanın Allah ile olan ilişkileri bunları ihtiva ediyorsa o kişinin mutlu olmaması mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizim omuzlarımıza başka insanlara ağır gelecek, ne kadar ağır gelecek görevler yüklerse yüklesin, onları biz taşımayacağız ki. Bizim omuzlarımızda değil yük. Çünkü biz tasarruf altındayız. Biz yapmayız. O yaptırır. Biz konuşamayız. Doğru dürüst laf edemeyiz. Ama o söyletir ve ağzımızdan güzel sözler işitirsiniz. Belki başka insanların hikmet dediği bir şeyler, geleceğe dair bir şeyler. Ama biliniz ki biz bir aynayız, bir hoparlörüz, bir mikrofonuz. Biz bir hiçiz. Neyimiz varsa her şeyimiz O'nundur. Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, insanlara onların bilmedikleri güzellikleri söylediğimiz zaman onlardan çok ilgilenenler oluyor bazen. Dün bir üniversitede bir konferans verdik. Çok zevkli bir olaydı. Oradaki bizi dinleyen öğrencilerin söylediklerimizi anlayabilmesi, anladıklarını belirten sualler sorabilmeleri, yüzlerindeki mutluluk parıltıları çok güzel bir şeydi sevgili kardeşlerim. Kalp gözünün ne olduğunu anladılar. Kalp kulağının ne olduğunu anladılar. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi Allah tarafından verilen bir şeydir. Biz Allah'a hayranız. Öyleyse eğer yaşıyorsak, O yaşattığı için yaşıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz herkesi severiz. Herkesin bütün güzellikleri yaşamasını dileriz. Kapılarımız herkese açıktır. Sualler sorulur, cevapları Allah verdirir. Kendimizden bir şey katmamıza müsaade edilmez. Sevgili kardeşlerim, gelecek günlerde ne demek istediğimizi daha çok anlayacaksınız. İnsanların kalpleri yavaş yavaş aydınlanıyor. İnceleyecekler. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın bize nasıl öğrettiğini görecekler. O
Kur'an-ı Kerim'deki onların hiç bilmediği bir muhtevayı nasıl öğrendiğimiz onlarca hep merak konusu olacak. Oysa ki son derece basit bir olay. Biz öğrenmedik, öğretildik. Bir görevimiz var. Bütün dünyaya sulh ve sükûnu mutlaka ulaştıracak olan birisiyiz. Tağut ve onun takımı ne yaparlarsa yapsınlar, buna mani olmaları mümkün değildir. Bunu görecekler, bunu göreceksiniz. Günler geçiyor ve o günlere doğru gidiyoruz. Savaşların biteceği, bütün insanların sulh ve sükûna kavuşacakları, dünyayı bir bolluk ve bereket devresinin kucaklayacağı güzel günlere. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd ve şükrediyoruz biliyor musunuz? O günleri bize şimdiden gösterdiği için, gelecekte neler olacağını söylediği için, sizlere söylememize müsaade edildiği kadarını sizlere söylemek zevkini bize bahşettiği için, her şey ne kadar güzel öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Görüyoruz ki bir vahşet bütün dünyayı kuşatmış vaziyette. Hepimizin aynı dinin mensupları olmamıza rağmen o insanlar sevgili kardeşlerim başka dinden olanları düşman olarak görüyorlar. Başka dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Hiç olmamış. İnsanlar kendilerini başka başka dinlerin sahipleri sanarak birbirlerine düşmanlık etmişler. O günler bitti. Şimdi bütün dünyadaki insanlığın bir araya geleceği, savaşların biteceği bir yeni devrenin başlangıç noktasındayız. Dinlerin olmadığını bütün dünyaya ispat edeceğiz. Deliller hamdolsun ki elimizde. İşte dünyada sulh ve sükûnun oluşmasını hiç istemeyenler, onlar bizim karşımızdakilerdir. Elbette bizi de çekemiyorlar. Ama yapabilecekleri bir şey yok. Elleri mahkum. Kısaca onlar isteseler de istemeseler de dünyada bir sulh ve sükun devresi mutlaka Allah'ın emriyle bizim tarafımızdan kurulacaktır. Dünya üzerinde hiç kimse buna mani olamaz. Yalnız şurası biline ki her şeyin bir zamanı var. Denizler dalgalanmadan durulmaz. Mutlaka bütün dünyada sonsuz güzellikler yaşanacaktır. O günlere geldiğimizde gene sizinle böyle konuşacağız. Siz de bize diyeceksiniz ki siz falan tarihte bunu bize zaten söylemiştiniz. Bir defa daha söylüyorum sevgili kardeşlerim. Hayır, biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu bize ait bir olay değil. Sadece Allah Teala bize ne yaptırırsa biz onu yapabiliriz. Kendimizden bir şey katmak hakkına sahip değiliz. Buna zaten talip de olmadık hiç.
Böyle bir görevi biz seçmedik. O göreve Allah bizi seçti. Hasbelkader o bizmişiz. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 30 yaşına kadar dinin tamamen dışında yaşamış. Birisine bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben seni dayıla, ben seni yeğenliğe kabul ettim. Sen de bizi dayıla kabul ediyor musun? Sonra da diyor ki neden sen bizi bulmadın da biz seni bulduk? Bunu sonra anlayacaksın. Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Vakıflar Bankası müfettişiyim. Sevgili kardeşlerim, din adına hiçbir şey bilmeyen, bir kelime bile dinden haberi olmayan bir zavallı. Üstelik de kendisini bir şey zanneden bir ukala. Üstelik de bir komünist. Bütün bunlar size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim?

Biz o günlerden geliyoruz ki daha ilkokuldayken Allah'ın mevcut olmadığına biz birinci sınıf öğrencilerini, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan bütün öğrencileri Allah'ın mevcut olmadığına inandırmaya çalışan kitaplar da donatılmış bir kütüphanesi olan ilkokullar. Kur'an kurslarının basılarak Kur'an öğretenlerin yakalanıp karakolda sopaya çekildikleri günler. Okullarda hep Allah'ın mevcut olmadığını bize söyleyen öğretmenler. Biz ilkokuldayken 1940 senesi, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 17 yıl sonra. Her tarafta Allah'a mevcut olmadığını söyleyen bir sürü insan ve öyle bir statü içinde büyümüşüz ki hiç bizi rahatsız etmemiş. Allah'ın yokluğu veya varlığı, dinle hiç ilgilenmemişiz hayatımızın 30 senesince. Ne yazık ki mürşidimize ulaşabilmek için bir 10 sene daha geçmesi lazımmış. Çünkü Dayı Bey, yani o bizi neden biz seni bulduk da sen bizi bulmadın, neden Allah bizi gönderdi gibi bir sualin sahibi ki onu biz dayılığa kabul ettiğimizi söylemiştik. O bizi yeğenliğe kabul ettiği için hayatımızda fazla bir değişiklik yapmadı. Çünkü biz teşne değildik. 10 yıl öyle geçti sevgili kardeşlerim. 10 yıl neyi merak ettiysek ondan sorduk. Ama din konusunda namaz kılmak, zikir yapmak veya benzer şeyler bizim tarafımızdan hiç yaşanmadı. Doğru dürüst bir din tatbikatı oluşmadı. Yalnız onun tayin mekan yaptığını, gelecekten haberi olduğunu birçok olay bize ispat etti. Ne zaman bir problemimiz olsa ulaşabileceğimiz, geleceğimizi tayin eden, bize yapmamız lazım genelleri belirten bir Allah dostu bize yardımcı oldu 10 yıl. Kıymetini onu kaybettiğimiz zaman anladık. Büyük bir boşluk bizi kuşattı. Sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi Allah Teala gösterdi. 10 yıl sonra. Ve tabiyetimiz 40 yaşımızdan rastlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanı mutlu kılacak olan temel faktörlerdir. Boş bir hayatın ancak 30. yılında Allah'ın bir dostuna rastlayabilmek değil, bir tesadüf eseri olmadığı için rastlamak demiyoruz. Onun tarafından bir hedef tayin edilmemiz ve ondan sonra bir tarikat şeyhine tabi olmamız söz konusu oldu. Bunların hiçbirisi tesadüf değildi.
Ve Allah-u Teala'nın dizaynı kader adlı müessese muhakkak ki Allah-u Teala tarafından evvelden biliniyor. Ve de gelecek sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'nın güzel günlerini açıp bir dünya sulhu mutlaka dünyayı saracak. Savaşların bittiği, düşmanlıkların kalmadığı bir yer. Ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün çırpınmalarınız insanların özel gayretleriyle netice vermiyor. Burada Amerika'daki, burada Norfolk'taki bir Hristiyan bir Musevi bir kilisenin ve bir kilisenin başkanı olan bir Hristiyan ve bir sinagogun başkanı olan bir rabbay. Üç kişi beraber müracaat ediyoruz Birleşmiş Milletler'e. Dünya sulhunu temin etmek için biz üç dinin aynı din olduğunu size ispat etmek için gelip konferans vermek istiyoruz diyoruz. Ve red cevabı geliyor. Birleşmiş Milletler reddediyor böyle bir olayı. Halbuki bizden çok değil 15 gün veya 20 gün evvel bir Müslüman konuşmacı orada konuşma yapıyor. Ama biz farklıyız. Çünkü üç ayrı dinin, kitaplı dinin temsilcisi orada sulhu vücuda getirmek için konuşacağız. Birbirimizin arasında bir fark olmadığını anlatacağız insanlara ve bunu ispat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı da inceledik. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Ve diğer kitaplara baktığımız zaman onlarda da yedi safa, dört teslimin var olduğunu gene Allah öğretti. İncelediğimiz zaman, kardeşlerimize daha derin bir şekilde incelettiğimiz zaman sonuç kesinlik kazandı ki Tevrat'ta yedi safanın yedisi de farz kılınmış. Ve Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Allah Teala İncil'i incelettirdi. Kardeşlerimiz bir yakın incelemeden geçirdikleri zaman yine kesin olarak tespit ettik ki yedi safanın yedisi İncil'de de farz. Yine bir sonuç çıktı ki ortaya Hz. İsa ve ona tabi olanların hepsi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Daha evvel ne oldu? Daha evvel Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Orada insanlar tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan yedi safanın yedisinin de unutulduğu bir devrede, tamamen yok edildiği bir devrede, artık din adamlarının onlardan hiçbir şekilde haberdar olmadığı bir devrede, Allah bize Kur'an-ı Kerim'deki yedi safanın yedisini de öğretti. Hidayetin ne olduğunu öğretti. Yedi tane hidayeti ve Kur'an-ı Kerim'de yedisinin de farz olduğunu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yedi safanın yedisinin de yaşandığını Allah-u Teala
bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, sonuçlar dinlerin değil, sadece Hz. İbrahim'in

Sen bir Müslümansın. Türkiye'ye ait olan birisin. Sizin ülkenizdeki Birleşmiş Milletler'deki temsilciye müracaat edeceksiniz. Üçümüz adına yazıyı biz hazırlamıştık. Yani International Mir Vakfı olarak resmi bir hüviyetimiz var olduğu cihetle Birleşmiş Milletler'e göndermiştik ve reddedilmişti. Ve demişlerdi ki bu reddin sebebi sizin kendi ülkenizin yetkilisine müracaat etmeniz gerekmesidir. Öyle yaptık. Bizim ülkemizin yetkilisine müracaat ettik. Yine üç imzalı bir dizaynda bir defa daha reddedildi sevgili kardeşlerim. İlluminati dünya sulhunu istemiyor. Ama onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Aynen öyle yazıyor Allah Teala. Onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Ve bize de öyle söylüyor. İşte o nurun tamamlanmasında vazifeli kılınan kişi o biziz sevgili kardeşlerim. Bu sebeple bu kadar rahat konuşuyoruz. İnsanlar her halükarda mutluluğu yaşayacaklar sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği hepimiz o gün birlikte yaşayacağız. Bütün dünyanın savaşlarının sona erdiği, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç esasının da bütün dünyadaki dinler tarafından tatbik sahasına konduğu yeni bir dünya güzelliği. Neydi üç esas? Bir, vahdet. Allah'ın tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üç, teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Üç kitaplı din de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin kendi dini olduğunu ifade ediyor. Üç kitapta da Allah Teala bunu açık ve kesin bir şekilde vermiş. Sonra şeytan devreye girip insanları Musevilerin dini, Hristiyanların dini, Müslümanların dini diye üç din varmış gibi korkunç bir aldanmanın içine düşürmüş. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Üç dinde de teslimin yedi safhasını bütün insanlara unutturmayı başarmış. Ama hala insanların arasında küçük gruplar yedi safayı da yaşamaktalar. Hristiyanların içinde de var bu insanlar. Musevilerin içinde de var bu insanlar. Müslümanların içinde de var bu insanlar. İşte o gruplardan bir tanesi de biziz. İslam'ın yedi safhasında yaşayanlarız. Ve Kur'an İslam aleminde çoktan unutulmuş. İslam'ın beş şartına indirilmiş her şey. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. İslam'ın

5 şartı. Hepsi de vasıtalardan ibaret. Ama hedefler yok edilmiş. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hayır, böyle bir şey yok artık. Ve insanlar samimiyetle, din öğreticileri samimiyetle inanmışlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu şartlar yerine getirildiği zaman mutlaka insanlar cennete gireceklerdir. Gerçekten böyle zannedilmiş. Ama günah işleyecekleri cihetle biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra leblebi gibi oradan Allah Teala onları alacak, mutlaka cennetine ulaştıracak. İblis insanlara bunu haklı gösterebilmek için bir de masal uydurmuş. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de 28 tane ayet-i kerimeden yeni ayet-i kerimeler daha çıktı. Onları da katacağız inşallah. 30'dan fazla ayet-i kerimede Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olduğunu, mümkün olmadığını 30'dan fazla ayet-i kerimede söylemesine rağmen hala insanlar diyorlar ki o 30'dan fazla ayet-i kerime mümin olmayanlara ait. Biz müminiz. Biz de onlara diyoruz ki hay Allah razı olsun. Ama nasıl bir mümin olmak bu ki? Siz Allah'a inanıyorsunuz diye mümin olacağınızı zannediyorsunuz ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız diyor. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Ne diyorlar, sen neden bahsediyorsun ya? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onu yaparız arkadaş. Ve onları yaptığımız için de doğru posta Allah'ın cennetine gideriz. Sevgili kardeşlerim, insanlara bunları anlatmaya başladıktan bu tarafa tam 30 yıl geçti. 30 yıldır bunları anlatıyoruz. Allah'ın bize öğrettiği bu ilmi, Kur'an'ı, Kur'an'ın unutulmuş olan hakikatlerini din adamlarına anlatmak, bu bizim üzerimize vazife. Onlar da haklılar. Hangi açıdan? Öğrendikleri ilim söylediklerimizin tamamen dışında ve insanların söyledikleri şeyleri kanun kabul etmişler. Kur'an hükümleri onlara ters düşse bile alimler muhakkak bizden daha iyisini bilir diye gene alimlerin dediğini kabul etmişler. Öyle bir şey olmuş ki din öğretisi tamamen Allah'ın emirlerinin dışında farklı bir hedefe yönelmiş. İslam'ın 5 şartına indirgenmiş İslam'da. Hristiyanlıkta Hz. İsa gelecek, hepimizi kurtaracak. Hz. İsa'ya inananlar sadece onlar kurtuluşa ulaşabilir diye bir inanç hakim olmuş. Bu sebeple de Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin teslimine kadar ulaşan 7 safa büyük bir kesimde unutulmuş ama onlarda da halen bunları 7 safanın 7'sini de yaşamakta olan küçük gruplar mevcut. Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, İslam'da da, ki İslam'ın içinde bu gruplardan bir tanesi biziz. 7 safanın 7'sini de yaşamakta olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Sözlerimize dikkat edin. Gelecekte insanların birbirlerini çok sevecekleri, herkesin düşmanlıkları bir tarafa bırakarak birbirlerini dostça kucaklayacakları yeni bir dünya kurulacaktır. Allah Teala diyor ki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. İstemeyenler kötü niyetle mi istemiyor? Bir kısmı gerçekten öyle. Ama bunlar çok küçük bir azınlık. Asıl istemeyen büyük kesim öğrendikleri yanlış ilimlerin tesiri altında bunları söylüyorlar. En çok neyi isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Üç dinin mensupları arasında da din eğitimi gören ve bu kadar büyük yanlışların içine giren insanların hiçbirisinin din bilgisi olmamasını. Olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı herkese kendi kitaplarındaki yedi safanın varlığını, dört teslimin, bu yedi safanın dördünün teslimlerden ibaret olduğunu ve üç kitabında Hz. İbrahim'in Hanif dininin mutlak bir kopyası olduğunu asılları itibariyle ispat edebilirdik. Sevgili kardeşlerim çok acık değil mi? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hz. Nuh'a, Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Başka bir şeriat hiç olmamış ki. Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatı aynı şeriat. Şimdi bakın bakalım dünyaya. Aynı şeriat kalmış mı ortada? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbet yaptık sizinle. Allah'tan bahseden, gelecekten bahseden, belki biraz bizden bahseden ve Allah'ın şaşmaz karşı çıkılması mümkün olmayan hedeflerinden bahseden. Nasıl bu kadar geleceğe güvenle bakabiliyoruz? Biliyoruz sevgili kardeşlerim. Neler olacağını o bize öğrettiği için biliyoruz. Ve bunun için rahatız, huzurluyuz. Ve Allah'ın yoluna ihanet edenlerden biz gocunmuyoruz bu sebebe dayalı olarak. Onlar, şeytanın onlara verdiği yanlış bir izlenimin kurbanı olacaklardır. O, onların içinde bulunduğu durumdur. Sevgili kardeşlerim, bizler sizinle beraber, sizlerle beraber Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere bu görevi, bu kainatın en büyük şerefi olarak üzerimize aldık. Allah Teala'nın söylediği ifade aynen bu. Öyleyse kimler istemezse istemesin Allah'ın güzellikleri mutlaka yaşanacaktır. Dünya bir sülh ve sükun devresine mutlaka ulaşacaktır. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.
Aleyküm selam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat ala ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kelamatü ya kelestu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Konumuz dedikodu. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolundasınız. Davranış biçimlerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey dedikodudan uzak kalmaktır. Kim size bir başkası hakkında negatif bir şey söylerse, bu doğru olsa bile o kişiye dedikodunun çok çirkin bir şey olduğunu anlatın. Kim bir başkasını şikayet ediyorsa ona senin hiç hatan yok mu diye sorun. Dedikodu yapanlar hep başkalarının kendilerine yaptığı kötü bir davranışı söylerler. Ama kendilerinin öyle bir davranışa neden sebebiyet verdiğini, hangi sebeple o arkadaşının ona kötü davrandığını onu asla söylemezler. Ya da söyledikleri zaman kendilerini haklı çıkartacak olan birçok bahanelerle birlikte söylerler. Dedikodunun temelinde bir insanın kızdığı bir diğeri için etrafına taraftar toplamak arzusu yatar. Onun tarafından olanlar çoğalsın. Böylece karşı tarafın yardımına koşacak olanlar birer birer onun tarafına gelecektir. Ve de o etrafındakilerle beraber o kızdığı kişiyi zarar elde edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı biliyor musunuz? Toplumları kemiren en büyük kurt dedikodudur. İşte buna tevessül eden kadar dedikoduyu dinleyen de metaldardır. Yani dedikodunun artmasında, çoğalmasında dedikoduyu yayan da onu dinleyen de sorumluluk taşır. Allah Teala dedikoduyu sevmez ve yasaklar. Hiç kimse hakkında bir başkasına dedikodu yapmamamızı ister Allah Teala. Dedikodu yapılmasına müsaade etmez. Bu konuda söylediği şey bir başkasına şikayet etmeyin, onun dedikodusunu yapmayın tarzındadır. Sevgili kardeşlerim, biz buna bir şey daha ilave ediyoruz. Yapmama Allah-u Teala bunu açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e, dedikodu yapmayın diyor.
Böyle demesine rağmen bir insan dedikodu yapıyorsa, size gelip de birisini çekiştiriyorsa, ona söyleyin. Allah-u Teala dedikoduyu yasaklamıştır. Sen de şu anda bana bunu söyleyerek dedikodu yapıyorsun. Ve istiyorsun ki aranızdaki anlaşmazlıkta ben senin tarafından çıkayım. Beni de ona karşı kullanmak arzusunu gösterir sadece senin bu anlattığın şeyler. Allah Teala dedikoduyu yasak etmiştir. Ben seni dinlemem. Ayrıca başka arkadaşlarımıza da gidip dedikodu yapmana yanlış bir şey olduğunu sana söyleyerek, Allah'ın yasak ettiği bir fiil olduğunu söyleyerek seni de uyarmak isterim. Sevgili kardeşlerim, başkalarını suçlamayın. Nereden biliyorsunuz o kardeşimizin size kötü davranmasının arkasında sizin kendi hatalarınızın olmadığını? Nefs insanı kendisine hep haklı gösterir. Aman ne olacakmış, şöyle küçücük bir hatamız var gerçi ama o da öyle davranmasaydı derler hep. Peki ona sorduğunuz zaman, tamam onun öyle davranmaması gerekirdi gerçekten. Ama sen niye böyle davrandın? Size dedikoduya gelen kişiye başkasının dedikodusunu yaptığı zaman sorun. Sen ne yaptın da o kardeşimiz sana böyle davrandı? Hani bir söz vardır. Yel esmeden yaprak sallanmaz diye. Şikayete gelen kişi karşı tarafa mutlaka bir şeyler yapmıştır. Yapmıştır ama karşı tarafına onu hırpalayacak olan bir şekilde bunun cevabını vermişse ondan incinmiştir. E de bu meseleyi onunla konuşup af dilemek yerine başkalarıyla konuşup taraftar toplamaya çalışmaktadır. Ha, bunun manası ne? Bunun manası hiziptir. Allah Teala hizbe yani ayrı ayrı gruplar oluşturulmasına, birbirine karşı insanlar oluşmasına müsaade etmez. Bunu üstün uygun görmez. Allah Teala dedikoduya kafanızı kapatın tarzında açıklamalar yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi gelip de size bir başkası hakkında o şöyledir, şöyledir, şöyledir, şöyle yaptı derse siz ona deyin ki bunları dinlemek istemiyorum. Ayrıca bu söylediğin şeyleri bana anlatıyorsun tamam. Ama ona sordun mu? O öyle öyle öyle yaptığı şeyleri acaba niçin yapmış? Arkasında hangi sebep yatıyormuş? Belki haklı sebepleri vardır. Sen onları bilmeden onu suçluyorsun. Ya da sen ona ne söyledin de o kardeşim sana karşı böyle ters davrandı diye konuyu eşelemelisiniz. Ve de sizden sonra bir başkasına daha gidip dedikodu yapmasına engel olmaya çalışmalısınız. Dedikoduyu yapan kişi belli ki birinden muver olmuş. İncinmiş, kırılmış, sıkıntı duymuş bir başkasının davranışından. Tamam. Ama bunu yok edecek olan kendisine bu söylendiği zaman duyduğu huzursuzluğu yok edecek olan bir davranış biçiminin içine girmeli. Evvela sormalı. O kardeşimiz sana böyle böyle böyle şeyler söylemiş. Tamam, anladım.
Ama bunları sana söylemesinin arkasında mutlaka bir sebep olmalı. Bu sebep haklı bir sebeptir veya haksız bir sebeptir. Ama sen ona ne yaptın da o sana öyle davrandı? Bunu bana söyler misin demelisiniz. Başka birini kötülemeye gelen kişi, o zaman sizin ard arda sorduğunuz suallerle kendisinin de nerelerde hatalı olduğunu idrak edecektir. Sevgili kardeşlerim, şurasını da unutmamamız lazım ki hiç kimse %100 haklı değildir. Bir başkasının kendisini rencide edecek olan bir davranışta bulunmasının arkasında mutlaka o kişinin o davranışta bulunan kişiye karşı bir veya bir takım yanlış davranışları olmuştur. Yani onları hiç söylemeden sadece karşı tarafın kendisine yaptığı bir yanlış davranışı size anlattığı zaman mutlaka eşeleyin konuyu. Ben bunun merceği değilim. Bir defa dedikodu yapmış oluyorsun sen bana onun sana olan hatasını anlattığın zaman. Böyle ne yapsan, böyle yapmaman lazım Allah-u Teala'nın emri, dedikoduyu tamamen ortadan kaldırmak şeklinde. Ama böyle yapıyorsan, o zaman senin ona daha evvelki davranışların nedir? Neden acaba bir başkasına değil de sana söylüyor bunları? Her şeyi mantık terazisinde tartıp, kişiyi başkaları hakkında dedikodu yapmaktan men etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle bir kötü şeydir ki dedikodu, bir toplumu ikiye ayırır. A'nın taraftarları, B'nin taraftarları. Neden? Neden A'nın taraftarları, neden B'nin taraftarları, neden Allah'ın taraftarları değil? Öyleyse birisi size dedikodu yapmaya geldiği zaman işiniz sadece sen bana bunları söyleme demek olmamalı. Karşı tarafla da bu meseleyi konuşup İkisinin arasını bulmaya çalışmalısınız. Ki o tek taraflı karşı tarafın hatalarını söyleyen kişinin nerelerde haksız olduğunu yakalayabilirsiniz. Onu fırçalamak, onu ezmek için değil sevgili kardeşlerim. İkisi de sizin kardeşiniz. İkisini de kırmayacaksınız. İkisinin de davranışlarındaki bencilliği yok etmek istikametinde harekete geçeceksiniz. Bu konu onların tatmin edici bir şekilde birbirlerini affetmesiyle sonuçlanabilir. En iyi sonuçlanma odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir toplumu kemiren böyle bir kene, böyle bir kemirici sistem dedikoduyu şeytanın en büyük vasıtası olarak kullanır. Şeytanın hepinizden istediği bir tek şey var.
Özellikle birbirini sevenlerden istediği bir tek şey var. Birbirlerini sevmemeleri yetmez. Birbirlerinden nefret etmeleri yetmez. Birbirine düşman olmaları yetmez. Birbirine kötülük etmeye çalışmaları. İşte insanların birbirlerine karşı yapabilecekleri en büyük kötülük budur. Düşman olmak ve o noktadan itibaren o kişiye sadece kötülük etmek için yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar elbette her zaman yanlış yapabilirler. Ama biz yapmazsak, onlar bize yanlış yaptıkları zaman hatayı biz üstlenirsek, onun haklı olduğunu, bizim haksız olduğumuzu söylersek, o kişi haksız olmasına rağmen bizim kendimizi haksız olarak görmemiz ve haksız davranışı kabullenmemiz o kişinin aslında kalbinin şeytan tarafından konulan negatif faktörler sebebiyle istediği bir şeydir. Kendisi haksızdır ama sizin haksız olduğunuzu kabul ettirmek ister size. Böyle bir şeyi kabul edin. Ne olur? O size bunu kabul ettirdiği zaman ferahlayacaktır. Nefsinin o afeti bitecektir. Ondan sonraki safa önemli. Bundan sonraki safhada bu kişi hızını alamaz da bu sefer de etrafı duyurmuştur zaten sizin kendisiyle nizalı olduğunuzu, ona karşı yanlışlıklar yaptığınızı, belki etrafındakilere hep yalnız sizin yanlışlıklarınızı anlatarak söylemiştir. Şimdi sizin de hatanızı kabul etmeniz onun haklı olduğunun kesin delili olarak etrafa karşı kullanılabilir. İşte haksız olmasına rağmen başkasının davranışlarını eleştiren diğerlerine onun davranışlarındaki belki doğruları bile eğri göstererek kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi burada muzaffer olmuş görünür. Galip gelmiş görünür. Ve başkalarını da sanki o kişinin aleyhine kışkırtmış görünür. Sevgili kardeşlerim, bunlar toplumu kemiren mikroplardır. Biz bir toplumuz. İnsanlardan oluşuyoruz. Öyleyse Allah Teala'nın bize verdiği bir görev var. Hepimize. Herkesin hedefi başkaları için yaşayan biri olmak şeklinde özetlenebilir. Başkaları için yaşamak. Ne demek bu? Yani bir insan hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfederse, hayatını başkalarını mutlu etmeye adarsa, o zaman böyle bir insan ömrü boyunca mutluluğu yaşayabilir. Başkalarına yardım için yaşayan bir insan, başkalarını üzmek, başkalarını sıkıntıya sokmak, onları rahatsız etmek, şöyle dursun, o kişinin etrafındaki herkesin mutluluğu için canla başla çalışır. Ona göre sadece bir tek şey vardır.
Etrafındaki insanların mutluluğunda kendisinin de payı olsun. Etrafında kimler varsa hepsini mutlu etmek için o kişi seferber olmuştur. Hayatını bu gayeye dayalı olarak dizayn etmiştir ve bütün gayretiyle bunu gerçekleştirmeye çalışır.

Kendisine böyle bir dedikodu talebi geldiği zaman, sana bir şey söylemek istiyorum, bak falanca bana şöyle şöyle yaptı. Dediği zaman davranış biçimi ne olmalıdır? Birincisi, onu dinlememek. Sen şu anda bana bir kardeşinin dedikodusunu yapıyorsun. Ben bunu dinlemek istemiyorum demek var. Bir dinleyip, iki, ona kendisinin göremediği, kendisinin haksız olduğu tarafları anlatabilmek var. Üç, bunları yaptıktan sonra tamam, sen bana onu şikayet ettin, hatalarını anlattın, tamam. Şimdi ben onun hakkında bir kanaate varmadım. Çünkü sadece seni dinledim. Şimdi ben ona gideceğim ve bu konuyu onunla konuşacağım. Konuşmaktan muradım da senin yaptığın bir yanlışı ona vermemiş olmak olacak. Çünkü sen onunla bu meseleyi sülh ve sükun içinde halletmek yerine mesela bir af dileme. Evet kardeşim, hakikaten ben seni kıracak bir davranışta bulunmuşum. Beni bağışla demek varken onun bizim yaptığımız bir olay sebebiyle bize karşı tepkisini başkalarına sanki o suçluymuş gibi ulaştırmak gerçekten bir taşla şeytanın iki kuş vurması. Biliyorsunuz ki şeytanlar her an herkesle uğraşırlar. Bir tek gaye uğruna herkesi mutsuz etmek için. İnsanlar nasıl mutsuz olur? Etraflarında dostları olmak yerine etrafında düşmanları olan herkes mutsuzdur, huzursuzdur. Hem huzursuzdurlar hem de düşmanlıklarını devam ettirirler. Bilmezler ki huzursuzluklarının arkasında başkalarına olan yanlış davranışları yatıyor. Ama onlara göre hep kendileri haklıdır. Etrafındaki o yanlış davranışları yapan insanlar haksızdır. Acaba onları bize karşı o yanlış davranışlarda bulunmaya ne kadar biz ittik? Bu olayda o kardeşimizde kötü davranmasını doğuran olaylar dizisinde acaba bizim ne kadar dahlimiz var? Herkes bir başkasının yaptığı yanlışı bir diğerine anlatırken bunu göz önünde tutmalı. Hiç kimseyi karşınıza almamalısınız. Herkesi kendinize almaya çalışmalısınız. Siz de onların yanında olmaya çalışmalısınız, karşılarında değil. İnsanın karşısında olan daima şeytandır. O kişilere bir takım yanlışları kabul ettirmek istikametinde bütün gayretiyle çalışır. Ve bu çalışmasının muhtevası içinde yaşar. Herkese şeytanlar fısıldarken kendisine o yanlış davranışta bulunan kişinin ne kadar hatalı olduğunu birçok olaylar göstererek ispat etmeye çalışır. Şeytan istediği şey tek bir şeydir. Bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın istediği şey de gene tektir. Bütün insanların birbirine dost olması. Yakın gelecekte bütün dünyadaki insanların, milletlerin birbirine dost olacağı yeni bir devre oluşacaktır.
bütün dünyadaki savaşların kesin olarak biteceği, bütün insanların sanki tek bir milletin, tek bir kabilenin üyeleriymiş gibi birbirine, hem kendi ülkeleri içinde birbirine karşı dost, hem de yabancı ülkeler içinde o ülkelerle de dost insanlar oluşması için gayret sarf etmek söz konusu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, hayatınızın hedefi sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman sizin için en güzel şey oluşmuştur. Başkaları için yaşamanın mükafatını aldınız demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları birbiriyle imtihan eder. Ama yaratma sebebi onların hepsinin tek bir vücut oluşturması, dostluğu yaşaması. İşte onun için sahabe birbirine o kadar candan bağlıydı. Onlar gayelerine ulaştılar. Allah'ın kendilerine verdiği emirleri bütün boyutlarıyla bir hakkın gerçekleştirdiler. İradelerini de Allah'a teslim edene kadar Allah'ın yolunda yürüdüler ve başardılar. Onlar dünyadaki en büyük dostlukları yaşadılar. Mekke'den Medine'ye göç edenlere Medine'dekiler evlerini açtılar. Mallarının yarısını mutlaka onlara verdiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyin en güzelini insanlara nasip eder. İster ki Allah Teala herkes mutlu olsun. O zaman başka insanları mutsuz etmek üzere faaliyet gösterenlere kapılarınızı kapatın. Onlar yanlış yaptıklarını sizin söylemlerinizden anlasınlar. Onlarla kavga etmeyeceksiniz. Onları kırmayacaksınız. Çünkü siz dedikodu yapan kişinin de karşısında olamazsınız. Onunla niçin beraber olacaksınız? Onun fikrine iştirak edip de karşı tarafa, diğer tarafa karşı çıkmak için mi? Onun yanında olup da aralarındaki anlaşmazlığı körüklemek için mi? Hayır. Siz, size başka birini şikayete gelen kişinin yanında olacaksınız. Ötekine düşmanlık etmek için değil, onunla beraber ötekine düşmanlık etmek için değil, tam aksine onu ikna ederek onunla beraber karşı tarafla dostluğu tekrar kurmak için. Siz arada bir metalden olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman o iki kişinin veya iki grubun arasını bulursanız, onları birbirinden vazgeçmeyecek dost insanlar haline getirebilirseniz, o zaman sevinin. O zaman siz gerçekten başkaları için yaşayan bir insansınız. Ve de zaten sevinin dediğimiz zahit, çünkü mutlu olacağınız kesindir. Bir de düşünün sevgili kardeşlerim, falancaya bir iyilik yaptığınızda, onu mutlu ettiğinizde, sevindirdiğinizde içinizden geçen his mutluluk değil mi? Birinin paraya ihtiyacı var. Siz de o daha size söylemeden gittiniz, verdiniz. Veya söyledi, verdiniz.
Ama verdiniz. Elinizdeki bir imkanı başka birisinin ihtiyacı var diye ona verdiniz. Bu nokta bizim en büyük fedakarlığın sahibi sahabeyi aklımıza getirdi. Biliyorsunuz savaştan sonra ağır yaralıların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor, gözleri kapanır gibi. Belki son dakikalarını yaşıyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, uzatıyor su kabını. O kişi uzatıyor elini tam su kovuna alırken bir başka sahabe ya Ömer su diyor. O onun böyle bir şey söylediğini, birincinin söylediğini, su kabını da almak üzere olduğunu falan görmüyor. O zaten hayatını yitirmek üzere, tam o sırada öyle bir ihtiyaç duymuş ki Hazreti Ömer'in de su kabıyla içeri girdiğini söylemişler. Ya Ömer su diyor. Son demini yaşıyor. Hazreti Ömer ikinciyi işitince ona koşarak gidiyor. Sonra tam ikinciye su kabını uzatırken bir üçüncü sahibi, sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncüye koşuyor ama su kabını uzattığı zaman üçüncü sahibi şehit olmuş. Hemen ikinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Her birisi ne söylemişler? Birinci, ikinci için demiş ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. İkinci de üçüncü için aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Sevgili kardeşlerim,

Dedikodu mutlaka önlenmesi lazım gelen bir yaradır. Kanayan bir yaradır ve insanlar hep o en büyük yanlışı yaparak buna sebebiyet verirler. Yani bir başkasıyla olan anlaşmazlıklarını gidip o kişiden af dileyerek, aziz kardeşim ben aslında seni kırmak için o olayı yapmadım. Gerçekten şu sebebe dayalı olarak ben öyle yapmak mecburiyetindeydim. Acaba beni affedebilir misin? Affetmek büyüklüğünü gösterir misin benim sevgili kardeşim? İşte böyle bir şeyi kime söylerseniz, o kişi bunun samimi olduğunu ve de affı talebi kabul ederse bir daha sizden ona öyle bir yanlışın bilirse, buna inanırsa o zaman dostluğunuz tekrar kurulur. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Herkes yanlış bir şeyler yapıyor. O yanlışları düzeltmekle hepiniz vazifelisiniz. Size kardeşlerimizden de insanlar gelmiş olabilir. Başkasını şikayet etmek üzere, başkasının dedikodusunu yapmak üzere. Dışarıdan da insanlar gelmiş olabilir. Dışarıdaki insana da içeridekine de aynı şeyi söylemelisiniz. Yapılan şeyin yanlış olduğunu, bu problemin sizinle onlar arasında konuşulmaması gerektiğini, bu probleminin kiminle bu olayı yaşadıysa onunla konuşulması lazım geldiğini söyleyeceksiniz. Dedikoduyu yapanların arkasına saklandıkları şey, taraftar toplayarak kendilerinin haklı çıkmasını temin etmektir. Ama bunun fırkalara ayrılmayı oluşturduğunun onlar farkında değillerdir. Etrafına karşı tarafın aleyhine olarak topladığı her kişi Allah'ın yasak ettiği fiili biraz daha güçlendiren bir yapı taşır. İnsanlar için yaşam standartlarına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, mutluluk dedikoduyla yürümez. Dedikoduyu mutlaka defterimizden silmeliyiz. Başka insanların haksızlığını değil, haklılığını aramalıyız. Yanlış yapan kardeşlerimizi incitmeden uyarmalıyız. Yaptıklarının yanlış olduğunu onlara anlatmalı ve onları ikna etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi gerçek anlamıyla çok seviyoruz. Bu sevgi ailesi içinde istiyoruz ki hepiniz, bütün gruplar birbirinizi çok sevmelisiniz. Hiçbir grubun içinde birbirine düşman iki taraf olmamalı. Birbiriyle anlaşamayan iki taraf olmamalı. Birbirini seven, birbirini korumaya çalışan, birbirleri için yaşayan bir müstesna toplum oluşmalı. İşte hamdolsun ki birçok yerlerde kardeşlerimiz bunu başardılar. Onlarla iftihar ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı gruplarda sohbet yapanlar,
Ayrı yerlerde toplanan kardeşlerimiz, bu söz hepinize, hepiniz aranızdan kim dedikodu yapmaya yeltenirse ona müsaade etmeyin. Öyle bir toplum vücuda getirin ki herkes birbirini sadece sevsin. Başkası hakkında değil kötü konuşmak, herkes birbirini övsün. Herkes başka birisinin kendisine yaptığı güzel bir davranışı anlatsın. İşte mutluluk onun arkasında yatar. İnsanlar birbirlerini sevmelidir, dedikodudan mutlak olarak kaçmalıdır. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi yaparsanız, bulunduğunuz yerde dedikoduyu önleyebilirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
2: Ve as-salavat, Allah'a mesale ala Muhammed, ezbillahi neşşetan ve cennet. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Malikiyemmeddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri gördüğünüz gibi biraz nezleli olarak bir defa daha hamdolsun ki bir araya getirdi. Nezleydi, gripti vesaireydi. Sevgili kardeşim, bunlar hayatımızın tuzu biberi. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizi bu yaşa getirmiş, sağlıcakla, sağlıkla, sıhhatle ve ömrümüz devam ediyor. Hamd ederiz, şükrederiz. O ne kadar verirse o kadar süre yaşarız ve hizmet ederiz inşallah. Konumuz mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum. Biz dilek, biz temenni. Sevgili kardeşlerim, mutlu olun. Allah'ın size lütfettiklerine dikkatle bakın. Siz sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar, Allah'ın mümtaz kullarısınız. O sizi seçmiş. O size güzellikleri yaşamanız için gerekli şartları vermiş. Hepiniz hani fıtratıyla doğdunuz. Hepiniz mutluluğu sonsuza kadar yaşamak üzere o şartlara havi olarak yaratıldınız. Hepiniz Nehir Vakfı'nın değerli mensupları, bütün bizleri izleyenler, dinleyenler, biliniz ki hepiniz mutluluğa layıksınız. Sadece şu anda mutsuz olan kardeşlerim, sadece Allah'ın kiminiz söylediklerini bilmediğiniz için, kiminiz onları tatbik edemediğiniz için mutsuzsunuz. Ama şunu net olarak bilmenizi istiyorum. Mutsuz olmamanız mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olabileceği bütün standartların, bütün yeteneklerin sahibi olarak hayata gönderilir. Hiçbirimizde bu eksik değil. Mutlu olmanın bütün şartlarına sahipsiniz. Şimdi aranızda öyleleri var ki derler ki şu dünyada acaba acep bu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır? Muhakkak ki insanların içinde en mutsuzu benim. İşte böyle söyleyen kardeşimiz de dahil olmak üzere. Unutmayın sadece Nehir Vakfı'nın mensupları kardeşimiz değildir. Herkes kardeşimizdir. Belki onlar biraz daha yakın kardeşimiz olmak vasfını kazanmışlardır. Vakfın müntesipleri arasında girerek. Allah'a yaklaşmak için ilk adımı atmış olan

mutlaka kurtulacaktı ya da duymayacaktı. Başka yerlerde de başka kardeşlerimiz tarafından o kişiye aynı tebligat yapılsa belki gene duymayacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerine işittirir. Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, eğer sizler aramızdaysanız, sizler seçilmiş olanlardansınız. Ne diyordu Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kimler Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. İşte hidayet, Allah'a ruhun ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudun Müslümanlar standartına ulaşarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşması anında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. İkinci hidayet. Daha sonra daimi zikri ulaşacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet. Sonra irşada ulaşacak. Daha sonra da son emanetini, iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahdi ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Allah'ın ahdi ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Ama Allah'ın vasiyeti iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli kardeşlerim. Öyleyse ister Allah'ın ahdi açısından olaya bakın, ister Allah'ın vasiyeti açısından olaya bakın. Her ikisi de yüzleri sadece hidayete çağırıyor. Hidayet, hidayet, hidayet. İşte içinde bulunduğumuz çağ, asrı hidayet, hidayet çağı, hidayet asrı, hidayet devri. Zamanın bu parçasında yaşıyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu zaman parçasında bizi dünyaya getirmiş, bu yaşımıza bu zaman parçasında ulaşmışız. Bu zaman parçasında bu vazifeyi Allah-u Teala'dan almışız. Hidayet çağımızın güneşi. İşte o güneş, hidayet güneşi, dünyayı ısıtacak olan, gelecek günlerde dünyaya sulh ve sükûnü getirecek olan o güneştir, hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükredetseniz azdır ki o sizleri insan olarak yarattı. Hidayete ehil olarak yarattı. Allah'ın yarattığı hiçbir insan yoktur ki hidayete ehil olmasın. Normal standartlarda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği herkes için hidayet söz konusudur. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmanın bütün faktörlerine sahipsiniz ama insanların çoğu sahip olmalarına rağmen mutlu değil.

0: sadece mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için mutlu değiller. Sevgili kardeşlerim, bu gökler sizin için yaratılmış. Bu dağlar da, kuşlar, ağaçlar, denizler, karalar, canlı ve cansız her şeyin sizin için. Sadece sizi mutlu kılmak için. Bu yaşadığınız hayatta Allah Teala sizin Allah'a yaklaşmanızı istiyor sadece. Hedefi bu. Bir kurbiyet kurmak, bir karabet kurmak, yakınlık, takarrub. Sevgili kardeşlerim, o size her zaman sizin onu düşünebileceğinizden çok daha yakındır. Her zaman sizinle beraberdir. O sizi de kapsamına alır. İlmiyle sizi de kuşatır, sizi de kaplar. Siz onunla varsınız. O sizleri yarattı sadece mutlu olmanız için. Tek bir hedefi var. Sizi cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmak, dünya mutluluğuna da mutlaka ulaştırmak. Ama siz isteseniz de istemeseniz de sizi o mutluluğa ulaştırmaz. Bu iki faktörden bir tanesinde onun mutluluğu size ulaşabilir. Siz kendi iradenizle adım atmak mecburiyetindesiniz. Sualler ve cevaplar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe üçüncü basamağa ulaşamazsınız. Daima ikinci basamakta kalırsınız. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. Ama eğer iradenizi devreye sokarsanız, bu iradi yapınızla Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte sevgili kardeşlerim, o zaman sizin için hakim unsur oluşur. O zaman siz Allah-u Teala tarafından mutlaka ruhen Allah'a ulaştırılırsınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer bütün bu kainat sizler için yaratıldıysa, her gece onun bir yerlerine, o kainatın bir taraflarına ulaşabiliyorsanız, oradaki hayatı her gece görüyorsanız, hatırlasanız da hatırlamasanız da hep kainatın bir yerlerinde sizin gibi olan başka insanlarla berabersiniz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlerdesiniz. Bu koca kainat hiç bizim tarafımızdan gidilebilir mi, görülebilir mi diye düşünüyorsunuz çoğunuz. Ama her gece oralardan bir yerlere gidiyorsunuz. Her gece onlarla beraber oluyorsunuz. Her gece başka bir alemde başka bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Ama bunu kabusu dönüştürmek gene sizin elinizde olan bir şey. Allah'a yaklaşmadığınız sürece onun yedi kademelik, yedi safalık şeriatını, yani sizi mutluluğa ulaştıracak olan yedi safayı hayatınıza geçirmek üzere harekete geçmediyseniz, hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamazsınız. Başlangıç safhası mı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi kendi kendinize sorun bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz mi? Dileyecek misiniz? Yoksa kendinizi aldatıyor musunuz? Birçok kişi bize telefon edip diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Eğer dileseydin bunu zaten söyleyemezdin. Neden söyleyemezdi? Çünkü zaten Allah'ın yoluna otomatik olarak girerdi o. O Allah-u Teala tarafından yola iletilirdi. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletilirdi. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse, bizim rızamıza tabi olursa, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Kim amenü olursa mutlaka sırat-ı müstakime biz onları ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a mülaki olacakları kesinlik kazanıyor. Öyleyse soruyoruz böyle olan kardeşlerimize, namazlardan ne haber diyoruz? Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Oruçlar, açlık hissediyor musun? Hissediyorum diyor. Zikirler zayıf gidiyor. Biz de diyoruz ki öyleyse kendini aldatma, sen Allah'ın yoluna girmiş değilsin. Allah'a ulaşmayı henüz dilemediğin bu anlattıklarımdan çıkıyorum ortaya. Sevgili kardeşlerim, böyle olduğunu hisseden herhangi bir kardeşiniz o zaman düşünmeli. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendimi aldatmışım. Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemeliyim. Böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cennet ümidi mümkün olmayan bir hayaldir. Dünya saadeti o da mümkün olmayan bir hayaldir. Bu kadar açık ve kesin iken bulmacanın çözümü son derece açık bir gerçekle karşı karşıyasınız. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız, Allah sizi oraya ulaştıracak, Allah sizi Allah'ın evliyası yapacak. Veya bunu yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız, o zaman değişemezsiniz. Sizlere bunca zamandır anlattığımız mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse şu nefsinizi ve şeytanı hala yere vurmak gereğini duymuyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar emin konuşuyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, namaz kılmak size aman şu namazı da kılayım da yakamdan sütsün, yakamdan düşsün, üzerimde yük olmasın diye düşünen birisi olmayacaksınız. O namazı kılarken Allah'ı düşünecektiniz. Ve namaz kılarken mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak size zevk verecekti. Öyleyse nasıl bir dizayn bu? Hangi çerçeve içinde insanlar? Olaylar ve sonuçları kesin bir şekilde belli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse namaz onun için bir problem değildir. Namazı zevkle kılar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse gelecektir ki arkasından mutlaka bir mürşide ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek duyacaktır. Bu isteği onu hacet namazı kılmaya yöneltecektir. Ve müşidine ulaştığı gün, tabi olduğu gün den itibaren ilk perşembe tasavvufta olan herkesin yaptığını yapacak, perşembe orucunu tutacaktır. İlk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektir. Birçok insana söylediklerimiz şaka gibi gelir. Hadi canım sen de derler, olur mu böyle? Olur mu böyle? O bir şarkı. Ama realite olur böyle şeklinde. Ölçüler de belli. Bunlar varsa Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. Yoksa hayır dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah yolunda hizmet etmekten o zaman zevk alırsınız. O zaman sizin için Allah'ın yolunda hizmeti engelleyen her şey size onu aşmak için dayanılmaz bir güç verir, enerji verir, gayret verir. Ve Allah'a onun için yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bana güç ver. Ben şu işi de yapmak istiyorum. Senin yolunda kendimi tüketmek istiyorum. O şevk, o heyecan, o iştiyak sizi Allah'a yaklaştıracak olan şey. Atılın Allah yolunda, gayretlerin içine atın kendinizi. Allah için namaz kılın, Allah için oruç tutun ve özellikle Allah için zikir yapın. Dikkat edin sözlerime. İblis insanların bu saadete ulaşmasını engellemek için en önemli faktörleri yok etmeyi başarmış. Bir defa bu 7 tane safa Allah'ın yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin, Hristiyanlık dininin, Musevilik dininin sadece tek bir din var. Hepsi aynı din. Dinin esası 7 tane safayı yaşamaktır. Bu safhaların hepsini yaşayabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey zikirdir. Ve iblis bütün dinlerde zikri farz olmaktan çıkarmış. Ve şeytan insanlara transandantal meditasyonu, yogayı zikir yerine yutturmayı başarmış. Ve şimdi o zaman insanlar meditasyon yapıp, yoga yapıp mutlu olacaklarını zannediyorlar. Din dinlerini bilmeyen öğreticilerin elinde insanları ondan nefrete kadar götürecek bir hüviyet kazanmış. Din deyince insanların bir kısmı ondan kaçıyor. Çağ dışı bir işlev olarak görüyor dini. Oysa ki din bütün dinlerde, bütün zaman parçalarında insanları o çağın en güzelini yaşamaya götürebilecek olan yegane muhtevayı ifade eder. Her devirde öyle olmuştur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim dinin bütün gereklerini yaşarsa, yaşayabilirse o çağında en insaflardan birisi olur muhakkak. Çünkü Allah ona o çağın bilgisinin daha ötesini mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan ilim alan ilim sahipleriyle, şeytandan ilim alan zulmani ilim sahipleri her devirde ayrı iki grup oluşturacaklardır. Bir grup insanları mahva götüren, bir grup mutluluğa götüren özellik taşıyacaktır. Şimdiye kadar taşıdıkları gibi. Bir grupta transandantal meditasyon yapılır, yoga yapılır, büyü yapılır, hüddam yapılır, sihirle uğraşılır. İnsanların kendi iradeleriyle başkalarına zarar vermesi için ilim öğrenilir. Ve siyahtan derece derece daha açılan bir renge kadar bunlar hep başka insanlara zarar verici zavallılıklardır. Şeytanın maskarası olmaktır. Öbür tarafta Allah'ın yolu var. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim olmayı gerçekleştiren yedi safhada bir sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyada devamlı bir mutluluk, tam bir suf ve sükun hali, nefsin ve ruhun aynı paralele ulaşması, nefsin de ruhun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olması. Böylece kişinin iç aleminde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olması. Sonra mı? Sonra da bu olay kişinin dış alemine ulaşacaktır. Dış aleminde başka insanlarla kavgayı bitirerek bir sulh ve sükun devresine ulaşmak. Dikkat edin, buradaki olgu tek taraflıdır. Siz kavgayı bitiriyorsunuz. Başkaları, sizin dışınızda olanlar, gene size düşmanlar. Ama size düşmanlıkları hiçbir tesir icra edemez. Çünkü siz Allah'ın muhafazası altında olursunuz. İkinci safhadaki başka insanlarla kavgayı bitirmek Allah'ın dostlarına has bir olay. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman düşmanlık, kin, nefret hepsi sizi terk eder. Yerini sevgi ve onun çevresindeki bütün duygular alır. Evvela düşmanlarınızı düşman olmaktan çıkartırsınız. Sonra düşmanlarınızı dost kabul edersiniz. Sonra düşmanlarınızı seversiniz. Sizi öldürmeyi düşünenleri bile. Sevgili kardeşlerim, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükuna ulaşırsınız. Geriye kalır, Allah ile olan ilişkilerde sulh ve sükuna kavuşmak. Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren birisi olursanız, nerede Allah'ın bütün yasaklarını asla uygulamayan birisi olursanız, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizi de bir sulh ve sükun dünyasına adım atarsınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlarsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Ortaya çıkıp haykırsalar bile ben sizin düşmanınım diye, bu sizi hiç alakadar etmez. Onlara acırsınız. onları da seversiniz. Herkesi sevdiğiniz gibi, Allah'ın dostlarını daha çok sevdiğiniz gibi, o Allah'ın düşmanlarından da nefret edemezsiniz, çünkü nefret etsiniz artık yok olmuştur. Kalbiniz müzeyyen oldukça onu evvela düşman olmaktan çıkarıp bir dost hüviyetine sokacaksınız. Sonra da ona karşı da sevgi duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya düşmanınız olsa bile Allah'ın dostlarının size yettiği bir muhteşem dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin, beni vekil edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. İnsanın Allah'a olan tevekkülü, güveni öyle bir dizaynda gerçekleşir ki bu dizayn bütün boyutlarıyla sizi bir hedefe ulaştıracaktır. Böyle bir hedef söz konusu. Saadet. Şunu öğreneceksiniz bundan sonraki hayatınızda ki siz Allah yolunda Allah'ın sizden istediklerini ona sundukça ondan bunun sizi mutluluğa ulaştıracak olan cevaplarını kat be kat alırsınız. O Allah'tır. Karşılıksız verendir. Ama vermek için, size mutluluğunuzu sunmak için hazır bekler. Mutlaka iradenizin devreye girmesi onun kanununun temelini teşkil eder. Her halükarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda iradeniz mutlaka devreye girmek mecburiyetindedir. Yoksa olmaz. Olmazsa olmaz. İradeniz devreye girmedikçe bu standart içinde siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah yolunda hiçbir aşama kaydedemezsiniz. Öyleyse her şeyden evvel bu cennetin anahtarıyla cennetin kapısını açın. Ve elinizdeki kilitle cehennemin kapısını kilitleyin. Sadece bir iradeyi yapının, bir talebi Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz yoksa mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız o zaman siz bizimle berabersiniz. Eğer siz bizimle beraberseniz biz de sizinle beraberiz. Biz Allah ile beraberiz. Ve mutluluğu yaşayanlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'a tevekkül edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde yaşanması lazım gelen hayat muhteşem bir olay. İnsanların bir kısmı dünyada yaşadıkları bir takım zevkleri mutluluk zannederler. Oysa ki geçici bir zevk yaşamışlardır. Ondan sonra mutsuzluğun içine gene yuvarlanmışlardır. Gene etrafında çirkin bir dünya, gene insanlara yaptıkları yanlış davranışlar, gene insanlardan aldıkları ters cevaplar, şiddet, huzursuzluğa götüren her şey. Sevgili kardeşlerim, bugün yıldır sizlere bu mutluluğu anlatmaya çalışıyoruz. Hamdolsun çağrınızdan çok insan mutluluğa ulaştı. Mutluluk bir kademede ulaşılan bir merhale değildir. Adım adım yakalarsınız. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileseniz de siz de diğer insanlar gibi mutsuz bir insansınız. Ama mutlu olmak fırsatını yakaladınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Henüz nefsinizin kalbinde hiçbir değişiklik olmadı. Üçüncü basamakta başlayan bu Allah'a ulaşma dileği 14. basamağa kadar sizi dünya saadetini yaşamadan ulaştırır. Ama her geçen gün içinizden coşan bir şeyleri hissedersiniz. Sizi daha güzele götüren bir arabanın içinde bir yolculuktasınız. Bu yolculuk sizi mutlaka müşidinize ulaştırır. İşte birçok insanların müşid deyince arkalarını döndükleri, kaçtıkları bir olgu. Birçok insandan fikir ayrılığının başlangıç noktası. İrşad kavramı, mürşit kavramı, tabiiyet kavramı. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim. Tabiiyete inanmamak bir Allah dostunun karşısında tövbe etmeyi zül addetmek. Hele el öpmeyi onu buna hiçbir şekilde yedirememek. Ve sonra da hep karanlıklar içinde kalmak. Üstelik de dini bilgilerin sahibi olduğunu düşünerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz güzelliği daha beraber yaşıyoruz. Bu Allah'ın dostlarına ait olan bir olgu. Allah'ın dostları Allah ile beraberdirler. Onlar onun o sonsuz mutluluğunu yaşamak imkanının sahipleridir. Allah Teala tarafından seçilmişlerdir. Ve Allah'ın yoluna girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmaya namzettir. Ya bu noktadan evvel dostluk başlamıştır. Çünkü Allah Teala onları seçmiştir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı hamdolsun ki bu standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemiş. 10 tane insanla mürşidine ulaşma yolunda olanlar, ulaşıp tövbe eden, mümin olan, 10 tane nimet alan, nefs tezkiyesine, ruhun hidayetine başlayanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, fizik vücutlarını da teslim edip nefslerini Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, sevgili kardeşlerim, hep bunlar aramızda. Hep bir güzelliğin sahibi olacağınız o muhteşem dünyayı düşünün. Yeni bir dünya sizler için. yeni bir dünya, başka başka dinler olduktan, dinlerden olduklarınızı neden bütün dinlerin mensupları için yeni bir dünya, bir tek din, bütün inananların el ele gönül gönüle beraber olacağı bir bütün dünya dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu gerçekleştiği zaman dünyada bir mutluluğun yaşandığını göreceksiniz. Bugün dünya üzerinden kaybolan adaletin tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Ve mutlu çehrelerden örülü yeni bir dünya söz konusu olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, düşünün bir defa, Allah sizi seviyor. Kim olursanız olun, Allah Teala tarafından az veya çok ama seviliyorsunuz. Bu sevgiyi arttırmak, Allah'ın dostu olmak şerefine ermek, sizin bir tek dileğinize dayalı, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba? Allah'a ulaşmayı dilemek çok zor bir olay mı? Allah'a ulaşmayı dilemek, güzelliklerin yaşanması için bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu üçüncü basamaktaki bu küçücük talep sizi 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Allah Teala hiç bırakmayacaktır sizi. Ta ki Allah'ın evliyası olasınız. Ne olur Allah'ın evliyası olursanız. Bakınız Allah Teala ne diyor Yunus 62-63-64'te. Ela inne evliyaullahi la hafvin aleyhim ve la hum yahzenun ellezine amenu ve kânu yettekûn lehum el-büşra fil hayâtet dünyâ ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Korku yoktur. Yunus diyor ki, ben diyor onunla dost oldum diyor. Allah ile dost oldum diyor. Ondan neden korkayım diyor. Artık o benim dostum. Sevginin bütün boyutlarıyla içinizde boy attığını, serpildiğini, sizi her açıdan sardığını yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizdeki bütün güzellikler adım adım tarafınızdan yaşanacak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda siz olacaksınız. İşte böyle bir dizayn. Hepiniz için mutluluk hemen ayaklarınızın dibindeki bir olgu. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatsanız tutabilirsiniz. Elinizi uzatmak bir dilekle tarif ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediklerimizin hiçbirinden habersiz olan bir din öğretine bütün dünyayı sarmış vaziyette. Allah-u Teala'nın muradı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın muradı sadece sizin mutlu olmanız ve şeytan mutlu olmamanız konusundaki bütün ağlarını örmüş. Örümcek şeytan. Ve insanların hepsini mutsuz etmek istikametinde korkunç bir tuzağı harekete geçirmiş. Mutluluğun kaynakları neredeyse hepsini bütün dinlerde kurutmayı başarmış. Tekrar edelim ki dinler diye bir şey yok. Ama insanlar ait oldukları kamplarını başka insanlardan farklı bir yapıda düşünmüşler. Ve Allah ile temas etmeden, ondan emir almadan bir standart vücuda getirdikleri için kendi cephelerinden asırlar boyunca birbirinden ayrı dinler oluşmuş. İşte sevgili kardeşlerim, diyorum ki mutlu olmamız için sebep mi var? Diyelim ki daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ne yazar? Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o istikamette bir gayretin sahibi olursanız, daimi zikrin sahipleri kadar mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Size Allah'ın verdiği her şeyi başka insanların mutluluğu istikametinde kullanabiliyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu da sizi mutluluğa ulaştırır. Allah-u Teala başkalarına yaptığınız her yardımı, onları mutlu kılmak konusundaki bütün gayretlerinizi kendisine yapılmış kabul eder. Ve bu güzelliklerin karşılığında size devamlı pozitif dereceler ihsan eder. Nimetlendirir sizi pozitif derecelerle ve mutluluk ile doldurur içinizi. Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın aleminde mutlu bir hayat. Başkalarına hizmet size zevk mi veriyor? İşte siz mutlu bir insansınız. Yoksa biz öyle söylediğimiz için sureta işte o böyle söylüyor, hadi ben de birisine bir hediye götüreyim, birisine bir güzellikte bulunayım diye mi düşünüyorsunuz? İkincisi de fena değil. Ama bir üçüncüsü sizi mutsuz kılar. Ben de falancaya bir hediye götüreyim, o da o hediyeyi verdim diye bana karşı daha çok itibar etsin, beni saysın ya da benim ondan şu istikamete bir menfaatim olabilir. Öyleyse ben ona götüreyim, o hediyeyi vereyim. Böyle bir düşüncenin sahibi hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şeytan ona mutluluğu başkalarının onu saymasında gösterir. Halbuki sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi nefsinizin kibir afetinin, gurur afetinin bir tezahürüdür. Başkalarının size saygı göstermesinden hoşlanmanız gurur afetinin, kibir afetinin, büyüklük taslama afetinin bir tezahürüdür. Ve insanlar bunu nefsleri öyle istiyor diye devamlı kılmak isterler. Sevgili kardeşlerim, İblis'in sizlere söylediği ve kabul ettirdikleriyle Allah'ın sizlere kitaplarda söylediği, bizim ağzımızla duyurduğu hakikatler birbirinden ne kadar farklı. Nefsiniz ve şeytan size hep zengin olmanız halinde, varlıklı olmanız halinde, başkalarından bir şeyler almakta olduğunuz sürece, insanları kandırarak da olsa haksız yere bir şeyler elde etmeniz halinde mutlu olacağınız intibanı vermeye çalışırlar. Her biri sizi biraz daha mutsuz kılar. Ve insanların çoğu mutsuz olduklarının farkındadırlar. Ama mutluluğa gidecek olan bir kapının mevcut olmadığını düşünürler. Oysa ki bu kapı vardır. İşte karşınızda duruyor. Biz o kapıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hidayeti farz kılıyor. Bu kapı hidayet kapısıdır. Öyleyse mutluluğunuz hidayetin boyutlarını zaman parçaları içinde adım adım kat etmek ve her geçen gün daha büyük, daha büyük, daha yüksek bir mutluluğun sahibi olmak ve sonunda iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun noktasına, üstelik de kesintisiz bir sulh ve sükunu yaşama noktasına ulaşmanız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada gerçekten mutluluk varmış. Ama ben bilememişim diyeceksiniz. Hayatımın bunca senesini nasıl oldu da boşuna geçirdim diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu insanları düşünün. Her biri sıkıştığı zaman Allah-u Teala'ya dua eder. Ya Rabbi, ben gene falanca günah işledim. Beni bağışla. Allah-u Teala diyor ki bütün günahlarınızı bağışlamakla kalmayacağım. Bütün günahlarınızı sevaba çevireceğim. Söz veriyorum diyor Allah-u Teala. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Ama insanlar Allah-u Teala bunu yapacağına dair söz verdiği halde bir türlü kendilerinin şeyini gerçekleştirmiyorlar. Şeytan onları devamlı kullanıyor. Devamlı beyinlerini yıkıyor. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur sevgili kardeşlerim. Özellikle İslam'ı yaşamaya başlamışsanız, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, o zaman sizinle daha çok meşgul olacaktır. Sizi Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Birinci etapta iblis Allah'ın yoluna ulaştırmamak için, Allah'ın yolundan men etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Çünkü bütün insanlar zaten dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar Allah'ın sırat-ı müstakimine girene kadar dalalettedirler. İşte bu sırat-ı müstakime giriş olayı Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara vereceği 10 tane ihsanla şekillenir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi irşat makamına, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştığı zaman onun önünde de çekip tövbe ettiğinde Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse insanlar var, cehenneme gideceklerinden eminler, ümitlerini kesmişler. Benim gibi adamı Allah-u Teala cennetine mi alırmış derler. Bir kısmı var, ben der Allah'a inanıyorum, müminim, mutlaka zaten cennete gideceğim. O zaman ne gereği var? Birisi tefrit, birisi ifrat. İkisi de gerçek değil. Ama biz size gerçeklerden bahsediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka cennetine alacak. O kişinin 10 tane insandan sonra bütün günahlarını sevaba çevirecek. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. Sonra da geri kalan emanetlerini de Allah'a teslim edip o kişi hidayetlerin hepsine erecek. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, çekindiğiniz nedir ki? Siz mutluluğun içinde yaşayan insanlarsınız. Saadet sizin için, mutluluk sizin için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi, bir saadet davetiyesi ve saadet garantisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O bir nurdur, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Bütün mutluluklar, kucak dolusu mutluluklar, yerleri gökleri dolduracak mutluluklar sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha gene beraber olmak ümidiyle bir defa daha bir konuşmayı daha sona erdiriyoruz. Sonsuz mutluluklar dileğiyle, dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne enâmte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hani şöyle can cana, gönül gönüle bir sohbet, sizlerle birlikte olmanın zevkini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah da bizimle beraber. Öyleyse sizler, biz ve Allah bir bütünüz. Bizi birbirimize bağlayan, hedefe ulaştıran o Allah. Bütün insanlara ruhundan üfürmüş. İnsanın kainattaki bütün mahlukattan farklılığı odur ki Allah insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm. Böylece Allah'a en yakın mahluk, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluk, o sadece insandır. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın şerefini tahayyül edin. Sadece insanda var bu. İnsandan başka melekler var yaratılan. İnsandan başka yaratılan cinler var. Ama onlara Allah-u Teala ruhundan üfürmemiş. Sadece insana üfürmüş ve derhal insanın şeklini almış Allah'ın ruhu. Öyleyse hepiniz bir ruh taşımaktasınız. Allah'ın ruhu. Sizin kumandanızda mı? Asla. Ruh dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman çıkar, size hiç haber vermek gereğini duymaz. Ama sizin fizik vücudunuz ruh için bir mercidir. Bir sığınaktır. Vücudunuza girer, vücudunuzun şeklini alır. Dilediği an vücudunuzdan ayrılır. Peki şu anda sizde ruh var mı? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ruhunuzu göndermediyseniz var. Ama bizim kardeşlerimiz mutlaka ruhlarını Allah'a bu dünya hayatını yaşarken gönderenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun başlangıcını teşkil eder. Sonra bize veya bizim her tarafta bulunan kardeşlerimizden yetkili olanlara tabiyet ikinci kademeyi teşkil eder. Tabiyetle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapacaktır. Ve mutlaka 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte Allah'tan gelen ruhu, Allah'ın bütün insanlara ve size de üfürdüğü ruhu, şu dünya hayatını yaşarken Allah Teala geriye istiyor. Diyor ki Allah Teala biz dalalette olanları bırakırız. Ama diyor kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. İşte bu kendimize ulaştırırız dediği nesne Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin fizik vücudu değildir. O kişide bulunan Allah'ın o kişiye doğumla birlikte üfürdüğü ruhunun Allah'a geri dönmesidir, teslimidir. Bu husus Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş olur. Çünkü Allah'a ulaşabilecek olan sadece ruhumuzdur. Ne fizik vücudumuz Allah'a ulaşır, ne nefsimiz Allah'a ulaşır. Ama ruhumuz Allah'ın üfürdüğü bir ruhtur ve de döneceği yer mutlaka Allah'tır. Bu dönüş iki şekilde teşekkür edebilir. Bir insanın ölümü. Ölümle beraber ruh, vücudun artık kendisi için bir sığınak teşkil etmediğini görecektir. Ruh için şu fizik vücudumuz, biz hayatta olduğumuz sürece bir sığınaktır. Allah ruhundan üfürür ve ruh derhal o kişinin fizik vücudunun %100 aynen hüviyetini alır, yani onun şekline girer. İşte o insanın, o kişinin ruhudur. Ruhla üçlünün ikincisi olan nefs arasında büyük bir farklılık söz konusudur. Ruh, dilediği an fizik vücudu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ve de insandan hiç izin falan almaz. İnsana sormaz. Ayrıca nefsi Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbiki. Ruh diyor ki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuzun biz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. İşte bu farzı bütün insanlar yerine getirmek zorundadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluktur. Dengeler sistemi şöyle tahakkuk ediyor. Allah-u Teala bizi fizik vücut olarak, nefs olarak ve ruh olarak üç ayrı vücuda ulaştırıyor.

Evet, Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıddı ile kaim kılarak çift yarattık. İşte birinci muhtevada Allah Teala bir insanın fizik vücudunu oluşturuyor anne karnında. Onunla birlikte nefs de var. Bir nefs ve fizik vücut beraberliği. Ruh bir insana doğumdan evvel Allah Teala tarafından yüklenmez. Orada bir ikili vardır. Nefs ve fizik vücut beraberliği. Yine bir karşılıklı muhteva, bir çift oluş. Sonra dünyaya geldikten sonra İnsan farklı bir hüviyete ulaşıyor. Onun içine Allah ruhundan üfürüyor. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluşturuyor. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir hüviyet taşırlar. Ve mutluluğumuzun sembolüdürler. Yani ruhumuzun hasletleri. Ruhumuz nefsimizin tam zıttı olarak vardır. Ama nefs bir yaratıktır ama ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse bu beraberlikte başlangıç noktasına baktığımız zaman açık bir denge unsurunu görürüz. Nefsimiz başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, iptilalar, isyan, bütün negatif faktörler nefsimizin kalbinde toplanmıştır. Ruhumuz da %100 hasletlerle olmuştur. Öfkeye karşılık sükunet, nefrete karşılık sevgi, düşmanlığa karşılık dostluk, bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzda mevcuttur ve nefsimiz ona göre dizayn edilmiştir. Ruhumuzda mevcut olan bütün pozitiflerin negatif cevabı nefsimizdedir. Negatif karşılığı nefsimizdedir. Böylece Allah'ın dengesi gene oluşmuştur. Her şey zıttıyla kaim kılınmıştır. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olarak, ruhumuz da %100 hasletlerle dolu olarak vardır. Fizik vücudumuz o ikisinin dengede bulunduğu bir sığınaktır. Ruhumuz da fizik vücudumuzun şeklinin aynını taşır, nefsimiz de. Ve Allah Teala bütün insanlardan nefs adı verilen bu muhtevanın taşıdığı afetleri yok etmemizi ister. Afetlerin yerine hasletlerin yer almasını ister. Ve Allah Teala bunu farz olarak koymuş. Hem ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi ister ki bu dengenin yarısını ifade eder.

Tecrii emri Allah'a ruhumuzun geri dönüşüdür. Bu bir farzdır. Bütün insanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak böyle bir hedefiniz olmalı. İşte bu tasavvuftur. Tasavvuf, insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla negatif ve pozitifler toplamının eşitlendiği bir noktaya ulaşır. Bu mutluluğun yarısıdır. Ama bu hedefe ulaşırken geçireceğiniz 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresi olur. Neden? Çünkü Allah Teala bu hedefe yürüyen bir kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık devrede o kişinin şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle keser. Yani etrafınızdaki şeytanlar size hiçbir şekilde manevi bir tesir icra edemezler. Asla size tesir etmek imkanının sahibi değillerdir. Böyle bir imkan ne zamana kadar sunuluyor kişiye? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ondan evvel denge var mıydı? Evet, o kişinin nefsi vardı. %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Allah'ın ruhu o kişiye gelmişti. O kişinin ruhu oluyor o zaman. O kişiye ait, o kişiye hasredilmiş olan bir ruh. O da baştan aşağı hasletlerle dolu. Bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir ruh, öbür tarafta Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen, emirlerini de asla işlemek istemeyen, şeytanla ilişkide olan, şeytanın bütün taleplerini yerine getirmeye hazır, %100 afetlerle dolu bir nefs. İşte denge gene tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, her halükarda bir insanın Allah ile ilişkilerini kurması, böyle bir dizaynı vücuda getirmesi o kişi için bir hedeftir. Başlangıçtaki dengenin bir defa daha kurulması için 7-8 aylık bir devre geçecektir. Başlangıçtaki devre neydi? Nefsimiz vardı, %100 afetlerle doluydu. Ruhumuz vardı, %100 hasretlerle doluydu. Böylece bir denge içimizde, fizik vücudumuzun içinde oluşuyordu. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Diyor ki ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Diyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve kumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci takvanın sahibisiniz. Takva sahibi ol emri burada bitmiyor. Mürşidinize ulaşacaksınız, ikinci takvanın sahibi olacaksınız. Ulaşmanız tabiyeti ihtiva eder. Tabiyet tamamlandı. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ve tabiyetle beraber mürşide tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Terk ederse ne olur? Terk ederse Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkan ruh
yedi tane gök katını aşacaktır. Bu ise nefsinizin yedi kademesine tekabül eder. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Nasıl göklerin yedi tane katı varsa, nefsiniz de bu kademelerden oluşur. Bu yedi devrede Allah Teala nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Muradı ne? Muradı vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun evvelce oluşturduğu dengeyi bir defa daha kurmak. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki biz insana verdiğimiz nefiste bütün afetleri oluşturduk. Ama buna karşılık ona ruhumuzdan üfürerek dengeyi sağladık. O insanın nefsinin kalbi %100 afetlere dolu ama buna karşılık ruhu var. O da %100 hasletlere dolu ve kişinin ayrıca fizik vücudu var. Allah Teala emanetini geri istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala hacet namazını kıldırır ve kişi gece yarısından sonra boy abdesti alarak hacet namazını kılar. Bu namaz dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha, üç tane ayetel kürsi okunarak tamamlanır. Boy abdesti almak konunun temelini teşkil eder. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felah, Nas okunur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve kişi yatağını kıbleyi sağ alarak kılar ve sağ kulağının üzerine yatar. Sağ kulağın üzerine yatmasındaki sebep nedir? Biraz sağa sola başını oynattığı zaman kulağında kalbinin atışlarını hissetmeye başlar. Çifteceyle dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmeye başlar kişi. Dilini kımıldatmamak asıldır. Çünkü bir süre sonra kişi uyuyacaktır. Eğer diline paralel bir statü uygularsa duyumu durması ihtimali söz konusu olabilir zikrin. Ama onun dışındaki bir belli tempoda Allah, Allah, kalbin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah tarzındaki bir dizayn o kişinin Allah kelimesiyle paralel bir dizaynını oluşturur. Çift eceyle söylenen Allah kelimesi boyunca kişi zikrini yapmaktadır. Ve bu muhteva yani zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin hidayeti için bir açıştır. Bir kapının, kilitli bir kapının açılması işlemidir. Nefsinizin kalbine Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nurları gönderir. Allah kişinin göğsünü yarar.
ve göğsünden açılan yoldan o kişinin kalbine evvela %2 önce kuvvet gönderir. Bu rahmet nurudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir. Sadece %2'lik bir muhteva taşır. Önemli olan ondan sonra nefsin kalbine girecek olan fazıllardır. Fazıllar son derece önemlidir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbine giren fazılların her %7'lik birikimi ruhun vücudunuzdan mülkünüze tabi olduğunuz zaman ayrılan ruhunuzun ana dergaha ulaşmasından sonra çıkacağı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katına ulaşmasını ifade eder. Öyleyse kim ilk %7 nuru tamamlayabilirse nefsinin kalbinde, bunun adı Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare diye geçmektedir. Fela uksumu bin nefsi. Allah Teala diyor ki o emmare nefse yemin ederim. O levvame nefse yemin ederim. Nefse emmare bir kişinin ilk adımıdır. Allah Teala insana emrediyor ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemesi bu konu için, ilk adım için yeterlidir. Bu bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, kim dilerse Allah'a ulaşmayı, kim dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle yolculuk başlar. Sadece bir dilek önemli mi? Çok önemli. Bu dilek bir insanı cehennemden cennete mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledikten sonra ölse gideceği yer birinci kat cennettir. Kıyametten sonra gideceği yer. Ama bu kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilememiş, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu dilek son derece önemlidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama yarattığı insana da verilen mahlukatın mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmasını şart koşar. Ulaştırma talebi kurtuluşun birinci kat cennetini ifade eder. Sonra bu kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman bu kişinin Allah Teala bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay. Allah Teala öylesine bol veriyor ki nimetini. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutlak olarak kurtuluşunu ifade ediyor. Bir dilek onu cehennemden kurtarıyor. Ve bundan sonraki 7 kademede %7'lik nurlar o kişinin zikrine paralel olarak, zikir artışına paralel olarak nefsinin kalbine ulaşmaya başlıyor. Her %7 nur artışı o kişinin ruhunun bir kat yükselmesine sebebiyet verir. Allah'ın kanunu böyle bir kanun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Birinci kat cennetin sahibidir. Bir dilek o kadar. Öyleyse bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bir tarafta sonsuz işkencelerle sonsuza kadar devam edecek olan bir cehennem hayatı. Öbür tarafta bu dünyada
göremeyeceğiniz, tadamayacağınız güzellikte ve lezzette yemekler, kıyafetler, dostlar, sadece mutluluğun yaşandığı bir cennet hayatı. Ve birinden ötekine geçişi sağlayan sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana şu dünya hayatını yaşarken ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Atalarımız Osmanlı boyunca bunu hep yaşamışlar. Sonradan durum değişmiş. Adım adım dinimizden uzaklaşmışız. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere anlatamayacaktık sevgili kardeşlerimiz. Hamdolsun ki öğretti A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Sonuç mu? Sonuç 8536 sayfalık 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki bilgisayarların hafızasına yükledik. Ücretsiz olarak herkese buna hibe ettik. Kim dilerse bilgisayarın hafızasından 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim bütününü kendi bilgisayarına aktarma yapabilir. İşte Allah Teala insanlığa böyle bir hizmet vermeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, siteye girip de yükleyenlerin sayısı her gün yüzlerce kişi olarak devam ediyor. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor. Bir hiç karşılığı, hiç para vermeden bir insan dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim külliyatının sahibi oluyor. En büyük demekten muradımız ne? Çünkü bu ilmi biz Allah'tan öğrendik. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Sevgili kardeşlerim, bu hepinize bir hediyedir. Allah'ın karşılıksız veren Allah'ın karşılıksız hediyesidir. Bizi buna vesile kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinize, bütün dünyaya, dünyada kaç milyon insan yaşıyorsa hepsine ayrı ayrı bir 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim meali hediye etmek imkanını, ücretsiz olarak hediye etmek imkanını Allah bize nasip kıldı. Bu Allah'ın son derece büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Büyük huzur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bunun arkasında bu söylediğimden çok daha önemli başka bir faktör var. Çok daha önemli. Neden çok daha önemli? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik sevgili kardeşlerim. Onun için hidayetin sahibiyiz bu devirde. Çünkü bize gelinceye kadar bütün Kur'an-ı Kerimlerde hidayet yok edilmişti. Ne demek istiyoruz? Hidayet demek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Kim hidayete erer? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah Teala bu görevi derhal üstlenir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişiye sanki kendi iradesiyle bunları yapmış gibi, bunları gerçekleştirmiş gibi hediye verir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala birinci kat cennetin sahibi kılar. Ona öyle yardımlarda bulunur ki mutlaka mürşidini ona sevdirir. Mürşid sevgisi verir. Allah'tan sorar kişi mürşidini. Mürşidine ulaşır, tabi olur. Tabi oluşuyla beraber
ikinci kat cennetin sahibidir bu kişi. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Arkasından Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya teşvik etmiştir. Hacet namazını kılmıştır kişi. Allah ona mutlaka mürşidini göstermiştir. Kişiye aynı zamanda o gösterdiği mürşidin sevgisini de vermiştir. Kalbini o sevgiyle doldurmuştur. Ve kişi mutlaka o mürşide ulaşıp tabi olmak ister. Tabiyetini gerçekleştirdiği anda, ki gerçekleştirmesi için hiçbir engel yoktur, gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada çok önemli yeni bir görev başlayacaktır. Nefs tezkiyesi. Kişi mürşidine tabi olunca cereyanı almıştır artık. Allah Teala ona zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı iki grup nur gönderir. Allah'tan gelen fazıllar nefsimizin kalbindeki ilk adımı atar. %2 fazıl nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. %2 rahmet nuru nefsimizin kalbinin kapısını açar. Sonra gerçekleşecek olanlar %7 fazıllardır. Rahmet nuru %2'lik girişiyle ödevini tamamlamıştır. O bir öncü kuvvettir. Allah kişinin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte ilk görev %2 rahmetle bu görevdir. Sonra fazıllar gelmeye başlayacaktır nefsin kalbine. Her %7 fazılda insan ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğun bir gök katını aşacaktır. Nefsin emare kademesinde birinci gök katına ulaşılır. %7'lik ilk nur birikimi, devame kademesinde ikinci gök katına ulaşılır. %7'lik ikinci nur birikimi, üçüncüsü nefsi mülkimedir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncüsü nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi. Beşincisi nefsi mardiyedir. Allah ondan razı olur. Ve neticede yedincisi nefsi mutmain nedir? Kişi mutmain olur. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye 7 tane gök katını ifade eder. Her birinde başlangıçtaki %2 rahmet nuruna ilaveten %7'lik nurlar. Fazıl nurları nefsin kalbine ulaşır. 7 defa %7'nin fazıl nuru %49 eder. 2 de rahmet nuru oluşmuştur. Nefsin kalbinin yarısından fazlası %51'i nur dolular. Başlangıçtaki dengeyi Allah bir defa daha kurmuştur. Ama Allah yolunda kulunu kurmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama sanki o kişi kendisi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Ve nefsinin kalbini bu arada %51 nurla doldurur. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler sizin mutsuzluğunuzun işaretidir. Huzursuzluğunuzun, sıkıntınızın işaretidir. Ama kalbinizdeki nurlar mutluluğunuzun işaretidir. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla Allah Teala tarafından doldurulur ve o kişi %51'lik bir mutluluğa bu statükoyu korursa, yani günde 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirirse, bu kişi yarım saadeti, yarım mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, devamı daha çok zikir. Bu zikrin 18 saate çıkması söz konusu. Kim 18 saatlikle çıkabilirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini Allah'a teslim eder. Sonra muhlis olur.
Orada iradesini Allah'a teslim alır ve o kişi salah makamının sahibi kılınır. İrşada memur ve mezun kılınır. Bütün bunlar mutluluğun birer kilometre taşıdır. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere mutluluğu öğretmek için vazifelendirildik. Huzurunuz için, saadetiniz için anlattığımız her şey mutlaka Kur'an'a dayalıdır. Biz Kur'an'ı kendimizden öğretmedik, öğrenmedik. Hiç kimse bize Kur'an öğretmedi. Biz Kur'an'ı Allah'tan öğrendik. Ve dünyadaki en büyük Kur'an tefsirini Allah bize hazırlattı. Açın bilgisayarlarınızı, bütününü kopyalayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzillah min Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini sağlaması, sizi oralara ulaştırması için sonsuz dualarımızla İnşallah sohbetimize başlarız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "İnne dine indallahi'l İslam." Ali İmran Suresi 18. ayet-i kerime. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca sadece Allah'a teslim olma dini yaşandı. İslam kelimesi üç temel harften oluşan bir kökün sahibidir. Sin, lam, mim. Sin kökünden gelen bu kelime temel anlamları itibariyle İslam kelimesini, selam kelimesini, selamet kelimesini, Müslüman kelimesini, Müslüm kelimesini ve özellikle teslim kelimesini içerir. Bu kelime dine ismini veren temel faktördür. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Üçünü de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber. O bunu yaptı. Kendisine tabi olanlarla birlikte ruhlarını da, vecihlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmeyi başardılar. Ama büyük kısmı bunu yaşamadılar. Her devirde aynı şey olmuştur. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeyi başardılar. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberler için aynı şeyleri son derece açık bir şekilde yazıyor. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ne kadar peygamber adı geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mutlaka onların Allah'a teslim olduğuna dair bir ayet-i kerimeyi mutlaka koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Muradı var. Dinin teslimler de bu teslimlere dayalı olarak realize edildiğini, oluştuğunu ifade ediyor Allah Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki: "O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur." diyor. Peygamberlerin Hatemül Enbiya, Hatem mühür kelimesinden geliyor. Hatemül Enbiya, Enbiya Nebi kelimesinin, peygamber kelimesinin çoğulu. Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu, mühürü demek. Onunla peygamberlik kapısı kapanmış durumda. 1400 senedir dünya peygambersiz, kıyamete kadar da dünyaya peygamber göndermesi Allah-u Teala'nın hiçbir şekilde mümkün değil. Ve ona bakıyoruz. O ve ona tabi olanlar ne yapmışlar? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, güzellerin en güzeli olanına tabi olurlar. Onların hepsi Allah'a ruhlarını teslim ettiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra öteye geçiyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar yani sahabe biz hepimiz veçimizi şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Habibim sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da fizik vücutlarını veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişti. Ama burada Allah Teala bir defa daha vurguluyor onu. Sahabenin sadece fizik güçlerini değil, ondan evvel de ruhlarını Allah'a teslim ettikleri Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle bir defa daha kesinlik kazanıyor. Sonra mı? Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külliyle teslim olduğu anlatılıyor. Sonra diğer peygamberlerin, Hazreti İsa'nın, Yakub'un, onların torunlarının ve diğer peygamberlerin Allah'a teslim oldukları, nefslerini de Allah'a teslim ettikleri ifade ediliyor. Ve Bakara 136'da da Allah sahabeye diyor ki, onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim edenleriz. Ne gördük sevgili öğrenciler, üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili izleyenler, bizi bilgisayardan izleyenler, sevgili dinleyenler, radyomuzu ve uydudan bizi dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hazreti Adem, bütün peygamberler ve son peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onlara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah-u Teala teslimden bahsediyor. İşte bu İslam'dır. İslam kelime manası itibariyle teslim olmak demektir. Öyleyse Arapça'da Allah'a teslim olmanın standardı İslam kelimesiyle anlatılıyor. Her dilde bunun bir karşılığı var. Sevgili kardeşlerim, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere devamlı Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeden. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler onu inkar ettiler. Kıyamete kadar da böyle olacak diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de baştan inkar edilmesi, onca sıkıntıya maruz kalması aynı sebeple. Şeytan herkesle meşgul. Bütün insanları Allah'ın nesillerine karşı kışkırtmak üzere şeytan daima harekettedir. Öyleyse din adına ne gördük şu anda? Hangi peygamber Allah'ın peygamberliğini üstlenmişse o ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu. Din sadece bir tek dindir. Allah'a teslim olma dini. Öyleyse tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ı yaşamanın adıdır. İlk insandan bu tarafa hep İslam yaşanmış. Bütün o insanlar İslam'ı yaşamışlar ruhlarını da, bekçilerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, İslam dediğimiz şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün sahabe ehli tasavvuftu. Hepsi Allah-u Teala'nın Allah'a teslim emrini gerçekleştirdiler. Ve bu yaşantı zamanımıza iki koldan ulaştı. Birinci kolda Hazreti Ebu Bekir var. Hafî zikrin sahipleri Hazreti Ebu Bekir'den bu tarafa gelen kolu. Cehri zikrin, açık zikrin, sesli zikrin sahipleri Hazreti Ali'den bu tarafa gelen kolu ifade eder. Öyleyse ne yapmışlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe? Tasavvufu yaşamışlar. İslam olmanın Allah-u Teala tarafından emredilen standartlarının hepsini gerçekleştirmişler. Ve İslam olmayı başarmışlar. İnsanlar zamanımızda İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiriyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadetle getiriyorlar ve diyorlar ki biz İslam'ın standartlarına sahibiz. Bu muhtevada İslam Allah'a teslim olmak demektir. Madem ki 5 şartın ibarettir, biz de bu 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Sevgili kardeşlerim, burada her şey bir büyük eksikliğin arkasından bir karanlığa gömülüyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını temin eden 28 tane basamağın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Öyleyse o yaşantının sahipleri sahabe Allah'a onunla olan ilişkilerindeki bütün vazifelerini yerine getirerek layık olduklarını ispat etmişler. Ve zamanla dinin temel hükümleri ne yazık ki unutulmuş. Şimdi tasavvuf yaşantısının, İslami yaşantının başlangıcına gelin beraberce bakalım. Başlangıcında ne var? Bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün peygamberler bununla başlamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de bunun gereğini yapmışlar. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri şöyle: Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Bu misaklerini, bunlar misaklerini yerine getirenlerdir diyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bu ulaştıranların kimler olduğunu merak ediyorsak bir sonraki ayet-i kerimeye ulaşmamız lazım. Diyor ki Allah-u Teala orada وَيُحَافُونَ سُرَى الْحِسَابِ Kötü hesaptan cehenneme gitmekten korkarlar onlar diyor. وَيَحْشَوْنَ رَبِّهِمْ Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Allah'ın zatına ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse diyorlar ki eski köye yeni adet. Bu da nereden çıktı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden çıktı biliyor musunuz? Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şunu söylüyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahimün naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır diyor. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden diyor gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve diyor onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın niçin Kur'an-ı Kerim'de devamlı hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sözünü tekrar ettiğini hiç düşündünüz mü? Neden acaba o kadar çok kullanıyor bunu? Son derece basit. Bir insan eğer bilirse ki Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulacaktır mutlaka. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ama şimdi söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennem ise o kişi Allah'a ulaşmayı dilemez mi o zaman? Niçin diler? Bildiği için Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayetler. Allah-u Teala diyor ki Rad 20'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaşmasını ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını üzerimize 11 defa farz kılmış. 14 asır sonra bunların hepsi unutulmuş. Ve sahabeye bakıyoruz. Hepsi demin söyledik ayet-i kerimeyi gün Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Yetmemiş, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yetmemiş, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Çünkü hepsi farz. Sahabe, Allah'ın üzerlerine farz kıldığı her şeyi gerçekleştirmişler. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Ve cennetin en üst boyutunu elde etmişler. Öyleyse insanlar eğer bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda mutlaka cennetin garantisini Allah-u Teala'dan alır. Öyle mi? Elbette öyle. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Vel asr surenin adı. Allah Teala buyuruyor. Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî husr, insanlar hüsrandadırlar. İnsanların gidecekleri yer cehennemdir. Genel çerçeve içerisinde bütün insanların gideceği yer cehennem. Dört tane istisna koyuyor Allah Teala Vel asr suresine. Bir, illellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler diyor. Sırf bu dileğin sahibi oldukları için onlar diyor benim cennetime girerler. Birinci aşama. Ve amilü salihat diyor. Ne zaman ki bir insan mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, o zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. İşte nefs tezkiyesinin adı nefsi ıslah edici ameller. Bu amilü salihat olarak geçiyor. Nefsi ıslah edici ameller olarak açıklıyor Allah-u Teala. O zaman ne oldu? Evvela 7. basamağa işaret verdi Allah-u Teala. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi de 14. basamağa işaret ediyor. nefsi ıslah edici amellere başlamak. Onunla bitiyor mu? Hayır. Ruhunuzu, mürşidinize ulaştığınız an kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala ve Allah'a göre de mümin oluyorsunuz. Biz insanlara göre mümin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle düşünür insanlar. Ama Allah-u Teala kabul etmiyor. Böyle bir dizaynı kişiyi mümin kılacak olan bir dizayn olarak kabul etmiyor Allah-u Teala. Kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız diyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki onlara hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Tövbe etmişsiniz. İslam dairesine girmişsiniz. Ama siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı diyor. Öyleyse ne zaman kalbinizin içine iman yazılır? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Diyor ki Allah-u Teala onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhla onları yed ederiz, destekleriz. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman kelimesini yazarız diyor Allah-u Teala. O ruhu onların başının üzerine gönderdiğimiz gün. İşte bir insanın bu dizayn içerisindeki muhtevasına baktığımız zaman kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara Allah-u Teala mürşitlerini gösterir. Onların irşat makamına karşı duydukları nefreti yok edecek olan bir olguyla kişiler karşılaşır. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Onlarla irşat makamının arasında Hicab-ı Mesture adlı bir perde vardır. Mürşitten nefret ederler. Bütün insanlar. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah o kişinin üzerinde rahim esması ve tecelliye başlar. Hep kalbimize bakar. Acaba kalbimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay tahakkuk ediyor mu? Acaba Allah'a ulaşmayı dileyecek miyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman bizim için söz konusu olan şey Allah-u Teala tarafından bunun derhal görülmesi, bilinmesi ve işitilmesidir. Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esması ve tecelliye başlıyor. Bu tecelli 10 tane ihsanla noktalanıyor. Birinci ihsanı rahim esması ile tecelli. İkincisi irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mesture adlı perdenin Allah-u Teala tarafından alınması. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakranın alınması. İrşada müteallik hususları anlamamıza engel olan bir engel bütün insanların kulaklarında var. Allah-u Teala ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu engeli alıyor. Kalbimizde idrake mani olan bir ilahi kompütür var. Adına ekinnet diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ekinneti alıyor Allah-u Teala nefsimizin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah'ın 5 tane ihsanı. Ne yapmışız? Biz mi sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz? Allah rahim etmesi de tecelliye başlamış. Bir, Hicab-ı Mesture'yi kaldırmış nefrete sebebiyet veren perdeyi. İki, kulaklarımızdaki ekinlik, kulaklarımızdaki vakrayı almış. Üç, kalbimizdeki nefsimizin kalbinde bulunan ekinleti almış. Dört, yerine ihbat koymuş. Haç 54. Beş. Beş tane ihsan. Onunla da yetinmemiş. Allah kalbimize ulaşmış ve kalbimizin nur kapısını, başlangıçta şeytana dönük olan, aşağı dönük olan nur kapısını kalbimize ulaşan Allah-u Teala kalbimize hidayet koyduğu zaman Allah'a çevirmiş. Allah'ın 6. ihsanı kalbimize ulaşması ve hidayeti koyması, 7. ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmesi. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Ve bu ihsandan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Ve men yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islam, diyor. Kim Allah'a, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar, diyor. Ne oldu? Allah'ın 6., 7. ve 8. ihsanları. 9. ihsan, Allah Teala zikir yaptığımız zaman gönderdiği rahmet ve faz isimli iki tane nurun kalbimize ulaşması için göğsümüzden kalbimize demin söylediğimiz ayet-i kerime gelince, Enam 125 gelince yol açmıştı. Allah'tan gelen bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşabilsin diye. Bu yolu takip eden nurlar kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bütün insanların kalpleri doğuştan itibaren mühürlü. Bütün insanlar için birinci özellik. İkinci özellik çok daha kötü. Bütün insanların kalbinde küfür yazıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayın. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar. Tabiatlarında Allah'a ruhlarını da vechlerini de nefslerini teslim edebilecek olan bütün özellikler Allah tarafından konulmuştur. Ama kalplerinde de küfür kelimesiyle doğmuşlardır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. İşte Allah Teala'nın göğsümüzden kalbimize açtığı bu yol sebebiyle zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen, göğsümüze gelen rahmet ve fazl partikülleri göğsümüze gelir. Göğsümüzden o şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşır ve bakar ki kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri giremezler ne rahmet ne de fazl. Ama rahmetin bir özelliği var. Sızma özelliği. Nefsimizin kalbine sızabiliyor. Bu sızma biraz zikir yaptığımız zaman %2'yi çabucak bulur. Huşu sahibi oluruz. Hac suresinin 16. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi?

yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala, mürşidinize ulaşmak için Allah Teala'dan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. İsteyin diyor. Farz kılmış üzerimize. İsteyin. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kim o huşu sahipleri? Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Buna yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmayı zaten kişi istiyor. Kulaklarındaki vakıra alınmış, irşadın ne olduğunu öğrenmiş, kalbindeki ikindi alınmış, irşat makamına karşı nefreti sevgiye dönmüş, muhabbete. Ve kişi ulaşıyor mürşidine. Önünde diz söküyor, tövbe ediyor, el öpüyor. Tabi oluyor. Bu sefer Allah Teala o kişiye tam 10 tane de nimet veriyor. Allah'ın genel kaidesi kim diyor hangi günah işlerse sadece onun misliyle oraya kaydedilir diyor. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine yani rakamlı hayat filmine eksi bir derece yazılır. Sadece bir dereceye karşılık bir derece misliyle. Ama kim bir derecelik sevap kazanmışsa onun hayat kitabına yani hayat filmine 10 derece yazılır. Her bir derecesine karşılık mutlaka 10 derece. Bu en aşağıdaki tatbikattır. İşte mürşidinize ulaştıktan sonra bu bire onluk ihsan bire yüzlük nimete dönüşüyor. Şimdi kişi ulaştı, önünde tövbe etti, Allah'ın emrettiği şeyleri söyledi, tövbe etti. Ne olur tövbe edersen. Bu tövbenin akabinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gerekince ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bu Allah'ın nimetidir. Âl-i İmran 164'te Allah-u Teala bu devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini bir nimet olarak vasıflandırıyor. Bundan sonra Allah'ın bütün ihsanları nimete dönüşüyor. Birinci nimetle. İlk nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesidir. Ne demek istiyoruz devrin imamının ruhu? Allah'ın huzurunda her gün tam 7 vakit namaz kılınır. Bu namazın imamı hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Öldüğü anda kişi eğer huzur namazının imamı ise derhal görevinden alınır. Hayatta olan yeni birisi o göreve derhal tayin edilir. Hiçbir namaz yoktur ki Allah'ın katında o imamsız kılınan. Ve kalp sesiyle namaz kılındığı için orada Allah'ın huzurundaki binlerce, on binlerce ruh hepsi aynı anda rükûya, aynı anda secdeye girirler. Sünnetlerde de, farzlarda da. Sünnetlerin farzlardan farklılığı sadece farzlarda imama uydum demeleri. Yoksa sünnetler de aynı anda kılınır. Sıranın kilometrelerce sonunda bulunan insan ruhları da aynı anda kalplerini yeşittikleri için işitirler. Aynı anda rükûya, aynı anda secdeye girdiler. İşte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip derhal yerleşir. Hangi kişinin? Allah'ın kulaklarındaki vakrayı aldığı, kalbindeki ekinleti aldığı, yerine ihbat koyduğu, göğsünden kalbine yol açtığı birçok özelliğin sahibi olan kişiyi, o kişi

tabi olduğu anda birinci işlem, devrin imamının ruhu ilk nimet olarak kişinin başına üzere gelir yerleşir. Bundan sonra Allah'ın insanları nimet adını alacaktır. İkinci nimeti Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Dördüncü nimet kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte kişi bu noktadan itibaren mümin olmak şerefine erer. Burası 14. basamaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala bunu nasip eder. Kişi dilemez. Herkes kendi iradesinin sahibidir. Dilediği gibi davranmakta serbesttir. Ama Allah'ın hem mükafatı var hem de cezası var. Öyleyse kişilerin buradaki dizaynına dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? 14. basamakta insanlar mürşitlerine ulaşıyorlar. Üzerimize farz kılınan mürşide ulaşma keyfiyeti burada gerçekleşiyor. Allah Teala diyor ki mebtegu ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve ona ulaşıp takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olmanın ikinci mertebesi buradadır. Bu takvaya müminler takvası diyor Allah Teala. Kişi mümin olmuş 14. basamakta tabi olduğu an kalbinin mührünü açıyor Allah Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor. İçine imanı yazıyor. Şimdi anladınız mı? Niçin Allah Teala Hücurat 14'te diyor ki siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İşte burada yazılıyor. Kalbin içine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman yazılıyor. Ve kişi mümin oluyor. Peki şeytan insanları neye kandırmış? İnanmayan kafirdir, inanan mümindir. Böyle diyor iblis. Herkes de inanıyor ki, inanıyorlar diye mümin olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki kadın olsun, erkek olsun, Mümin suresi 40 numaralı suredir. Bunun 40 numaralı ayeti kerimesi. Kadın olsun, erkek olsun, nefs tezkiyesi yapanlar müminlerdir. Ve onların hepsini, bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacaktır diyor. Bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacaktır diyor. Bütün müminlerin gideceği yer cennet. Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Arkasından diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu mutlaka cehenneme yerleştireceğiz diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanın palavrasına o zaman kim inanır ki? Düşünün, kişi diyor ki ben mutlaka cennete gireceğim. Niçin gideceksin kardeşim cennete? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorsam müminim. O takdirde madem ki Allah Teala bütün müminleri cennetine alacak, ben de cennete gireceğim. Şimdi soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diledin mi? Yok. O da ne demek diyor. İyi ama bak diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cennettir, cehennemdir. Diyoruz ki ya kardeşim bu kadar kolay bir konu bu. Sadece bir dileğin olacak Allah-u Teala'dan. Geri kalanını sen yapmayacaksın. Demin sizlere anlattığım gibi Allah'ın size 10 tane ihsan vermesi
sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için son ihsanına dikkat edin. 10. ihsan mürşidinizi gösteriyor. 2. adım atmanız için. Attınız. Gene 1'e 10. Mürşidinize ulaştınız. Önüne diz çöküp tövbe ettiniz. Bu sefer de 10 tane nimet veriyor Allah Teala. Öyleyse bu nimetlerden sadece bir tanesi kalbinize yazdığı iman kelimesiyle sizi mümin yapmak, ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Çünkü artık siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsiniz. Allah, kalbinize Allah'ın imanı yazdığı kişisiniz. Öyleyse gerçek anlamda Kur'an'a göre mümin oldunuz. Öyleyse bu da cenneti kesinlikle hak ettiğinizi gösterir. Şimdi düşünün. Allah Teala diyorsa ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanları ve cinlerin çoğunu mutlaka cehenneme koyacağız diyorsa ve şeytan bizi inandırmışsa mümin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Allah bütün müminleri cennete koyacaktır. Çevirin bakalım. Caddeden geçen 100 kişiyi sorun. Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? 90'dan fazlası size inandığını söyleyecek. İsterseniz deneyin, daha yukarıda çıkar rakam. Ama aşağı düşmez. O zaman insanların %90'ının cennete girmesi lazım. Ama insanların o kadarının %90'dan daha fazlasının cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Nerede söylüyor? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka kurtuldu. Onun dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular. Gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sahabe derhal soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor, gerçekten bir tek fırka kurtulacak. Peki hepsi kaç fırka? 73. Yani 72 tane fırka cehenneme gidecek. Sadece bir tek fırka mı? Müminler mi kurtulacak? Evet diyor, sadece müminler kurtulacak. Peki bu müminlerin özellikleri ne? Sizin ve benim gibi onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz olayı. Diyor ki Allah Teala sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün fırkaların, 72 fırkanın hiçbirisine tabi olmayın ki bütün o fırkaların hepsi sizi mutlaka cehenneme götürür. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi vasıf veriyor. Vasıf mümin olmak. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi onların standartlarını söylüyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Öyleyse kim sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan? İşte kimin mürşidine ulaşması söz konusuysa kalbine iman yazıldığı an o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi vücudu terk et. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa'a ittaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaştıracak olan yolu sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir ruhen. Onun ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur diyor Allah-u Teala. Me'ab olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız. Mürşidimize ulaştığımız zaman
ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaştıran yola sırat-ı müstakime ulaşıyor. O andan itibaren müminiz. Allah-u Teala bununla da yetinmemiş. Birçok delil vermiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Hayır öyle değil diyor Allah-u Teala. Kim mürşidine tabi olursa tabi olduğu andan itibaren mümin olur ve onun bütün günahlarını sevaba çeviririz ve o müminler mutlaka nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bir insan yaşat makamına ulaşmadan Allah Teala kalbinin içine imanı yazmıyor. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Ve kişi mümin olamıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Allah'a inanan mümindir diye bir ifade geçmiyor. Allah'a inanmak mümin olmanın 7 tane inanç şartından sadece bir tanesidir. Birinci şart Allah'a inanmak. İkinci inanç şartı Allah'ın peygamberlerine inanmak, resullerine inanmak. Üçüncü şart meleklerine inanmak. Dördüncü şart kitaplarına inanmak. Beşinci şart bazı badel merte yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğimize inanmak. Altıncı şart hayrın Allah'tan şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak. Yedinci şart da ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerimize farz olduğuna inanmak. Ve bunların yedincisi artık unutulmuş insanlar tarafından. Neye en çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an-ı Kerim'in bugün tatbik edilmeyen, unutulmuş ama 14 asır bütün sahabe tarafından tatbik edilen temel hükümleri. Peygamber Efendimiz sahasından başta olmak üzere hepsi bunların hepsini tatbik etmişler. Ve en üst cennetlere kadar bütün sahabe ulaşmış. Şimdi bu muhtevada mürşidimize ulaştık. Ne oldu? Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirdi. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Tabi olduğunuz an diyor, biz hepinizin bütün günahlarını sevaba çeviririz. Öyleyse bu dizayn içerisinde bir işlevle karşı karşıyayız. Allah-u Teala 5. nimeti olarak günahlarımızın sevaba çevrilmesini söylüyor. 6. nimeti ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Yani ruh hidayetle başlıyor. 7. nimeti fizik vücudumuz, şu vücudumuz şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçiyor. Kendi hidayetine başlıyor. Ve nefsimiz nefs tezkiyesi adı verilen bir temizlik ameliyatına başlıyor. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlıyor. Nasıl doluyor? Allah'ın nefsimizin kalbine göğsümüze gönderdiği rahmet, faz ve salavat zikir yaptığımız zaman gelir Allah'ın katından ve o yolu, şifreli yolu takip ederek göğsümüze ulaşır, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü artık açılmıştır. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat bu mührü kalbin alt boyutuna indirir. Orada zulmani kapı var. Şeytanın karanlıklarını nefsimizin kalbine soktuğu kapı. Bu kapıyı kapatır mühür. Ve şeytan zikir boyunca karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderemez. Nefsimizin kalbi zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavatın içeri girmesi için hazır hale gelmiştir. Neden? Rabbani kapıyı, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı örten mühür oradan ayrılmıştır. Bu mühür zulmani kapıyı kapatmıştır.
Zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Hepsi kapı kalbimizden kapı dışarı edilir. Ama Allah'ın nurlarından fazıllar, faziletler Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesi tarafından toparlanmaya başlanır. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nasıl güneş dünyamızı çekiyorsa, nasıl dünyamız ayı çekiyorsa, kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi de fazılları kendisine çeker, etrafında biriktirmeye başlar. İşte böylece nefs tezkiyesi, tezkiyetün nefs, nefsimizin temizliği başlar. Afetlerden, pisliklerden nefsimizin kalbi temizlenir. Temizlendikçe ruhun hasretleri oraya faziletler adıyla yerleşmeye başlarlar. İlk %7 nur hekimi nefsi emmare. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, nefsimizi kınadığımız kademe, ruhumuz ikinci gök katında. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Buna fenafillah diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması, yok olması. Burası evliyalık mertebelerinin birincisidir. Fenafillah makamı. İşte buraya ulaşana kadar nefsimizin kalbinde her %7 nur birikimiyle 7 defa tahakkuk etti. Bu %51 nur, %49 nur birikimi oluştu. Huşuda kazandığımız rahmet partikülleriyle birlikte sonuç %51. Yani nefsimizin kalbindeki nefsin afetleri %100'ken, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorken, yasak ettiği her fiili işlemek eğilimi gösteriyorken, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde buraya vardığımız zaman nefsimizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır olan, yasak ettiği hiçbir fiili asla istemeyecek olan hasletlerle donatılmış. Ve artık hakimiyet şeytanın hüküm ferma olduğu nefsin afetlerine değil, şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Ama bu noktada afetler %50'den aşağı düşmüştür. Hasletler, faziletler sıfırken %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. İşte burası bir dönüm noktasıdır. Bu nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatında fani olduğu, fena fillah demek, fena fani olmak, yok olmak demek, fi içinde, fillah Allah'ın içinde ruhumuzun yok olması muhtevası. Burası velayetin birinci makamı. Sonra Allah-u Teala bize bir saat ihsan eder, ikinci makamın sahibi oldunuz. Birinci teslimi burada tamamlamışızdır. Sonra Allah-u Teala bizi zühd sahibi yapar, zikrimiz günün yarısını aşar. Daha sonra şu vücudumuz, fizik vücudumuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamında. Sonra beşinci makam, ihlas makamı. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikir sebebiyle nefsimizin kalbinde hiçbir karanlık nokta kalmıyor. Böylece nefsimizin kalbi halis oluyor. Böylece adımız muhlis oluyor. İşte beşinci makam, ulul elbab makamı, daimi zikrin sahibiyiz, hikmet sahibiyiz. Altıncı makam, ihlas makamı, nefsimizin kalbi pür olmuş, yalnız Allah'ın nurlarından ibaret olmuş. Ve Allah gök katlarını birer birer göstermeye başlıyor. Ne zaman son kata ulaşabilirsek, 12. kata, 7. kata ulaşabilirsek, görüntü itibariyle Allah'ın kalp gözümüze gösterdiği gök katları itibariyle 7. katın 7 tane alemini de gösterecektir. En son göstereceği yer Sitret-i Münteha'dır. Orasını gördüğümüz zaman Allah Teala bizi tövbe-i nasuha davet edecektir.
Tövbe-i Nasuh böylece gerçekleşecektir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Niçin mümkün değil? Çünkü nefsimizin kalbinde tövbemizi bozmamızı isteyen afetlerden hiçbirisi kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle hepsi terk edip gitmiştir kalbimizi. Tekrar kalbimize dolmaları da mümkün değildir. Öyleyse bu muhteva içerisinde nefsimizin kalbi kür olmuştur. Sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbi. Bu sebeple ne nefsimiz ne de ruhumuz Allah'a verdiğimiz tövbe-i nasuh isimli tövbenin bozulmasına müsaade etmez. Her ikisi de tövbenin devamından yönelir. Hiçbir talep içimizden gelmeyecek tövbeyi bozmak istikametinde. Çünkü afetler yok. Daimi zikir sebebiyle bütün afetler kalbimizi terk etmiş. Kalbimizin içine faziletler tamamen yerleşmiş. Fazilet yerleştiği an karanlık oraya bir daha giremez. İman kinevesinin etrafı böylece müzeyyen oluyor. Tamamen Allah'ın nurlarıyla tanınıyor. Ve kişi tövbe-i nasuha davet ediliyor Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin. Bir, kişinin kendi kendine yazdığı, yaptığı tövbe var. İki, kişinin mürşidin önünde yaptığı tövbe var. Üçüncüsü, kişinin daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini tekrar ederek yaptığı tövbe var. Bu üçüncüsünün adı tövbe-i nasuh. Bizi salihlerden kılar. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. İkinci mertebesi Allah-u Teala başımızın üzerine salah nurunu verir. Yunus'un içim dışım görünür oldu dediği bir noktaya ulaşırız. Dışımız da başımızın üzerindeki salah nuru sebebiyle aydınlanmıştır. Sonra üçüncü mertebe Allah bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Velayete mürşidimize ulaştıktan sonra da işlediğimiz günahlar söz konusu, o günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Daha ötede ne var? Dördüncü mertebede kişinin irşada ulaşması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıkça anlatıldığı gibi hepsi irşada ulaşmışlar. Allah-u Teala diyor ki işte onlar o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Sonuç mu? Bu irşada ulaştığınız noktadan itibaren Allah-u Teala sizden talep bekler. Eğer Allah'a kul olmanın ötesine geçmek istiyorsanız, Allah'a köle olmak istiyorsanız, burada sizin talebiniz gerekli. Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, Ya Rabbi, ben kul olmanın ötesine geçmek, senin kölen olmak, esirin olmak istiyorum. Benim irademi al, senin iradene bağla. Böyle bir talebiniz varsa, Allah-u Teala 6. ve 5. mertebede iradenizi bağlar, 6. mertebede iradenizi kaldırır, ref eder. Artık Allah'ın iradesine bağlanmış olursunuz. Her an Allah-u Teala'dan devamlı emir alırsınız. Ne yapacağınızı adım adım size söyleyecektir. 7. mertebede ise sadece devrin imamı bulunabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatlerce anlatılacak olan bir konuyu bir saatte size özetlemeye çalıştık. Özel bir sohbet, tasavvuf sohbeti. Burada bu noktada kişi cennet saadetinin 7. katına, dünya saadetinin de bütününe sahip olur. Bu kişi iç aleminde sonsuz bir iç dünya huzurunun sahibidir. İç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiştir. Nefsi ruhunun aynı özelliklere sahip olmuştur. Nefsi ruh da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmışlardır. Kişi dış dünyasında mutludur. Başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. Başka insanlar ona düşman olabilirler. Ama o herkese dost olmayı başarmıştır.
Üçüncü açıdan kişi şeytanla kavgasını, şeytanın hiçbir dediğini yapması imkanı olmayan bir standartta bitirmiştir. İblis artık ona hiçbir şekilde tesir edemez. Ve bu sebeple kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir dünya saadetini sırf ve sükun içinde yaşama yetkisinin sahibi olmuştur. İşte cennet saadetinin en üst boyutu, işte dünya saadetinin en üst boyutu. Burada salih makamının sonunda yaşanır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Amin. Ey yüce Allah'ım, bizlere sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sonsuz mutluluklara ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed'in izzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha ondan bahsetmenin güzelliğini yaşamak üzere beraberiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bu sohbetten eşit miktarda zevk alamaz. Herkesin iç dünyası, yapısı, strüktürü onun alabileceği zevkleri tayin eder, çizer. Allah'ın sohbetinden en çok Allah'a en yakın olanlar zevk alır. Ve zevk adım adım az olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişi Allah'a karşı daha az, daha az, daha az ilgi duyuyorsa. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kısım insanlar hiç ilgi duymazlar. Onlar dünyaya dönüktürler. Sadece dünya işleri onları alakadar eder.
Hep onu sevenler. Allah ile ilişki kurmak karın doyurmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu fizik dünyada elbette insanlar yaşamak mecburiyetindeler. Elbette yaşayanlar çalışmak mecburiyetindeler. Dış dünyaya açık bir faaliyet sürgüt devam edecektir. Ama şu dünya yaşanmaya değer bir dünyadır. Ve bu dünyada mutlu olmak söz konusudur. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey saadeti yaşamaktır. Mutluluğu yaşamaktır. Ve ne kadar istekliyseniz o kadar yaşayabilirsiniz. İşte bu isteğin hudutlarını çizen şey iştiyaktır. Allah yolunda hizmet etme eğilimi, daha doğru bir ifadeyle aşkı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız, Allah için hizmet etmek sizin için çekici, atraktif bir konu olacaktır. Siz isteyeceksiniz hizmet etmeyi. Siz hizmet etmek için can atacaksınız. Veya hiç öyle olmayacaktır. Allah'a hizmet etmek size güç gelecektir. Dünya işlerinden ona vakit ayıramayacaksınız. Onun yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini, o muhteşem zevkini hiç yaşayamayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sıfırdan sonsuza kadar ulaşan zevk ayrımında neredesiniz? Kendinize dikkatle bakın. İşgal ettiğiniz yer bu sonsuzluk merdiveninin neresi? Kendi kendinize sorun. Ben Allah için hizmet etmek istiyor muyum? Ben Allah için hizmet ettiğim zaman bundan zevk alıyor muyum? Yoksa bana bu hizmet zorla mı yaptırılıyor? Ben istemediğim halde hizmet etmek mecburiyetinde mi kalıyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsi mümkün, hepsi geçerli. Sizin için bir muhteva ya mutluluğu içerir ya da mutsuzluğu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Platformda bir yerdesiniz. İşgal ettiğiniz bir yer var. Oraya bakın. İçinizden çıkın. Kendinize adil bir hakim gibi bakın. Hakkınızda karar verin. Neredesiniz? Allah yolunda hizmet, başka insanlara yardım, onları mutlu etme konusundaki gayretleriniz var mı? Yoksa onlar size yanlış davranıyorlar diye siz de onları aynı şekilde mi mukabele ediyorsunuz? Burada bir yol ayrımı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hepinizden istediği şey
başkaları size nasıl davranırsa davransın, sizin onlardan yana olmanız. Asla kendinizden yana değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar hakkında hüküm verip de insanları bir başka grubun müteşekkilleri gibi görmek yanlış bir seçim değil, sadece yanlış bir oyalanmadır bu dünya üzerinde. Boş bir gayretin sahibi kılar sizi. Hep yürürsünüz, yürüdüğünüzü zannedersiniz ama aynı yerde kalırsınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki hiçbirisi sevmediğiniz insanlar olmasın. Onları sevmeye çalışın. Gayret edin. Allah'tan yardım isteyin. Eğer yanlış davranışları varsa onlara kızmakla, onlara hadlerini bildirmekle bir yere varamazsınız. Onları seveceksiniz. Onlara en güzelini davranış biçimi olarak sergileyeceksiniz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hatalarını tespit etmek, onların yüzlerine vurmak davranışlarınıza, etrafınızdaki insanları küçültmeye çalışmak size hiçbir zaman bir şey kazandırmaz. Hep kaybedersiniz. Belki nefsinizi öyle bir üstünlük davasında tatmin edersiniz. Şeytanı da. Ama ruhunuzu tatmin edemezsiniz. Hiçbiriniz başka insanlara hadlerini bildirmek üzere yaratılmadınız. Hepiniz birbirinize yardım ederek toplum halinde zirveye ulaşmak için, güzellikler zirvesine ulaşmak için, mutluluk zirvesine ulaşmak için yaratıldınız. Eğer insanlar sosyal mahluklarsa, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindelerse, o zaman başka insanların da aynen sizin kadar hak sahibi olduğunu düşünün. Şu veya bu şekilde başkasına kırıldınız diye onu sakın küçültmeye çalışmayın. Başka insanların nazarında davranışlarınızla itici olmayın, kırıcı olmayın. İnsanlara hadlerini bildirenler olmayın. Onları sevmeye çalışın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkulan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Yoksa sevilen bir insan mı olmak istiyorsunuz? Allah'a bakın. O sevilen Allah olmak istiyor. Çünkü seven sevdiğine koşar. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Çünkü korkan korktuğundan kaçar. Oysa ki Allah'ın daveti hepinize çağrısı kendi zatınadır. Hepinizin ruhu size birincil emanet olarak verilmiştir. Siz hayattayken o emanetin gerçek sahibine geri döndürmeniz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir davada hepiniz için aynı şey söz konusu. Ruhunuzu sevdiğinize, aşık olduğunuza, hayranlık duyduğunuza, yani Allah'a geri döndürmek mecburiyetindesiniz. Bu geri dönüş bir yükseliştir. 7 tane gök katında, bütün bu yıldızların ötesinde birinci gök katı başlar. 7 tane gök katında ruhunuzu Allah'a doğru yükseltip sonunda Allah'a ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan size sevgi bir çağlayan gibi gelir. Sonsuz debili, saniyede sonsuz su aktan bir çağlayan gibi gelir. Neyle hudutludur? Sizin ona karşı duyacağınız sevgiyle. Sizin Allah'a karşı duyacağınız sevginin kim bilir kaç yüz katını, kaç bin katını, kaç yüz bin katını Allah size sevgi olarak gönderir. Allah'ı hiç sevmeyeni de, Allah'tan nefret edeni de
sever o. Ama sevgisi bir alt hududu içerir o zaman. O alt hududun, sevgi hududunun hiçbir zaman dışına çıkmaz Allah-u Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevmediği insanı yaratmaz. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir spektrum Allah için bütün çağlar boyunca hep geçerli olmuştur. O sizleri sever. Siz onu az sevseniz de sever. Çok sevseniz de sever. Hiç sevmeseniz de sever. Ondan nefret etseniz de sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok insan yaptığı hataların farkında bile olmaksızın hep Allah'a çatar. Beni niye yarattın der. Ben mutsuzum der. Bilmez ki mutsuzluğun arkasında Allah yok. Mutsuzluğun arkasında sadece o kişinin kendisi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse toplum içindeki yerinize dikkatle bakın. Sizi seviyorlar mı? Sizden korkuyorlar mı? Acaba neredesiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başkalarına karşı nasıl davranıyorsunuz? Onları kıracak davranışlar mı? Küçük gören davranışlar mı? Üstünlüğünüzü ispat etme konusundaki gayretleriniz mi? Yoksa onlardan yana olmak mı? Sevmek mi? Yüceltmeye çalışmak mı? Her zaman iki türlü davranış sahibi olabilirsiniz. Küçültmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Yüceltmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse hatasız olamaz. Eğer siz başkalarına haddini bildiren birisi standartlarında iseniz, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba en büyük hatayı siz yapmıyor musunuz? Kendinizi yolun neresinde zannederseniz zannedin, aslında tutum ve davranış sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarından korkuyu, başkalarından nefreti çekecek davranış biçimleri hiçbir zaman olmamalı. İnsanları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Orijininiz ne olursa olsun, Allah'ın yolunda bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar ve siz, unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, her biriniz şu toplumun içinde dişlilerden birisisiniz. Mutlaka başka dişlilerle birlikte çalışmak mecburiyetindesiniz. Nasıl bir makinenin içindeki yüzlerce dişli birbiriyle irtibatlı olarak biri dönerken ötekini de döndürürse, isteseniz de istemeseniz de toplumunuzun bir parçasısınız. Öyleyse insanlara bakış açınız sevecen olsun. Onları sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hissettirin sevdiğinizi. Onları kucaklayın. Onlarla meşgul olun. Onların da sizi sevmesini böylece temin edin. Varsa insanlar yanlışlık yapsınlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer kendinizi
yanlışları düzeltmekle vazifeli sayıyorsanız, düzeltmenin metotları vardır. Kırıcı olmamak mecburiyetindesiniz. Ama olabilirsiniz de, olabilirseniz, öyle olduğunuz takdirde yanlış davranışlarda bulunduğunuz insanlar kaybetmezler. Siz kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizdeki yeriniz, başka insanlarla olan ilişkilerinizdekine aynı paraleldedir. Başka insanlar tarafından seviliyorsanız, Allah tarafından da sevilirsiniz. Başka insanları üzüyorsanız, davranış biçimleriniz negatifse, Allah-u Teala'nın size karşı sevgisi de aynı standartlarda olacaktır. Sevin ki sevilesiniz. En güzel davranışları sergileyin ki en güzel davranışlara muhatap olasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derece derece bütün insanlar birbirlerine en kötü davranışlardan en iyi davranışlara kadar bütün davranış biçimlerini sergileyeceklerdir. Her insan, insan basamaklarından bir noktadadır. O nokta en kötü olabilir, o nokta en iyi olabilir, o nokta bu iki noktanın arasında herhangi bir yer olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Her zaman yerinizi değiştirip daha üstün bir noktada, Allah ile ilişkileriniz açısından daha üstün bir noktada demek istiyorum. Olabilirsiniz. İşte burada sevgili izleyenler, burada çok önemli bir olgu var. Size göre en üstün olmak, Allah'a göre en üstün olmakla aynı ise kazananlardan olursunuz. Allah'a göre en üstün olmak, en çok insana hizmet götürmek, herkesin mutluluğu için çalışmak, Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanmak, bu asıldır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın size verdiklerini başkalarına hizmet etmek için değil de başkalarına sözlerinizle, davranışlarınızla hatlerini bildirmek için kullanıyorsanız, nerede bir hata yakalarsanız o hatayı hemen kullanmak yoluna gidiyorsanız veya özellikle hata arıyorsanız, o hataları insanlara bildirerek üstünlüğünüzü kanıtlamayı düşünüyorsanız yanlış bir yoldasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle yapmayın sakın. Yanlışını gördüğünüz kardeşinizi o konuda yüceltmeye çalışın. Hepiniz bir cemaatin, bir toplumun mensuplarısınız.
Herkes hata yapabilir. Başka birisi bir hata yaptı diye onun hatası konusunda onu ezmek değil göreviniz. Hatasını düzeltmek konusunda ona yardımcı olmak. Eğer başkalarının hatalarını üstünlüğünüzün bir kanıtı olarak kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz tabii. Ama yaptığınız zaman nefsinizin emrinde olmuyor musunuz? Şeytanın tutsağı, şeytanın kölesi olmuyor musunuz o sırada? Ve küçülmüyor musunuz? Allah'ın gözünde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki her davranışınızı Allah'ın gözünde yücelmek için yapmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne söylersek söylediğimiz şeyin ötesinde şeytan sizlere mutlaka yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır. Manayı onun yönünde değil, Allah'ın yönünde değerlendirin. O istikamette başka insanlara hayır ulaştırmaya çalışın. Kardeşlerimiz soruyorlar, kardeşlerimiz hata yaptığı zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayrı davranış biçimi nefslerinizin her an size hakim olmasını oluşturabilir. O zaman güzeli yapıyorum derken çirkinliği yapmış olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doğru bir davranış biçimi yerine yanlış bir davranış biçimi sergilersiniz. Hatayı söylemenin gayesini lütfen yerli yerine oturtun. Kardeşlerinizden hata yapanlar olduğu zaman, ki her zaman olacaktır, hangi seviyede olursa olsun olacaktır,

o yanlışı sebebiyle ezmek doğru bir şey olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman Allah'ın size öğrettiklerini, siz başkalarını üzmek için, huzursuz etmek için kullanmış olmuyor musunuz? Ve bunu yaptığınız zaman ne kazanabileceğinizi zannediyorsunuz. Sadece kaybediyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hani biz başkalarından yana olacaktık? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bulunduğunuz çevrede sakın iki tane grup oluşturmayın. Mutlaka bu gruplardan birine tabi olup da diğer grupla çatışmayın. Bu baştan aşağı yanlış bir davranıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda hizmet etmek isteyenlere yardımcı olun. Onların daha güzel hizmet etmesini sağlamaya çalışın. Hepiniz, ama hepiniz diğerlerine, sizin dışınızdaki herkese yardım edebilirsiniz. İnsanlar hakkında hüküm vermeye çalışmayın. Onların bilmedikleri şeyleri bildiğinizi ispat ederek onları küçültmeye çalışmayın. Bildiğiniz şeyleri bilmekte devam edin. Ama o bildiklerinizle başkalarını yaralamak değil, üstünlüğünüzü ispat etmek değil, bildiklerinizle başkalarını da onların sizi sevmesini temin ederek bilgi sahibi edin. İnsanlar hakkında hüküm vermeyin. Hükmün sahibi siz değilsiniz. Hükmün sahibi Allah'tır. Hepinizin görevi birbirinize yardım etmektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Hangi toplumda bir takım insanlar başkalarından üstün olduklarını ispata çalışıyorlarsa, ki her toplumda ne yazık ki bütün toplumlarımızda bu hastalık var. Orada bizim söylediklerimiz hiç dikkate alınmıyor demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir anlattıklarımıza bakın, bir de davranışlarımıza bakın. Sormayacak mıyız size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne zaman ders alacaksınız? Ne zaman en güzel için çalışmaya başlayacaksınız? Ne zaman? Ne zaman nefsinizin bu kara tarafını yok etmeye çalışacaksınız? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkadaşlarınız sizin için sevginin dışında bir şey duymamalı. Hepinizin birbirinizi sevmesini Allah-u Teala emrediyor. Sevgiyi azaltan

0: şey şeytanın nefsinize olan öğütleridir. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytan her zaman işbirliği halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman etrafınızdaki insanlardan birini kıracak bir davranış biçimi sergiliyorsanız, bunun arkasında sizin üstünlük taslamanız vardır. Kardeşlerimize yaptıkları hataları söylediğiniz zaman, bu kardeşlerimiz bir süre doğru bir davranış biçimi sergilemeye başlıyorlar. Sevecen insanlar oluyorlar. Etraflarında hakimiyet kurmak konusundaki arzularına bir süre set çekiyorlar. Ama şeytan boş durmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir süre sonra her şeyin tekrar başlangıç noktasına geri döndüğünü esefle müşahede ediyorum. Kardeşlerimiz bir süre sonra aynı yanlışlara tekrar başlıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Şu nefslerinizin hükmetme arzusuna son verin sevgili kardeşlerim. Başka insanları Allah Teala kontrolünüz altında tutmanız için bir emir vermedi size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman bir hususu görüyorum. Hangi toplumda, hangi grupta Allah bir ulul emr tayin etmişse, kendilerini o ulul emirden daha yetkili zannedenlerin var olduğunu görüyorum. Ve davranışların arkasında başkalarını kullanmak da söz konusu oluyor. Bu konuda ikaz ettiğimiz zaman kardeşlerimizi, onlardan pozitif cevaplar alıyoruz. Ve bir süre her şey düzeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bir süre sonra yozlaşmanın yeniden devreye girdiğini görüyorum. Öyleyse davranışlarınız neden öyle diye biraz düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer başka insanlara hizmet etmek açısından siz üstün olsaydınız, Allah-u Teala'nın indinde o sizi ulul emr olarak seçecekti. Ama seçmemişse siz kendinizi tayin olundan daha üstün görseniz de bu Allah'ın indinde bir şey ifade etmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapın. Nefsiniz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söylüyorum bunu. Nefsiniz her zaman size yanlışı yaptırır. Ona ve şeytana imkan tanımayın. Sizi iblisin kullanmasına, nefsinizi vasıta ederek size yanlış şeyler yaptırmasına müsaade etmeyin. Asıl mücadele kendi içinizde olacaktır. Hepiniz birbirinize yardımcı olacaksınız. Nasıl ulul emr mevkiinde olan kardeşlerimiz nefsleriyle davrandıkları zaman yavaş yavaş o vazifeyi kötüye kullanmaya başlamış oluyorlarsa, bir süre sonra şu veya bu şekilde görev onlardan alınıyorsa, hepiniz için aynı şey söz konusudur. Ulul emr mevkiinde olanlar, sakın Allah'ın emirlerinin dışında insanlara bir şeyler yaptırmaya çalışmayın. Nefsinizin zebunu olmayın. Nefsinizin emrinde olmayın. Siz orada Allah'ın emirlerini insanlara yaptırmak üzere bulunuyorsunuz. Nefsinizin taleplerini değil. Öyleyse bütün insanlar için en güzele dönün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı hepiniz için ibretle söylemek istiyorum. Çok insanlar denendi. Çok insanlar bu istikamette güzellikleri sergilediler. Sonra nasıl oluyor anlamıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Değişiyor insanlar. Nefsler devreye giriyor. Ve o nefslerin dizaynına dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın sizi kullanmaya çalışmaktan vazgeçeceğini zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz demektir. Daimi zikre ulaşmadan evvel şeytan sizden asla vazgeçmez. O noktadayken de gene size yanlış şeyler yaptırmak için çalışır. Ama görür ki onu, o zaman onu başarması mümkün değildir. Şimdi hepinize soruyorum. Ne olur? İki taraf olmasanız, sadece bir taraf olsanız, hepiniz birbirine yardımcı olsa ve hepiniz birbirinizi yüceltmeye çalışsanız, hepiniz birbirinizin yardımcısı olsanız, Allah yolunda en güzeli ulaşmak için çalışsanız sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha güzel ne olabilir ki? Biz insanlar cemaat halinde toplum olarak yaşamak mecburiyetinde olan sosyal varlıklarız. Madem ki beraber olacağız, madem ki herkesin birbirine ihtiyacı var, o zaman neden başkalarına hizmet ederek yücelmek değil de başkalarını destekleyerek küçülmek? Neden aklanmak değil, nurlanmak değil de kararmak, Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç düşündünüz mü? Neden? Nefsinize yenildiğiniz an bir başkasının kalbini kırdınız demektir. Evvela kendinize yazık etmiyor musunuz? Her yaptığınızın yanlışın bedeli size iki kat ödetilir. Allah Teala tarafından ve ruhunuz tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mezara girdiğiniz zaman üçüncü defa ödetilecektir manevi azap olarak. Cennete gitmeniz halinde üç defa azap olunursunuz her yaptığınız yanlıştan. Ve eğer kendinizi yozlaşmaya terk ederseniz, aldırmazsanız şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, her geçen gün sultasını büyütmeye çalıştığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, bazı kardeşlerimizin söylediklerimizi hala anlayamaması, insanları sevememesi, onlara dostluk kucağını açamaması, yanlış bir dürbünle olaylara baktığını göstermiyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinize yardımla yüceleceksiniz. Başka insanları değersiz görmeyin. Onların da Allah'ın katında bir güzel tarafları, Allah'ın onları seveceği, daha güzel ulaştıracağı bir dayanakları, bir bazları mutlaka vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesi sevin. Herkesle ilgilenin. Onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışın. Nefsinizin ters davranışlarıyla insanları ve özellikle kendinizi üzmeyin. En çok siz üzülürsünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hiçbir şeyinize seyirci kalmayacaktır. Her olayın arkasından Allah Teala'nın etkisi size ulaşacaktır. Her davranışınız için Allah Teala'dan ve ruhunuzdan mutlaka size bir şeyler ulaşır. Eğer bir davranışınız bir başkasının kalbini kırıyorsa, onun arkasından Allah Teala size azap verecektir. Ruhunuzda nefsinize azap verecektir. Her hatanın karşılığını iki defa ödersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ders almazsanız hayatınız hep mutsuzlukla, hep sevgisizlikle, hep insanları üzmekle geçecek. Ama asıl siz üzüleceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki grup oluşturmayın. Birbirinin karşısında olan insanlar olmayın. Bir tek grup olun. herkesin birbirini sevdiği, saydığı, birbirine yardımcı olduğu, üstünlük taslamadığı, Allah yolunda hizmet eden sevgili insanlar olun. Allah'ı sevin ki insanları da sevesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışınız aslında Allah'a karşı duyduğunuz hissin bir sergilemesidir. Ben Allah'ı severim ama insanlara yine ters davranırım diye düşünebilirsiniz. Ama bu doğru olamaz. Öyleyse sizler için sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka insanları sevmek, sevecenlik, bu sevgiyi yaşamak, onların üzülmelerine üzülmek, o üzüntülerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmak dururken neden insanların kalbini kırarsınız? Doğrusu hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün, bana değil kendi kendinize cevap verin. Hangisi doğru? Bizim yıllardan beri sizlere öğrettiğimiz şeyler hemen suya yazılan yazılar gibi kaybolacak mı? Böyle mi olacak sevgili kardeşlerim? Birbirinizle en iyi ilişkilerin içine ne zaman gireceksiniz? Bu bir fedakarlık yarışıdır. Hanginiz bu yarışta bütün fedakarlıklar hayrı ifade ettiğine göre, hayırlarda yapılan bu yarışta hanginiz öne geçeceksiniz? Hanginiz sabikun olacaksınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de sabikun daimi zikrin sahipleri olarak görünüyor. Ama sabikun her kademede vardır. Ne zaman başka insanlara haddini bildirmekten vazgeçerseniz, kör nefsinizin ben üstünüm, ben üstünüm, ben üstünüm ispatına karşı çıkabilirseniz, başka insanlara ne kadar huzur verebilirseniz o kadar sabıkun olursunuz. Kur'an-ı Kerim insanları 28 basamakta topluyor. Ama 26, 27 ve 28. basamakların dışında da müsabaka vardır. Hayırlarda yapılan müsabaka. Ne zaman kendinizi başkalarına hizmet yarışında görmeye çalışacaksınız? İşte bu çalışma sizi mutlaka bir gün orada kılacak. Başkalarına hizmette, yani sabikun olmakta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikun olmanın boyutları acaba anlaşılabildi mi? Daimi zikirde olanlar neden sabikundur? Hayırlarda yarışıp da en üstün gelenlerdir. Çünkü onların neslerinde afetler yok. Afetler olmadığı için hiçbir zaman kendilerinden yana değillerdir. Başkaları için yaşarlar. Öyleyse siz içinde bulunduğunuz devrede kendi kendinize hesabı çekin. Ne kadar başkaları içinsiniz? Ve gösterge yüz üzerinden dağıtımını hemen yapar. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar başkalarından yana değilsiniz. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar şeytandan yanasınız. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar Allah'tan yana değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sabitin olmak her kademede mümkün ve geçerlidir. Her kademenin kendisine göre sabikun olanları olacaktır. Hepiniz kendi kulvarınızda yarışa eşit şartlarla girdiniz. İspat edin kendinize sabikun olduğunuzu. Başka insanlar için yaşamaya başlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsler nasıl varlıklardır ki? Biraz fırsat sahibi oldukları zaman hemen başkalarının üzerinde hegemonya kurmaya kalkıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzenden vazgeçmelisiniz. En güzele ulaşmakla vazifelisiniz. Bu ise başkalarından yana olmaktan geçer. Bunun manası Allah için olmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz en güzele layıksınız. Her olayın arkasından kendinizi muhakeme edin. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Son olayda ne yaptınız? Bir başka insanın kalbini kazanmayı mı başardınız? Yoksa o kişinin kalbini mi kırdınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse en güzele dönük olmalısınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirebilmelisiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne diyorsunuz? Siz de bunu söyleyebilecek misiniz? Öyleyse hepiniz için en güzel olan bir şeyler her an vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her an büyük fırsatların içindesiniz. Her an başka insanlarla berabersiniz. Her an onlarla konuştuğunuz zaman ne olur? Onları değerli kılacak davranışlarda bulunsanız. Onlar böyle yaptığınız zaman daha çok gayret etmek gereğini duyacaklardır. Daha çok Allah yolunda hizmet etmek gereğini duyacaklardır. Ve her yaptıkları hizmetle mutlulukları artacaktır. Eğer bir toplum olarak biz Mir Vakfı'nın mensupları her zaman kardeşlerimize onların ihtiyaç duydukları istikamette yardımcı olabilirsek, Allah yolundaki görevimizi o kadar yapmış oluruz. Sakın bir hizmet yaptığınız zaman üstünlük taslamayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki el elden üstündür. Siz falanca şeyi başkalarından çok üstün olarak yapabilirsiniz. Allah Teala sizi o yapıyla yaratmıştır. Ama sakın böyle bir şey için gurur duymayın. Böyle bir şeyin sahibisiniz diye, falanca sahada başkalarından üstünsünüz diye, sakın nefsiniz sizi başkalarına üstünlük taslayacak bir davranış biçiminin içine itmesin. Bu sizi Allah karşısında sadece küçültür. Unutmayın, hangi konuda, hangi kabiliyetiniz olursa olsun, o kabiliyeti siz kazanmadınız. Allah sizi öyle yarattı. Başkalarında neden aynı kabiliyet yok diye düşündüğünüz zaman doğruya varacaksınız. Çünkü o kabiliyeti Allah size vermiş. Başkalarına başka kabiliyetler vermiş. Öyleyse siz size verileni başkalarının hayrında kullanın. Onlara öğretin. Onlar bütün güzelliklerin sahibi olsunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum buradan. Birbiriniz için çalışın. Birbirinizi küçültmeye, yanlışlarını bulmaya, birbirinizle çatışmaya değil, hepinizi birbirinizi sevmeye, birbirinize yardımcı olmaya ve Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamaya çağırıyorum. Bu çağrıya kimler, nasıl cevap verirler, davranışlarıyla hemen ortaya çıkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın sesine değil, Allah'ın sesine kulak verin. Hem siz mutlu olun, hem de etrafınızdaki herkes mutlu olsun. Hepiniz etrafınızdaki herkesin mutluluğuna bir şeyler katmak için bir Allah'ın vasıtası olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle davranın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sıratı al-müstakim, sıratı al-nesine, emanet aleyhim dağılın. Amin.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Nauzu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek. Gene birlikteyiz. Gene Allah-u Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. O zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası, bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse elinize Allah-u Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum da diyor, al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor.
diyor ki ellezine la yercune lika'ena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ellezinehüm an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi, dereceler itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah-u Teala Yunus 7'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor?
men kânû yercû likâ Allâhe, kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercu geçiyor, dilemek. Nikâllâhe ikisinde de geçiyor. Birinde nikâina, birinde nikâllâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Feinne ecrallâhu ilâhat. O zaman muhakkak ki diyor Allah-u Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu, bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl? Cevap geliyor Şura Suresi 13. ayet-i kerimeden. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâhe fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâhe. İlka, mülaki, likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah Teala tarafından söylenmesinin muradine, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah, onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala.
Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77 de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor. Ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bağlandığınız şey budur. Buyuruyor. Yani işte bağlandığınız cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasıl olsa Azrail tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağken ulaşacaktı. Sağken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse, 2. kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saadetinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hep kalplere bakan Allah Teala anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir.
aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa ameni olur. Her bir defa yeniden ameni olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa ameni olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiyi irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mesuleyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu ihsanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor. Kalpteki ekinliği alıyor, yerine ihbat koyuyor, kalbe ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev.
bu yedi işlevle Allah Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece günahların derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah-u Teala? Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar.

Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi, kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki o kişi madde 1. Geldiler, bizi uyardılar. Ama biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde 1. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2. Muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor. Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resulü dalalette birisi olarak kabul ediyor.

0: Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestur var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinnet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestur olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresi'nin 8-9. Ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestur alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi, onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. İnnellezine keferu ve zalemu. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah Teala'yı ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen Rad 25 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah-u Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş ard arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor. Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler. Yani idrak edemezler, yani akıl edemezler. Onların gözleri vardır. Aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor. Kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinler. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dinlemek. 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esmasıyla tecelli. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakranın, kalplerindeki ekinin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah-u Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur birikimini huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar. Bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz. 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi. Ona ulaşacağız. Tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah 10 katını verdi. İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın önüne girip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor. Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah-u Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Aden cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kendini istahim et. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle, dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey, Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir. Ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed'in sallallahu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleykümselam. Sıratel müstakim, sıratel ezine enevte aleyhim gayrim mazurlere emanete alim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik. Bu bir mutluluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. sizlerle baş başa olmak, sizlerle Allah'ın bir güzelliğini paylaşmak, mutluluğu paylaşmak. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bugünkü konumuz başkalarının mutluluğu için yaşamak. Öyleyse başkalarının mutluluğunun bizimle alakası nedir? Çünkü biz başkalarının mutluluğu için yaşarsak asıl biz mutlu oluruz. Bir insanın mutluluğu başkalarına vereceği mutluluğa bağlıdır. Ne kadar mutluluk verebilirsek onun iki katını biz yaşarız. Aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatır. Aynı miktardaki mutluluğu ruhumuzda, nefsimizde yaşatır. Biz bir mutluluk veririz, iki mutluluk geri alırız. İşte insanların bütün boyutlarıyla ters bildiği bir husus çıkıyor karşımıza. İnsanlar zannediyorlar ki nefslerinin afetleri doğrultusunda bir şeylere sahip oldukları zaman mutlu olacaklardır. Hayır, sadece mutsuz olurlar. Ne zaman bir insan kendisi için yaşarsa, kendi egosu için yaşarsa, nefsinin afetlerini tatmin etmek için yaşarsa, o kişi sadece mutsuz bir insandır ve arkasından da başkalarını da mutsuz edeceği için bir defa daha mutsuz olacaktır. Yani bir insanın kendi egosu için yaşaması ne demek? Başkalarını mutsuz etmek pahasına kendi egosunu tatmin, başkalarının duyacağı mutsuzluğun iki katını kendinin yaşamasına sebebiyet verecektir. Dikkat edin, biz ne zaman başka birine haddini bildirsek, başka insanların mutsuz olmasına sebebiyet versek, onlar hangi anlamda, hangi ölçüde mutsuzluğu yaşamışlarsa bizim yüzümüzden Allah bize o mutsuzluğu yaşatır. Arkadan da ruhumuz nefsimize yaşatır. Onların yaşadığı mutsuzluğun iki katını yaşarız. Öyleyse dikkat edin sözlerimize sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah sizden yana. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama siz şu doğru muhakemeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Ne kadar mutluluk verebilirsiniz, o kadar mutluluk geri alabilirsiniz. Onun iki katı kadar. Öyleyse sevgili öğrencilerim, sevgili izleyenlerim, sevgili dinleyenlerim, sizlerle birlikte olmanın zevkini paylaştığımız şu anlarda daha güzele ulaşmanız söz konusu. Her yeni dizaynda siz olacaksınız. Sizin mutluluğunuz var olacak. Allah için olacaksınız. İnsanlar var, zengin olmak isterler, mutlu olmak için. Zengin oldular diyelim. 100 tane daireleri var. Ne ya sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir düşünün bakalım. Bu kişi ancak bir dairede oturur. Hadi bir de yazlığı olsun, 2. Ya geri kalan 98 daire, onların hepsinin kiraya verilmesi, kiracıların yaptığı tahribatın tamiri, ödenmeyen alacakların takibi, mahkemelerle uğraşmak, avukatlarla uğraşmak, daha neler neler. Size bir sorum var. Nerede bunun zevk? Daha ötesi de var. Bu kişi bu parayı ya helal kazanmıştır ya da haram kazanmıştır. Her neyse, ama hesabı, 100 dairenin hesabı, 100 daire için kazandığı paranın hesabı ondan sorulacaktır. Ama o dairelerin içinde oturanlar kullanabilecektir. Kendisi asla kullanamayacaktır. Öyleyse bütün kazançlarının hesabını Allah'a veren bu kişi bunun sorumluluğunu taşırken onun verdiği dairedekiler, oturanlar sorumsuzca onu diledikleri gibi kullanabiliyorlar. Tamir etmek mi? Sahibinin işi. Alacakları alacakları takip etmek mi? Sahibinin işi. Mahkemelerde uğraşmak mı? Sahibinin işi. Öyleyse bu bir dert değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün bir defa 100 tane apartmanınız var, 98 tane de kiracınız. Hadi bakalım çıkın işin içinden. Mutlu mu olacaksınız zannediyorsunuz? Bir deneyin bakalım. Ah, Allah-u Teala isterdim hepinize versin de görün bakalım neler olduğunu. Şu en zengin insanlara, doruktakilere dikkatle bakın. Mutlu olduklarını mı zannediyorsunuz? Bir yaklaşın bakalım iş dünyalarına, aile hayatlarına. Ne göreceksiniz? Biraz kısın şu telefonu ses. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin egosunu tatmin etmek konusundaki bütün gayretleriniz sizi mutsuzluk çukurlarının daima bir başkasına atacaktır sadece. Ama hiçbir zaman mutlu olamayacaksınız. Nefsinin istikametinde insanlar. Nefs ne ister? Sayılmak ister. Başkaları tarafından itibar görmek ister. İnsanlar zengin olmak isterler. Eğlence yerlerine giderler. Varsa onlara çok fazla bahşiş verirler ki onlar kendilerine saygılı davransınlar diye. Parayla kazanılan bir saygı. Sevgili kardeşlerim, bunlar mutluluk mu Allah rızası için? Yani bir düşünün. Egonuz için çalışıyorsunuz. Sizin için sadece nefsinizin afetlerinin tatmini var. Zannediyor musunuz ki onları bir defa tatmin ettikten sonra yeniden azmayacaklar? Hayır. Her seferinde daha azgın bir nefsle karşılaşacaksınız. İşte psikolojinin açmazı burada sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Başta Freudizm olmak üzere psikanalizin ve psikiyatrinin temel faktörlerinde bütün hedefler nefsin afetlerinin tatminine dönüktür. Baştan aşağı yanlış, baştan aşağı hatalı bir davranış biçimleri dizisi. Sizi sadece şeytana esir kılan, nefsinizin afetlerine esir kılan bir zavallı davranışlar bütünlüğü. Ve de bütün psikoloji buna göre dizayn edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir yanlışlıklar komedyası oynanıyor dünya üzerinde. Biliyor musunuz? Streslerin çözümünü insanlar yogada, streslerin çözümünü insanlar transandantal meditasyonda arıyorlar. Ve bütün ilim bunu, bu saçmalığı kabul etmiş durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar yaşamadıkları için bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Ama düşünün, psikolojinin de, psikiyatrinin de bütün temel dönüşümleri sadece insanların nefslerinin afetlerini tatmin etmekten geçiyor. Her tatmin yeni bir tatminsizliğin başlangıcıdır. Bilmem anlatabildim mi? Sadece bir tek yolunuz var. Nefsinizdeki afetleri yok etmek. O zaman nefsiniz için değil, ruhunuz için ve Allah için yaşamaya başlarsınız. Allah'ın bütün emirleri sizin için vazgeçilmez emirler olur. Allah'ın bütün yasakları sizin için asla çiğnenmemesi gereken mukaddes emirler olur. Ve ne yaparsınız? Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki, daimi zikirden evvel bu işin bir yolu yok mu? Var. İşte bugünkü dersimizin konusu o. Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Kendinizi, hayatınızı başkalarına adamak. Hayatınızı başkalarına vakfetmek. İşte o zaman mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikrin sahibi olmasanız da başkaları için yaşadığınız müddetçe zikirdesiniz. Zikretmeseniz de başkaları için yaşadığınız sebeple zikirde sayılıyorsunuz. Bunun sayısal zikrinize bir fizik tesiri yok tabii. Ama mutluluk mu? Zikirle aynı. Öyleyse ne olur? Siz başka insanlar için kendinizi vakfetmek kararı aldınız. Ve bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere düşünmeye başladınız. Ben falancaya acaba nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Acaba ne yaparım da onu memnun ederim? Acaba hangi davranışım ona mutluluk verir? Bir hediye mi alayım ona? Gideyim ziyaretin, bir ziyaret mi edeyim? Hastaymış bugünlerde. Yoksa hangi tarzda bir davranış biçimi, neye ihtiyacı var? Nasıl bir çözüm getirebilirim? Sevgili kardeşlerim, hayır, sahip olduklarınızın dışında başka şeylere ihtiyacınız yok başkalarına mutluluk verebilmek için. Allah-u Teala sizlere şu anda ne vermişse Allah'ın verdikleri sizin için full yeterlidir. Onlar sizin için yeterlidir. Sizi mutlu etmek için, sizi saadete ulaştırmak için. Yani başkalarına mutluluk vererek saadete ulaşmanız için sizde olanlar yeterlidir. Hangi noktadaysanız biliniz ki sahip olduğunuz şeyler sizin için yeterlidir. Peki bunun arkasında ne var? Bakınız arkasında ne var? Siz Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, vücudunuzu, düşüncenizi, iradenizi, Allah'ın size verdiği her şeyi bir başkasına hizmet etmek için kullanıyorsunuz, seferber ediyorsunuz. Her şeyinizle başka bir insana mutluluk vermek üzere varsınız. İşte bu Allah için yeterlidir. Siz o anda kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Başkalarına kendinizi vakfettiğiniz andan itibaren kendinizi Allah'a adamış durumdasınız. Allah size ne vermişse her şeyinizle kendinizi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği bütün değerleri kendiniz için, kör nefsiniz için değil, bir başkasını mutlu etmek için kullanıyorsunuz. Siz bu noktada bir kölesiniz. Başkasının mutluluğunun anahtarısınız. Başkalarının mutluluğuna açılan bir kapısınız. Bir ışıksınız, bir renksiniz, bir güzelliksiniz. Başkaları için yaşayan bir insan. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu sadece başkaları için yaşayan insanlar bilirler. O büyük saadeti onlar yaşarlar. Öyleyse bu başkaları için yaşamak ne demek? Oradan başlayalım. Evvela dünyalardan bahsedelim. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var. Burası sıfır noktası. Sıfır noktasının aşağısındaki rakamlar eksi birden başlayarak eksi iki, eksi üç diye sonsuza kadar uzanan negatif değerler. İşte absis ekseninin altındaki bütün alem şeytana aittir. Negatif alem. Bütün değerler negatiftir. Bütün dalga boyları negatiftir. Bütün sistemler mutsuzluğa dönüktür. Ve bu absis ekseninin üst tarafı yatay eksenin üst tarafı pozitif alemdir. Bütün dalga boyları pozitiftir. Orası Allah'ın ülkesidir. Aşağıdaki alemin şeytanın ülkesi olmasına karşılık yukarısı Allah'ın ülkesidir. Öyleyse hangi ülkede yaşıyorsunuz? Sorun bakalım kendinize. Şu anda sorun. Dün ne yaptınız? Kaç kişinin mutluluğuna sebebiyet verdiniz? Ya da kaç kişiyi mutsuz ettiniz acaba? Bu suallerin başlangıcında kendinize bir sual sormanız lazım. Dün ben mutlu muydum? İkinci sual, dün başkaları için, yani Allah için ne yaptım? Defteriniz hep boş sayfalar gösteriyorsa, siz boşuna yaşayan bir insansınız. Hedefi olmayan, kendisini Allah yolunda zanneden ama Allah yolunda olmayan bir zavallı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar birbirine muhtaçtır. Etrafınızda şu anda kim varsa hepsi sizden sevgi besliyor, bekliyor. Hepsi sizden ilgi bekliyor. Ne olur onlara bir gülücük gösterseniz, birkaç kelime söyleseniz, gönüllerini alsanız, gülümsemenizle onların gönüllerini fethetseniz ve size onlarla ilgilendiğiniz için sempati duysunlar. Mümkün değil mi? Bir düşünün bakalım. Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sormayacaksınız hiç kendinize neden ben mutsuzum diye. Arkasında ne yattığınızı biliyorsunuz. Sadece sizin negatif davranışlarınız. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. Onlara dikkatle bakın. Size nasıl davranıyorlar? Sizden kaçıyorlar mı? Onların size güler yüz göstermemesinin arkasında ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların arkasında sizin gerçek cepheniz var. O aynadan, o insanların yüzlerinden gerçek cephenizi okuyabilirsiniz. Sakladığınız cephenizi değil. Onlar size kötü mü davranıyorlar? Ve bunu hak etmediğiniz konusunda mısınız? O zaman kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Eğer öyle olsaydı onlar size karşı öyle davranmayacaklardı. Etrafınızdaki insanların tümü, hepsi ayrı ayrı cephelerden sizin aynanızdır. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü herkes sizin davranışlarınızdan başka bir açıdan etkilenir. En çok etkilenme alanı bütün insanlarda mutlaka farklılıklar gösterir. Sadece 19 tane afetiniz değil, 19 tane afetiniz binlerce parçaya bölünmüştür. Her afetinizin her sayfası, her safhası, her cephesi mutluluğu veya mutsuzluğu aksettiren bir aynadır. Öyleyse etrafınızda 100 insan varsa, 100 insan da kendi nefslerinin afetleri doğrultusunda en hakim unsurları itibariyle ayrı ayrı unsurlardan üzüntü duymaktadırlar. Bunların bileşkesi sizin onlara topyekun gösterdiğiniz davranış biçiminin kesin ölçüsüdür. Size kötü mü davranıyorlar? Arkasında hiç hak etmediğiniz halde size böyle davrandıklarını zannettiğiniz sürece düzelemeyen, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Sözlerime dikkat edin. İyileşmesi mümkün olmayan bir hastasınız. Çünkü siz içeriden kapıyı Allah'a kapatmışsınız. Size yardım etmesine mani oluyorsunuz. Kapının arka kapıyı şeytana açmışsınız. Şeytan size bütün davranışlarınızda sizi mutluluğa ulaştıracak değil, mutsuzluğa ulaştıracak ne kadar nokta varsa hepsinin üzerinde ayrı ayrı durup devamlı sizi işler. Devamlı daha çok mutsuz olursunuz. Daha çok mutsuz oldukça etrafınıza karşı onları daha çok mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Bir karanlık dünyanın içinde kaybolup gidersiniz. Ve tasavvufu yaşadığınızı zannedenler de tasavvufu yaşamadığınızı zannedenler de hepinize birden sesleniyorum. Mutsuzsanız tasavvufu yaşadığınızı zannetmeniz bir sadece bir oyalanmadır. Gerçekten bahsetmiyorsunuz. Kendi kendinizi aldatıyorsunuz. tasavvuf, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane çözümdür kainat üzerinde. Sadece bizim bu zavallı dünyamızda değil, sadece bizim aramızda değil, bütün kainatta geçerlidir. Yaratan Allah, yaratma sisteminin bütün faktörlerini en ince standartlarda dizayn eden Allah, yanlış işleyen her sistemin çözümünü bilen Allah. Diyor ki size, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın, onlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı nasıl davranıyorsanız size onu reflekte ederler. Her biri de başka bir cepheden reflekte eder. Ne kadar çok insan sizin yüzünüzden mutsuzsa o kadar çok cepheniz hastadır. Çözümü yoktur. Siz çözüme ulaşmadığınız sürece. Madde 1. Başkalarını suçlamayacaksınız. Bileceksiniz ki başkalarının size yaptığı her kötü davranışın, her ters davranışın, her beğenmediğiniz davranışın arkasında mutlaka siz varsınız. Onu hak ettiğiniz için size öyle davranılmaktadır. Öyleyse Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ve iblis size hep sizi bu standartta tutabilmek için sizin hatalarınızı gizleyerek başkalarının size karşı davranışlarındaki sizi üzen muhtevayı gösterecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah bize bunları sizi mutlu etmemiz için öğretiyor. Siz kendinizi mutlu veya mutsuz edebilecek olan kainatın, sizin kainatınızın merkezindeki kişisiniz. Sadece kendi davranışlarınız sizi ya mutluluğa ya da mutsuzluğa getirecektir. Geri kalanlar mı, bütün insanlar mı? Birer figüran. Birer ayna. Sizin pozitif davranışlarınızın aynası. Sizin negatif davranışlarınızın aynası. Bilmiyorum bunları size ne zaman anlatmayı başaracağım. Ne zaman idrak edeceksiniz? Hataların etrafınızdaki insanlarda olmadığını, hataların sizde olduğunu, size bağımlı olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Biliniz ki başkalarının size karşı yaptığı her davranış sizin ona veya başka birisine daha evvel yaptığınız bir davranışın karşılığıdır. Hesaplar tamı tamına ödenir. Elde kalan daima sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Dışınızdaki bütün insanları sizinle onlar arasında, bütün insanlar ve siz terazinin iki ayrı kefesini teşkil ediyorsunuz. Ne verirseniz onu geriye alırsınız. Onlar size ne verirlerse onlar da aynı şeyi sizden geriye alırlar. Öyleyse bir eşitlik var ki kainatın temel dengesini oluşturuyor. Verilenler ve alınanlar her zaman sayısal olarak birbirine eşittir. Öyleyse insanlar var, mutsuzum diyor, çok mutsuzum diyor. Bana falanca böyle davranıyor, feşmeken böyle davranıyor. Ben bu davranışlara dayanamıyorum. Çok güzel, harika. Peki, acaba siz başkalarına nasıl davranıyorsunuz? Kendinizi boşuna müdafaa etmeye kalkmayın. Allah her şeyi biliyor. Neleri sakladığınızı, neleri başkalarına

Öyleyse ne demek istiyorum? Tabiatta bozulması mümkün olmayan bir muhteşem denge var. Bileşik katlar kanunu. Hani bir sistemle birbirine bağlanmış olan iki tane su deposu, bir engel yoksa hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar suyun yüksekliği birbirine eşittir. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir tarafındaki sizsiniz, öbür taraftaki sizin dışınızdaki bütün insanlar. Ama eşitlik hiç bozulmaz. Sizin davranışlarınızla onların size davranışınızın bileşkesi bu paralelliği oluşturur. Öyleyse davranışlarınıza dikkat edin. Ne zaman siz başkalarına huzursuzluk veren bir davranışın içindeyseniz, bir toplumun içinde yaşıyorsanız, onun dışında yaşıyormuş gibi davranıyorsanız, etrafınızdaki insanları hiçe sayıyorsanız, özellikle tasavvufun içinde bunu yapıyorsanız, o zaman kendinize dikkatle ve ibretle bakın. Nasıl tasavvufu yaşayacaksınız? Göreviniz davranışlarınızla başkalarına huzursuzluk vermek değildir. Göreviniz bunu yaparak başkalarından da aynı yıldırımları üzerinize çekip mutsuz olmak değildir. Göreviniz başka insanlara her an mutluluk dağıtabilecek olan bir dilekle hareket etmenizdir. Bunun tabii sonucu olarak siz etrafınızdakilere mutluluk vermeye başlarsınız. O zaman hayretle görürsünüz ki dünya değişmiştir. O size sert davranan insanlar, size göre yanlış davranışlarda bulunan insanlar, size karşı sizin değişen çevrenizin gereğini tam olarak aksettirmektedirler. Daha iyi olabilirseniz daha iyi sonuçlara ulaşırsınız. Bunu hiç unutmayın. Ne verirseniz onu geriye alacaksınız. Öyleyse boşuna başkalarını suçlamayın. Buradan bir neticeye varamazsınız. Bir çıkmaz sokağın içinde hiçbir zaman çıkış bulamazsınız. Başkalarına bakmayacaksınız. Onların yanlışlarıyla kendinizi ferahlatmaya çalışmayacaksınız. Hatalarınızı arayacaksınız. Bakış alanınız kendi dünyanız olacak. Acaba ben nerede, etrafındaki insanlardan hangilerine ne yaptım ki bana hiçbir şey yapmadım halde falanca böyle bir davranışta bulunuyor. Muhatabınız sadece o kişi değil. Etrafınızda kimler yaşıyorsa hepsi. Dikkat edin sözlerime. Dizaynı bütünleştirin. Siz etrafınızdaki bütün insanlarla beraber iki kanat temsil edersiniz. Birinde sadece siz varsınız. Kainatın merkezinde siz varsınız. Etrafınızda bulunan sizin tesir sahanızda sizin tesir alabileceğiniz veya sizin tesir edebileceğiniz ne kadar insan varsa onların hepsi diğer tarafı teşkil ederler. Aranızda Allah'ın kanunlarına göre değişmesi mümkün olmayan bir eşitlik vardır. Hiç bozulmaz. Ne verirseniz onu alırsınız, ne alırsanız onu verirsiniz. Vermek mi evvel almak mı, bu hesaplanması gereken bir husus değil. Ama aldıklarınızla verdikleriniz daima birbirine eşittir. Hiç kendinize bu olay falanca tarafından şöyle başlatıldı meselesini dert etmeyin. Sonuç önemli. Sonuçta etrafınızda ne kadar insan yaşıyorsa onların size karşı olan toplam davranışları sizin onların hepsine karşı, onların dışındaki diğer insanlara karşı da davranışlarınız

0: anlayışlarınızın bütününü temsil eder. İki esas davranış biçimlerinin reel kesimi ve bunun reaksiyonu daima birbirine eşittir. Davranış biçimi size ait. Sizin etrafınızda bulunan bütün insanlara verebildiğiniz, ulaştırabildiğiniz şeyler. Reaksiyon onların cephesi. Aynı eşitlikte size ulaştırmışlardır. Öyleyse şikayet ettiğiniz zaman şunu bilin evvela. Kendinizden şikayet ediyorsunuz. Gizlemeye çalıştığınız şeylerle şikayetin sorunuz tamamlanıyor. Bütünü Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. İblis sizi sadece aldatır. İblisin şu dünya üzerinde yapabileceği tek şey sadece aldatmaktır. Dikkat edin. Sizin düşüncenizi taklit eder. Kendi düşüncenizden edersiniz. Oysa ki o iblistir. Gayreti hiçbir zaman sizi mutlu etmek istikametinde değildir. Sadece mutsuz kılmak istikametinde bir gayretin sahibidir. Hiç kimse şeytana dost olamaz. Şeytan hiç kimseye dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. İstediği şey bütün insanları kendisiyle beraber o acımasız dünyasında cehenneme götürebilmek. Ne kadar çok insan götürebilirse o kadar memnun olur. Kötülükten, eziyetten, işkenceden zevk alan bir yaratık. Ve size kendinizi hep başka türlü göstermeye çalışır. Size kendinizi haklı göstermeye çalışır. İsterseniz açıklayın bize size neler söylediklerini, hepsinin cevaplarını birer birer verelim. O ancak bir gazoz ağacıdır. Allah'ın ilim öğrettiklerinin yanında. Ama ilim öğrenmeyen o kadar çok insan var ki onların hepsini mutsuz etmek onun temel görevi. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyicilerim, sakın kendinizi aldatmayın. Açık bir sayfa olarak bakın hayatınıza. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olun. Kendiniz hakkında karar verin. Birinci sualiniz, mutlu muyum? Hayır, mutsuzsunuz. Öyleyse ikinci sualiniz neden? İşte burada araştırmaya başlayacaksınız. Hayır, başkalarının size yaptığı kötü davranışları düşünmeyeceksiniz. Siz onlara ne yaptınız? Ne yaptınız ki onlar size böyle bir davranış biçimini sergilediler? Böyle bir iç dünya mahkemesini başarabilirseniz, kendinize acımazsanız, tarafsız bir hakim olarak kendinizi hakla yargılayabilirseniz, yanlışlıklarınızı birer birer yakalayacaksınız. Ben insanlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar düşüncesi Allah'ın kanunlarına yüz üzerinden yüzde ters düşen bir zavallı düşüncedir. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu hayalin içinde yaşayan zavallıların bütün ömürleri hüsranla geçer. Hiçbir zaman mutlu olamazlar. Ama kim? Ben eğer başkalarına verebildiğim kadar mutluluğun iki katını yaşayacaksam, o zaman ben neden başkalarına kötü davranayım ki? Bu kanunu bilen, kendisine pelesenk edinen kişi şu dizaynın içerisinde olacak. Ben başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsam onlardan bana gelen tepki aynı miktardaki mutluluktur. Ama ilavesiyle Allah'ın verdiği yeni bir mutlulukla birlikte. Öyleyse araya Allah girdiği için denge bozulmuş gibi görünüyor. Ama negatif dengede de bozukluk var. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun geri dönüşünde şeytan da size ayrıca mutsuzluk verecektir. Öyleyse netice 0-0. Gene elde var 0. Şimdi açık konuşalım. Mutsuz musunuz? Bunun müsebbibi sadece sizsiniz. Boş ile suçlu aramayın. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Dilerseniz Allah'ın hedeflerini yerine getirmek üzere hareket edeceksiniz. Hep Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Ne demek Allah'ın ülkesinde yaşamam? Ne zaman başkalarına mutluluk vermeyi düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü size ait olan her şeyi, aklınızı, zamanınızı, vücudunuzu, enerjinizi, iradenizi, paranızı, her şeyinizi başka bir insana veya insanlara mutluluk vermek üzere, onları mutlu kılmak üzere harcamaya başlamışsınız. Harcama başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Yani sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemdesiniz. Bu alemde bütün insanlar bu alemde oldukları sürece bir mutluluk üçgeninin içinde yaşarlar. Bir kenarını Allah'ın, ikinci kenarını ruhunuzun hasletlerinin, ki ruhunuz deyince zaten ruhunuzun hasletleri anlaşılır çünkü değişmesi mümkün değildir. Üçüncü kenarında böyle davrandığınız için aksiyonların bedeli olan pozitif derecelerin oluşturduğu bir üçgen. Dikkat edin, bu üçgen dörtgen olabilir, kare olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Çünkü o zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz teşkil edecek gene, üçüncü kenarını gene kazandığınız derece teşkil edecek, ama bir de dördüncü kenar oluşacak nefsiniz. Ne demek istiyorum? Çünkü nefsinizin içindeki bütün afetler de yok olmuş olacak ve onun yerine nefsinizin hasletlerle dolu olan, ruhunuzun hasletlerle dolu olan kalbinin eşidi olan nefsinizin kalbi oluşacak. Hasletlerle değil ama faziletlerle dolu. İkisi de davranış biçimleri itibariyle %100 birbirine eşittir. Ama isimleri nefsinizin kalbinde afetlerin yerine afetleri değiştirerek girip yerleşenler fazıllardır, fazilet adını alırlar. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle doludur. İkisinin de davranış biçimleri %100 birbirine eşittir. Ama birisi ruhunuzun içindedir, öbürü Allah'ın katından gelmektedir. Öyleyse böyle bir değer yargısına vardığınız zaman şu dünyaya dikkatle bakın. Bu kadar mutsuz insanların mutsuzluğu, huzursuzluğu, bunca harfler hep insanların egosu yüzünden oluşuyor. Ne zaman dünya bu güzellikleri yaşamaya başlarsa, ki yakında yaşamaya başlayacak, o zaman yeni bir asr-ı saadet yaşanacak dünya üzerinde. Bu anlattığım standartlarda sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu anlattığım standartlarda. Öyleyse Allah'ın ülkesinde üçgen, dörtgen olabilir mi, kare olabilir mi? Olabilir. Daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman bir kenarını Allah teşkil edecek, ikinci kenarını ruhunuz, üçüncü kenarını kazandığınız dereceler, dördüncü kenarını da nefsinizin faziletleri. Ve bir üçgende yaşayacak, bir dörtgende
1: yaşayacaksınız.
0: Şeytanın ülkesinde nefsiniz, nefsinizdeki afetler, şeytan ve kaybettiğiniz dereceler. Dördüncü kenar hiçbir zaman alışamayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ülkesindesiniz. Başka birine mutluluk götürmeyi dilediniz. Düşünmeye başladınız. Ben ona bu saadeti, bu mutluluğu, onu memnun edecek olan bir mutluluk ögesini, vasıtasını nasıl ulaştırabilirim? Düşünmeye başladınız. Ondan itibaren her şeyinizi başka birine mutluluk vermek üzere seferber ettiniz. Allah sizinle beraberdir. Size derhal mutluluğu yaşatmaya başlar. Ne zamana kadar? Ta ki bu düşünce sisteminiz sizi o kişiye mutluluğu sağladığınız yere ulaştırabilsin. O noktaya kadar Allah sizi devamlı mutlu edecektir. Başkalarının mutluluğu için çalıştığınız cihetler. Peki sonra? Mutluluk vasıtasını ona ulaştırdınız. Sizin düşündüğünüz standartlarda onu mutlu etmek için son hamleyi yaptınız, ona ulaştınız. Sizin ölçülerinizde onu mutlu edecek olan hususları ona vasıl ettiniz. Buraya kadar Allah'ın size verdiği mutluluk söz konusuydu. Şimdi yeni bir aşamadasınız. Başka bir iradeyle karşı karşıyasınız. Karşınızda artık Allah yok, bir insan var. Öyleyse buradan size mutluluk da ulaşabilir, mutsuzluk da. Mesela o kişiyi mutlu etmek için seçtiğiniz vasıta yanlış. Kişi ondan mutluluk duymadı. Olabilir mi? Olur. İşte bunun için böyle bir sonuç oluşmasın diye eğer başkasına vasıtalı bir mutluluk ulaştıracaksanız, bir hediyeye dayalı, bir dünya nimetine dayalı, o zaman araştırın birazcık. O kişiyi gerçek anlamda ne mutlu edebilir? Onu temin etmeye çalışın. Ama yapamadığınızı kabul ediyorum. Öyle de olsa, onu mutlu etmeyecek bir şey de olsa, siz o mutluluğu ona ulaştırana kadar Allah-u Teala size mutlaka mutluluğu yaşatır. Ne kadar saat, kaç saat sürerse bu düşünce standartlarınız, onu temin etmeniz, ona ulaştırmanız o kadar süreç içerisinde siz mutlaka saadeti yaşarsınız Allah'ın ülkesinde. Eğer böyle bir sürprizi yaşamak istemiyorsanız o zaman daha dikkatli olacaksınız. Daha dikkatle seçeceksiniz başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimini. Ben kendim düşünürüm, onu şu mutlu edecektir der, harekete geçerim. Mutluluğu yaşarım, Allah Teala bana yaşatır. O kişi ister mutlu olsun, ister mutsuz olsun, beni alakadar etmez demeyin sakın. Onu biraz daha mutlu etmenin yolu, onu gerçekten memnun edecek olan bir hediyeyi ona ulaştırmanız. Davranış biçimini ona ulaştırmanız. Sizden beklediği bir şey olmalı bu. Bunu yaparsanız, gene mutluluğu bir defa daha yaşayacak olan sizsiniz. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın verdiği mutluluğun ötesinde, ona mutluluğu ulaştırdığınızda, o sizin verdiğiniz şeyden, ona ulaştırdığınızdan mutluluk duyarsa aynı mutluluğu iki kat daha yaşayacaksınız. Öyleyse gene her şey sizin için. O kişiye mutluluk ulaştırmak dilediğiniz süre içerisinde Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu yaşadınız. Ona mutluluğu ulaştırdığınızda eğer o kişiyi gerçekten mutlu ettiyse ulaştırdığınız şey onun o anda duyduğu mutluluğun iki katını birisi Allah size yaşatacak, birincisi ruhunuz nefsinize yaşatacak. İkincisi, iki kat yaşayacaksınız. Neyse. Doğru bir seçim. Daha biraz dikkatli olur. Sizi daha çok mutlu etmeyecek mi? Öyleyse ben düşünürüm. O kişiyi mutlu edecek olan şeyi kendim seçerim. Çok da dikkat etmeye gerek görmem bunun için. Çünkü ben onu temin edene kadar, onu sağlayana kadar geçirdiğim süreç içerisinde Allah'ın bana verdiği mutluluk yeter. Dikkat edin, bu bir tuzak. Şeytan burada sizi aldatıyor. Bununla demek istiyorsunuz ki ben tevazu sahibiyim. Bu kadar mutluluk da bana yeter. Hayır değil. İblis sizin o kişiyi de mutlu ederek mutluluğa ulaşmanızı istemiyor. O kişiyi mutlu etmeyerek sizin de mutsuz olmanızı istiyor ikinci safhada. Öyleyse sakın aldanmayın. Bu bir aldanıştır. Öyleyse eğer seçiminizi dikkatle yapmışsanız, ulaştırdığınız şey o kişiyi gerçek anlamda mutlu etmişse, onun yaşadığı mutluluğun da iki katını gene siz yaşayacaksınız. Şimdi buradan hareketle ikinci kişiye ulaşalım. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutluluğu yaşadınız. Üçüncü bir kişi düşünelim. Bir saatinizi de onun için harcadınız. Gene mutlu yaşadınız. Akşama kadar birçok insan var. Her birisi için veya toplum için, insanların mutlu için, insanların mutluluğunu sağlamak için yaptığınız bütün gayretlerin bedeli size eksiksiz olarak Allah Teala tarafından mutlaka ödenir, ruhunuz tarafından da mutlaka ödenir. Öyleyse mutluluklar, verilen mutluluklar, alınan mutluluklara davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve nefsiniz size bu söylediklerimizin her zaman aksini söyleyecektir. Bir sen mi kaldın bu dünya üzerinde, enayi diyeceklerdir size. O zaman onlara deyin ki, bizim başımızda enayilerin en enayisi var. Ve mutlu. Sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı size vakfettik. Ve Allah-u Teala bize saf bunun için sonsuz bir mutluluk dizaynı hediye etti. Onun için zamanımızı sizlere harcamak bizim için doyulmaz bir zevktir, mutluluktur. Her şeyimizle kendimizi sizlerin, insanların mutluluğuna vakfetmeyi Allah bize nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Başkalarına çile gibi görünen şeyler bize hiç çile gibi görünmez. Her an, sizinle konuştuğumuz an, daha neler sağlayabiliriz diye düşündüğümüz an, sizler için yaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uyduya sahip olmak konusunda hazırlıklar sona ermek üzere. Çok başarılı sonuçlara ulaştı kardeşlerimiz. Öyleyse zamanıdır. Artık fedakarlıklara hazır olalım. Allah için yaşamanın fedakarlıklarına ve inşallah uyduya ulaşmanın Allah-u Teala bizi sahibi kılsın. Unutmayın, artık fedakarlık zamanıdır. Bütün dünyaya ulaşacak olan bir sistemi bilgisayarlar aracılığıyla hamdolsun ki kurduk. Şimdi pahalı bir vasıta olan bilgisayarlar yerine onları zaten kullanmaya ömrümüz oldukça devam edeceğiz. Bilgisayardan sizlere ulaşmayı. Ama onun dışında da diğer insanlara bilgisayarların ötesinde televizyonlardan da ulaşmayı Allah-u Teala bize yakın bir gelecekte inşallah nasip edecek. Pozitif noktalara da ulaşmış durumdayız. Öyleyse artık zamanıdır. Birçok kardeşimiz fedakarlıkları konusunda sorular sordular bize. Bekleyin diye cevaplar verdik onlara. Bekleme süresi bitmiştir. Öyleyse Allah için el ele, gönül gönüle yeni bir aşamaya geldik. sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel olması için, bütün hedeflere en güzel standartlarda ulaşmak için gönlümüzce hizmet verebilmek için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yeni bir kapı açılmak üzere. Şu anda dünyanın her tarafına bilgisayarlarla ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sizlere sadece bilgisayarlarla değil, televizyonlarla da, çanak antenlerle ulaşmak imkanını yakalamak üzereyiz. Sizlerin sonsuz fedakarlıklarıyla şu anda bu noktadayız. Daha ötede bir noktada olmanın son aşamasındayız. Allah-u Teala'nın huzurunda bütün fedakar kardeşlerimizi selamlıyoruz, tebrik ediyoruz ve Allah-u Teala'nın bizi bir uyduya ulaştırması dualarımızı devam ettirerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir aşamada, yeniden bir dizaynın içinde olacağız. Birçok kötü niyetli insanlar zannediyorlar ki biz bir uyduya ulaştığımız zaman başka bir çehremiz varmış da o çehreyi ortaya koyacakmışız. Yakın bir gelecekte bunun inşallah sahibi olacağız. O zaman hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Biz hep Allah'ın yolunda, Allah için sizleri birbirinize en iyi davranışlar içinde mutlu insanlar yapmak üzere varız. Allah'ın bütün peygamberlerine verdiği emir budur. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin de bizlere ulaştırdığı emir budur. Allah Teala bu istikamette her şeyi en güzel şekilde hamdolsun ki dizayn etmiş. Allah Teala'nın hepinize bu mesaj doğrultusunda sonsuz mutluluklar ulaştırmasını, saadetlerin en büyüğüne sizi layık kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirsiniz, onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri Allah Teala bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor ve bütün cinlere ve meleklere elinde secde etmeyi emrediyor. Fakat İblis hariç, cin tarifesinden şeytan hariç hepsi secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ve İblis gururundan dolayı secdeyi gerçekleştiriyor. Allah Teala onu sonsuza dek cehennemle cezalandırıyor. Ve o zamandan bu zamana da bize öğrettiğiniz gibi şeytan hep insanlardan intikamını almaya çalışıyor. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan İslam şu anda yaşanmıyor. Ve insanların çoğu mutsuz. O zaman bu iblis ne tür tuzaklar hazırlıyor insanlara da insanlar bu durumda bu mutsuz hayat yaşıyorlar şu anda. Yani bize kısaca inşallah şeytanın tuzaklarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bizler adımıza çalışır, kalırsa, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın bütün şartısında yerleştirir. Bizler bizleri şeytanımızın Neyle başlarız? Eûzu billâhi, Allah'a sığınırım. Güneş, şeytani, şeytandan, acı, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Allah'ın adıyla başlarız. Öyleyse hepimiz Allah'a sığınıyoruz. İblisten, şeytandan. İşte kainattaki en büyük düşmanımız İblis. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ve kabilesi sizi sizin bilemeyeceğiniz standartlarda çok uzaklardan görürler, sözlerinizi işitirler. Oysa Allah Teala'nın onlara bir takım marifetler verdiğini görüyoruz. Bu marifetlerin alınmadığı da Allah-u Teala'nın Kur'an'daki bu sözlerinden belli oluyor. Şeytanlar. Bir, şeytan olan şeytanlar var. Bir de şeytan olmayan ama cin sayfasından yine şeytanın taraftarı olanlar var. Bir de insanlardan şeytanın taraftarı olanlar var. Şeytanla işbirliği halindeki insanlar. Allah'tan soğutmaya çalışan, şeytana yaklaştırmaya çalışan insanlar. Bütün bunlara tağut diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ve cin şeytanlar. Öyleyse şeytanlar da cin tayfasındır ama şeytan olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de cinler var. Cinlerin içinde Ulvi cinler var, Allah ile ilişki kuran cinler var, tasavvufa girmiş olan cinler var, İslam'ı yaşayan cinler var. Bir de şeytanla ilişki kurup ondan büyüğü öğrenmiş olan

Ne demek istiyor şeytan burada? Demek istediği son nereye gelecek? İnsanlar kendi dilekleriyle, kendi istekleriyle şeytanın izini takip ettikleri ve Allah'ın yolundan ayrıldıkları halde hep kabahati Allah'ta bulurlar. Allah neden benim dualarımı kabul etmedi de beni şeytana esir olmaktan kurtarmadı? Oysa ki Allah Teala biz insanları serbest iradeyle yaratmış. Dileyen dilediğini yapmakta serbest. Ve şeytanın kıyamet günü bizlere söyleyeceği şeye Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde dikkatinizi çekiyor. İblis diyor ki Allah mı size vaatte bulundu? Ben mi? Ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü tuttu. Eğer Allah değilim, ben şeytanım, ben de sözümü tutmadım. Niye bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı kabul ettim dediklerimi? Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. Gerçekten insanlar kendi arzularıyla şeytanın davetine icabet etmedikleri sürece şeytan insanları kandıramaz. Öyleyse şeytana tabi olan bütün insanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek şeytana tabi olanlar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey şeytana inanmamak, onun yalanlarını dikkate almamak ve şeytanı gerçek yerine en büyük düşman hanesine kaydetmek. Öyleyse iblis Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin karşısındadır. Şeytanın dostu var mıdır? Hiçbir dostu yoktur. Şeytan insanlara dost olur mu? Asla. Bütün kandırdığı insanları açık bir şekilde kandırır. Hiçbirisini sevmesi mümkün değildir. Herkesten nefret eder. Herkesin birbirini kandırmasını, birbirine düşman olmasını ve herkesin başkalarıyla kavga halinde, savaş halinde olmasını sağlamaya çalışır. İnsanlar tartıştıkça, kavga ettikçe, birbirlerini öldürdükçe, birbirlerine kötülük yaptıkça şeytan bundan vahşi bir bekliyor. Ve hayatı insanları birbirine düşürmekle, insanları Allah'ın yolundan sapmaya, saptırmaya çalışmakla geçer. Ve kıyamete kadar da geçecek olan Allah'ın insanlara en çok düşman olan yegane varlıkıdır. Bir gözü sakat. Neden sakat olmuş acaba? Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya Ya Rabbi beni teslimi külliyle teslim olanlardan kıl diyor. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Ama diyor bunun imtihanı vardır. Tabir edebilecek misin? Hazreti İbrahim diyor ki ederim. Allah-u Teala bunun üzerine aradan epeyce vakit geçtikten sonra diyor ki oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Biliyorsun ki sen bana teslim ikiliyle teslim olmak istedin. Ve ben sana bunun imtihanının zor olduğunu söyledim. Şimdi de imtihana tabi tutuluyorsun. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim oğluna İsmail'e gidip anlatıyor. Allah-u Teala İsmail'e de gerekeni söylemiş. İsmail diyor ki ben hazırım diyor baba. Hiçbir problemim yok. İkisi de beraber Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği yere doğru yola çıkıyorlar. İblis yolda onları bekliyor. Hemen İsmail'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki bu baban var ya senin dünyadaki en büyük düşmanın o. İnanıyor musun diyor. Rüya görmüşmüş de diyor seni diyor. Kurban etmesi gerekiyormuş. En büyük düşmanı sensin, seni öldürmek istiyor diyor. İsmail ona gülümseyerek bakmış. Ondan sonra da yerden bir taş kapıp
şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın bir gözü o yüzden mahşere kadar sakat kalmış. İşte İblis Hazreti İsmail'den gelen bu darbeye karşı koyamamış. Bir anda İsmail gerekeni yapmış. Ne diyorsunuz? Çok iyi yapmış gibi geliyor bana. İblis bütün insanlar için dünyadaki en büyük düşmandır. Ve hayatı insanları nasıl Allah'ın yolunda saptıracağım diye planlar kurmaya geçer. Ve emeli açık ve kesindir. Bütün insanları cehenneme almak kendisiyle beraber maddedir. Madde ki kendisi gibi dünya hayatını yaşarken de mutsuz kılmak. Öyleyse Allah'ın istedikleriyle şeytanın istedikleri temel taban tabana temelde birbirine ters düşüyor. Allah biz insanların mutlu olmasını ister. Bir, dünya mutluluğunu yaşamasını ister. İki, ahirette mutlaka cennete girmemizi ister. İblis de dünyada mutsuz olmamızı, ahirette de mutlaka kendisiyle birlikte cehenneme girmemizi ister. Öyleyse dostumuz ve düşmanımız açık bir şekilde belli. İblis ne yapmış? Yaptıklarından bir tanesi şu, diyor ki insanlar ibadet etmelidir. İbadetlerin kendilerini kurtaracaklarını zannetmelidirler. Ama hiç kimse kurtulamamalıdır. Öyleyse iblisin ibadetleri seçmesi lazım. Seçiyor. Kurtuluşa başlayacak olan asıl ibadet ne? Zikir. Zikri devre dışı bırakıyor. Namaz kılmayı bırakıyor. Namaz kılma serbest. Oruç tutma serbest. Zekat verme serbest. Kelime-i şehadet getirme serbest. Hacca gitmek serbest. Bunlarla insanlar olsunlar diyor. Ne diyor? Bunların kendilerini kurtaracaklarını zannetsinler. Ama hiç kimse kutlamasın. İşte İslam'ın 5 tane şartı. İnsanlar kendi kendilerine La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ı kendi söylediği sözünü unutuyorlar. Diyor ki kıldıkları namazlar onlara bir fayda vermedi. Onları kurtaramadı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü zikirle kılınan bir namaz. Dikkat edin, şeytanın hilesi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları insanları unutturmak. Neyi unutturmuş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Mürşide ulaşmayı unutturmuş. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek insanın mutlaka kurtuluşa ulaşması demek. Çünkü kim dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinlikle söylüyor. Sonra mürşide ulaşmak demek kesinlikle kurtuluş demek. Çünkü kişi dalaletten hidayete adım atıyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Küfürden mümin olmaya dönüyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Daha sonra ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerinde 9 defa farz kılınıyorsunuz. Ve biz bunu devre dışı bırakmış. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, nefsimizin Allah'a teslim olması, bunların her birisi bizim için azaltacakların muhtevası. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda yapmamız lazım gelenler. Bunlar ve bu hedeflerin hiçbirisine yani İslam olmaya zikirsiz ulaşmak mümkün değil. İblis zikri fazla olmaktan çıkarmış. Yani son derece kurnazca, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisinde insanlık. Şeytan insanları cennet sahasına ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya sahasına ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir hale getirmiş. Ve bu kolsuz ve bacaksız İslam bitkisel hayata terk edilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı, yani İslam'ın bugünkü anlatılan şekliyle 5 tane şartı hiç kimseyi kurtarması mümkün olmayan bir masaldır sadece.
gerçekten insanlara yazık oluyor. Öyleyse meselelerimize ait olduğu boyutta yaklaşmamız lazım. Korkunç bir tuzak bütün haklarıyla yerli yerine yerleştirilmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya müsait. Rejenerasyona müsait. Şeytan bunu çok iyi biliyor ve değerlendiriyor. Aslında İslam'ın 5 tane şartı insanları kurtarmaya yeterli olabilir. Ama Allah'ın koyduğu standartlarda tatbik edilirse. 5 şartın içinde bir tanesi var ki kelime-i şehadet getirmez. Bir insanı gerçekten kurtuluşa ulaştırabilir. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel insanların bunları yapması hiç kimseyi kurtaramaz dediniz. Şimdi de diyorsunuz ki lazım geldiği şekilde yapılsa bu kurtarabilir. Biz bunun farkını anlayamadık. Tamam, haklısınız. Ama şimdi izah ettikten sonra bakalım ne söyleyecek. Eğer bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, ne kadar söylerse söylesin, yüz binlerce defa söylese, güzel sözler söylediği için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı yücelttiği için o kişi derecat kazanır. Ama kazandığı derece hiçbir zaman onu Allah'ın cennetine götüremez. Öyleyse nasıl oluyor da aynı söz başka bir insanı kurtuluşa ulaştırabiliyor? Ha, işte konumuz bu. Buhari'yi açarsanız eğer orada bir hadis göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Buhari böyle söylüyor. Biz de diyoruz ki hayır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete girmez. Kim girer? İşte onu izah ediyorum. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa ve Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi ne zaman mürşidine ulaşır da önünüzü çöker tövbe ederse, en iterse, ondan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, işte bu kişi kurtulur. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte zamanımızın bir adamlarının anlayamadığı bu incelik onlar tarafından bilinmiyor. Kur'an yerine dini kitaplardan öğrenmiş olan bu insanlar, hem de emaniye adı verilen kitaplardan öğrenmiş olan bu insanlar derde deva olamıyorlar. Fark ne? Ne olur yani bir insan mürşidin önünde söylesin, söylediği şey la ilahe illallah ama dinliyorsun da sözü. Ya da kendi kendine söylesin. Aynı söz olduğuna göre aynı şeyi kazandırması lazım. İyi de kazın ayağı öyle değil. Allah-u Teala bunu bir şekle bağlamış. Öyleyse bu şekil standartları içinde Allah-u Teala'nın ihsanı hepimiz için geçerli. Kim mürşidine ulaşmışsa, tekrar ediyorum, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah ona gösterecek hacet namazının neticesinde, o mürşide ulaşması kaydıyla geçerli veya zamanın halifesine, ki o aynı zamanda zamanın imamıdır, veya zamanın imamına tabi olması veya imamın vekiline tabi olması kaydıyla bu şimdi anlatacağımız husus geçerlidir. Ne olur? Eğer kişinin kendi mürşidiyse veya zamanın halifesiyse ne olur? Eğer o kişi zamanın halifesiyse bütün mürşitler ona tabi olmak zorunda. O zaman bir insan kime tabi olursa olsun mürşidi zamanın imamına tabi olacağı için o kişi zamanın imamına tabi olmuş sayılır. Zaten tabiyet asıldır. İşte böyle bir düzende mutlaka Allah'ın gösterdiği kişi olmak kaydıyla kim onun önünde bir çıkıp tövbe ederse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öperse o zaman mutlaka
o kişi kurtuluşa ulaşır diyoruz. Neden? Çünkü o kişi Allah'ın tayin ettiği müşide ulaştığı an, önlüğünde de çıkıp tövbe ettiği an, velayetten kurtulur, hidayete aramaklar. Allah-u Teala velayette olanların cehenneme gireceğini söylüyor. Yani 10 ayet-i kerimeyle mürşidine ulaşamayanların cehenneme gireceğini söylüyor. Velayette olduğunu söylüyor. Kim velayettedir? Mürşidine ulaşamayanlar. Mürşidine ulaşamayanlar velayettedir. Onların gireceği yer cehennemdir. 7 grup ayet-i kerimede böyle söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala hidayette olanların gideceği yeri 1-2-10 değil, pek çok ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak fark etmiş. Demek ki kim dalaletten kurtulmuşsa, hidayete adım atmışsa o dahi yeter. Hidayete ermesin isterse ama dalaletten kurtulsun, tamam. Bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşidine ulaştığı an kişi Allah-u Teala onun kalbinin içine imanı yazıyor. Yani o kişi mümin oluyor. Mümin olunca da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Diyor ki biz kadın olsun erkek olsun bütün müminleri cennetimize alırız ve esasını hızlandırırız. O zaman şeytanın yeni bir tuzağı daha var burada. Aslında kelime-i şehadet getirmek gerçekten insanları kurtarabilir. Ama İblis 14 asırda kelime-i şehadetin insanları kurtarabilecek olan esasını yok etmeyi başarmış. Hangi esas? Mürşide ulaşmak. 14 asır sonra asrımızın bütün din bilgileri mürşit diye bir şey yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir diyerek mürşide ulaşmaktan insanları men ediyorlar. O zaman kelime-i şehadet getirmek nasıl bir şey oluyor? Herkesin kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği bir olay. Şimdi kelime-i şehadet getirmenin insanın kurtuluşuna sebep olacağını dizayn eden hadise beraberce bakalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl diyor. Bir, oruç tut diyor. İki, zekat ver diyor. Üç, hacca git diyor. Dört, kelime-i şehadet getir diyor. Beş. Bu bedevi için iki tane alternatif var. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Kelime-i şehadet getirmiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Mümin olmuştur. Aynı zamanda dairetten kurtulmuştur. Gideceği yer zaten cennettir. Ötekileri de yaparak daha bir garanti altına alacak cennetini. Ya da henüz tabi olmamıştır. Ne yapacak? Diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Gene aynı şey olacak. Dairetten kurtulup hidayete adım atacak. Bu yüzden Allah'ın cennetine girecek. Aynı zamanda kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdiği için cennete girecek. O zaman şeytanın ne kadar kurnazca bir tuzak kurduğunu görüyoruz. Hem kelime-i şehadetin adının kullanılmasına müsaade ediyor, onun unutulmamasını temin etmiş, hem de kelime-i şehadetin insanı kurtarmasına mani olacak olan bir taktik kullanmış. İşte bütün konular böyle. Kur'an-ı Kerim boyunca bütün konular. 14 asırda şeytan konuların mahiyetlerini değiştirmiş. Biz henüz 2 cilt Kur'an-ı Kerim çıkartabildik. 19 cilt olacak hepsi. 1. ciltte Fatiha ve Bakara surelerini, 2. ciltte de Âl-i İmrân suresini koyduk ortaya. Sadece Bakara suresinde geçen kavramların bir lügatını yaptık. Kur'an-ı Kerim kavramları lügatı. 94 sayfalık bir açıklama. Onu okuduğunuz zaman İblis'in kavramları aslında ne kadar uzaklaştırmayı başardığını göreceksiniz. Öyleyse İblis ne yapmış?
İblis bize korkunç bir tuzak kurmuş. Tuzağın akılcı ve çok zekice dizayn etmiş. Allah'ın kendisine verdiği o hayat hakkını insanları mahvetmek için zalimce kullanmayı başarmış. İşte bu açıdan meseleye yaklaştığımız zaman gördüğümüz korkunç bir şey. İnsanların çok azının kurtulabileceği. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz diyor cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Buradan çıkan anlam insanların en az %50'lerinin cehenneme gitmesi. Ama bu kadar basit değil. Daha sonra bakıyoruz ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor şeytan İnsanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? Cevap veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. 73 tane fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Ey Allah'ın Resulü. Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Fırka-i Naciye. Özellikleri ne onların? Ey Allah'ın Resulü. Özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak insanları kurtuluşa ulaştırıyor. İblis sırat-ı müstakim kavramını mahvediyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninde sırat-ı müstakim kelimesi geçerse o kelimeyi istikamet üzere olan yol Allah'a ulaşan yol olarak Türkçeleştirmemişler. Doğru yol demişler. Doğru yol dediğiniz zaman insanlara kocaman bir açık kapı açtınız. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorsa hem de bugün anladığımız anlamda yerine getiriyorsa yani kelime-i şehadet getirmeyi bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah temsil olarak vasıflandırıyorlarsa o zaman bunun anlamı ne oluyor? Anlamı açık ve kesin. Hiç kimsenin kurtulamaması oluyor. Şimdi konumuzun ait olduğu noktasından bir adım öteye atalım. Ve şuna bakalım. Acaba kimler kurtulur? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytanı kullandılar. Öyleyse müminlerin dışında da birçok fırkalar var. Hepsi şeytanın kul olmuş. Yalnız müminler oluşturan bir tek fırka kurtulmuş. Hemen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba bütün fırkalar nerede geçiyor? Enam suresinin 153. ayet kerimesine geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar bunu şeytana kul ederler. Allah'ın yolundan saptırırlar, şeytana kul ederler. Açıklama getiriyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakime tabi olanlar sadece onlar kurtulacak. Sırat-ı müstakimin dışında ne kadar fırka varsa hepsi ne yazık ki cehenneme götürecek insanları. Öyleyse şeytanın ne yapması lazım? Sırat-ı müstakim kavramını değiştirmesi lazım. Değiştirmiş. Sırat-ı müstakim doğru yol olmuş. Böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın ilminde
yaratılıştaki müessesesi asli anlamından sapmış, doğru yola bulanmış. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Nereye istikamet üzere? Allah-u Teala cevap veriyor. İlah, Rabbiken, müziha. Senin Rabbin olan Allah var ya, o yolun sonudur diyor. Sırat-ı müstakimin sonudur diyor. İnsan suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor ki, Allah'a sarılmayı dilerse o amiri olanları Allah onların üzerine onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş? Sırat-ı müstakimin kesin tarifi. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. İşte Yusuf suresinin 108

Bir Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bugün Türkiye'de. O Kur'an-ı Kerim meallerinin hepsinde nerede sırat mustakim kelimesi geçerse hepsi doğru yol olarak değiştirilmiş. İşte sırat-ı mustakim nerede görürseniz bilin ki o gerçekten bir doğru yoldur. Ama Allah'a ulaştıran bir doğru yoldur. Öyleyse kavramları muhteva itibariyle şeytanın değiştirmekten amacı ne? İnsanları cehenneme tabi kılmak. Şimdi Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek gibi bir konu görünüyor. Ama Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği açıklamayı gördüğümüz zaman 73'te bir kurtuluş ümidi var. Yani %2'nin altında %2 diyelim. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Öyle rakamsal bir açıklama yapılmadığı için netice kapalı kalıyor. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'in bizim tarafımızdan yapılan açıklamaların ışığı altında bütün İslam toplumlarına baktığımız zaman hepsinin şeytanın tuzağına ne yazık ki %100 düşmüş olduğunu görüyoruz. İnsanlar, bütün ülkeler, İslam ülkeleri şeytanın tuzağında kıvranıyor bunu. Ve kıvranmaların arkasında zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplar var. İşte o kitaplar her şeyi zorundan çıkartan şeytanın bu dizaynını bütün insanlara dağıtan ve onları inandıran kitaplar. Alimler kitaplar yazmışlar. Ve zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi, dikkate alınması unutulmuş. Zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim yerine insanlar kitapları hedef almışlar. Dinlerini ondan öğrenmişler. Asırlar sonra bu noktaya gelmişiz. Bütün peygamberlerin yaşadığı devirlerde insanlardan o peygamberlere tabi olanların hepsi kurtulmuştur. Çünkü hepsi sırat-ı müstakime tabi olmuştur. Hepsinin ruhunu Allah'a teslim ettiğini, daha sonra fizik vücutları ve nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse böyle bir düzen içerisinde insanlar asıl kaynaktan öğreniyor bilgileri. Allah Resulüne, Nebisine öğretiyor. O da direkt olarak diğer insanlara öğretiyor. Yani araya yabancılar giremiyor. İşte böyle başlıyor olay. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Musa Tevrat tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi İslam oldular. Hepsi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Sonra asırların geçtiğini görüyoruz. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir süre sonra insanlar putlara tapmaya başlamışlar. Hay Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur'u indiriyor. O ve ona tabi olanlar gene kurtuluyorlar. Gene hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde sahip oluyorlar. Ruhlarında, fizik içlerinde, neslerinde Allah teslim ediyorlar. Ve dejenerasyon yavaş yavaş bir 40 asırda kendini gösteriyor. Öyle ki Hazreti İsa'nın bulunduğu devre ulaştığımız zaman insanların Allah ile olan ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'le birlikte
Hazreti İsa'ya sahibi olan bütün

0: havarilerin ve Hazreti İsa'nın Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını teslim ettiklerini, İslam olduklarını görüyoruz. Ve daha bir süre daha devam ediyor o güzellik toplumda. Bir süre sonra kayboluyor insanlar bir jenerasyon neticesinde. Ondan 6 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bulunduğu çağa ulaşıyoruz. İnsanlar mı? Putperest olmuşlar. Ateşe tapanlar mı istersiniz? Şeytine tapanlar mı istersiniz? Putperestler mi istersiniz? Her şey zamanından çıkmış. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 20. ayet kelimesi açık ve net olarak başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabinin İslam olduğunu, Allah'a ruhlarını da beşlerinde, neslerinde teslim ettiklerini, hepsinin de hem cennet sahibinin hem dünya sahibinin sahibi olduğunu müjdeliyor. Ve aradan sadece 14 asır geçmiş ve bugüne ulaşmışız. Bugün insanların kurtuluşa ulaşmak ümitleri tamamen yok olmuş durumda. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala'nın indinde değerleri sıfırlanmış. İşte 14 asır sonra bugün Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün farzlarının yok edildiğini görüyoruz. Nereden yok edildiğini? Kur'an-ı Kerim'den mi yok etmiş? Yok. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nasıl indirildiyse bir harfi bile, bir kelimesi bile değiştirilmeden aynen Arapça metin olarak duruyor. Ama gerek Araplar, gerek İslam aleminin diğer bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'in asli muhtevasını devre dışı bırakmışlar. Ve insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar 14 asırda birer birer unutulmuş, tatbik edilmez olmuş. İşte birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemezsek hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Allah Teala açıkça söylüyor Yunus Suresi 7. ayet-i kerime, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede de onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanlar bilemiyorlar. Bilemedikleri zaman gidecekleri yer cehennem. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyi farz kılmış. İkinci safhaya bakıyoruz. Mürşit müessesesi, mürşide ulaşmak, mürşide ulaşmayanların kalplerindeki küfür kelimesi aynen kalıyor. Dikkat edin, bir inanç vardır, yani herkes Müslüman olarak doğar. Bu bütünüyle yalandır. Şeytanın bir talanısıdır. Herkes kalbinde afetlerle beraber doğar. Yetmez, daha açık konuşayım. Herkes kalbinde küfür yazısıyla beraber doğar. Kim doğmuşsa, dünyanın ve kainatın neresinde doğmuşsa o kişinin kalbinde küfür yazar. Doğdukları andan itibaren bütün insanların kalbinde küfür yazar. Ancak mürşide ulaşıldığı takdirde bu küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından silinir, kalınır ve oradan alınır. Onun yerine kalbin içine iman kelimesi yazılır. Ne zaman mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelirse o zaman o kalbin içine Allah'a imanı yazar ve kişi mümin olur. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin üzerine, başlarının üzerine emrinden birini ulaştırır. kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Böyle bir ruh başımızın üzerine biliyor ve kalbimize iman ediliyor. Yüce Resulü'nün 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala duyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazılar oluyor. Ne zaman? Onların üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz diyor. O zaman. Öyleyse bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Ne zaman? Yeşil'in ruhunu onun başının üzerine gönderdiği zaman. Böyle bir şey yoksa, o kişinin kalbinin içine iman yazılmamışsa, o kişi mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. İşte Hicva Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz de mümin oluruz. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik neyin? Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazmadı sürece mümin olamazsınız diyor. İşte kimin kalbinde küfür kelimesi yazılmaya devam ediyorsa bu insanların hepsinin ne yazık ki gidesini yer Allah'ın şehrini. Öyleyse cizayını ait olduğu yere tutulur. İnsanların kalplerinde eğer küfür yazıyorsa bütün insanların kalplerinde yazıyor. Ve mürşidine ulaşmamış olan herkesin kalbinin içinde küfür yazdığı hem Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yazılı hem de Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde yazılı. Öyleyse daha sonraki safhada ruhun Allah'a ulaştırılması keyfiyeti var. Ve üzerimizde Allah Teala tam 9 defa harç kılıyor ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmamızı. Ama ne yazık ki ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından üzerimizde 9 defa harç kılındığı halde bugün bu husus tamamen unutulmuş. Tıpkı mürşitler inkar edildiği gibi, mürşit yoktur denildiği gibi, son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan sonra bir daha mürşit vermesi mümkün değildir dendiği gibi. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Hazreti Ebu Zekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Daha sonra da sahabeye tabi olundu. Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesine kesinleşmiş. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanların şeytanın eğlencesi haline geldiğini, şeytan tarafından ifade edildiğini, aldatıldığını görüyoruz. Ve buna alet olanlar da asrımızın bilginleri, din konusundaki alimler. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş diyorlar. İnsan ruhu Azrail aleyhisselam tarafından alınır. Alındığı zaman da o kişi zaten ölür. Ancak ölenlerin ruhları Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. İşte Kumanoğlu'nun bilgilerini söylediği şey bu. Onların yoktur böyle şey olmaz dediği hususu ise Allah Teala 9 defa üzerimize bastırıyor. Ve onun gerçekleştirilme misalinde insanların gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a verdiğimiz 3 tane yeminimiz var üzerinde. Birisi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İkincisi nefsimizi tezkiye etmek. Allah'ın nurlarını yerden daha çok nefsimizin kalbine yerleştirmek. Üçüncüsü fizik vücudumuzu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu şey açıkla kesin kurtuluş ancak Allah'ın farzlarına, Kur'an farzlarına tabi nasıl ilerletirse, hepsini gerçekleştirdiyse bizim de onları gerçekleştirmemize bağlı. Öyleyse Allah'a yemin vermişsek, Allah'a misak vermişsek, Allah'a ahd vermişsek, bu üç yeminin gerçekleşmesi bir insanı mutlaka cehennemden cennete alıyorsa ve bugün bunların hiçbirisi fazlanın arasında mevcut değilse, sahabenin hepsi de bunların bütün bu üç yeminin hepsini gerçekleştirmişse, o zaman ortada bariz bir hile var. İblisin 14 asırda insanlara Allah'ın farzlarını, temel farzlarını, insanları cennet sahibine ulaşacak olan temel farzlarını unutturdu. Demek ki unutturduklarının birincisi Allah'a ulaşmayı bilemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü Allah'a verdiğimiz üç tane yemin. Yemin, misak ve ahdi insanları unutturmak. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde olayı açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini az bir bedel karşılığı satmışsa, yani yerine getirmiyorsa onların ahirette edilmesinde yoktur diyor Ali İmran 76. 77. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki kim ahdini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin müceyyenin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala Ali İmran Suresinin takva sahiplerinin cennete gireceğini. Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde de yine takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse şeytan bize yemininizi, misakinizi ve hakkınızı unutturarak bizi Allah'ın cennetinden mahrum ediyor. Öyleyse olayı ait olduğu standartlarda yerli yansıttığımız zaman cennet sayesinde bugünün insanının ulaşmasının imkansız bir şey haline geldiğini görüyoruz. Dünya saatine geldiğimiz zaman onunsa bunun ötesine bina edileceği için, yani bir insanın evvela cennet saatini kazanması asıl olacaktır. Ondan sonra dünya saatine ulaşması söz konusudur. Böyle bir dizaynda insanlara ya cennet saatine ulaşamazlarsa, o saadeti gerçekleştirecek olan noktaya ulaşamazlarsa onların dünya saatine ulaşmaları zaten mümkün değil. Bizi dünya saatine ulaştıracak olan geri kalan iki teslimdir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek bizi cennet saatine ulaştırır sadece. Fizik vücudumuzun teslimi velayetin dördüncü makamındadır. Nefsimizin teslimi velayetin altıncı makamındadır. Eğer bu teslimler gerçekleşmezlerse, bu teslimler tahakkuk etmediği takdirde insanın dünya saadetine ulaşması, mutlu olması dünyada mümkün değildir. Ve iblis hem ruhumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış 14 asır sonra, hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış, hem de nefsimizin Allah'a teslimini devre dışı bırakmış. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de üzerinde aslımız vardır. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı farz mı kılmış? İşte bakın Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Ve en yürü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yeteksin azabı üzerimize. Kabir azabı gelmeden önce, canlıyken, hayattayken, serbest irademiz üzerindeyken, üzerinizdeyken Allah'a dönün ruhunuzu, Allah'a döndürün. Ruh olarak Allah'a dönün. Ve yetmez, Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnnallâhe ye'ûküm en tuaddül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğu kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Emanetler diyor, sahipleri demiyor, sahibi diyor. Allah'ın üç tane emaneti var üzerinizde. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, bir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, iki. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, üç. Bu teslimler yoksa ne cennet sahibisiniz olabilir, ne de dünya sahibisiniz olabilir. Öyleyse Allah'a sayla boşuna mı teslimleri emretmiş, onu gerçekleştirebilenler koyduklarımızdan. İşte bu söylediğimiz dört safhada bütün sahabenin hepsini gerçekleştirdiğini net olarak gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala bu dört safhanın dördünü de üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Ruhlarını hepsi Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmiş mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu açıkça söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler ve kavlin, sözün ahsen olanına hal olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine tabi olurlar. Neden ahsendir? Yalnız Kur'an-ı Kerim ayetlerini söylediği için ahsendir. Bir, Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için, sadece Allah'ın söylediklerini söylediği için ahsendir. İki, ve kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütününü taşıdığı için, kalbindeki Kur'an-ı Kerim okuduğu için sözleri ahsendir. Üç, sözün ahsenine tabi olurlar diyor. Ve hepsi hidayete erdiler buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak şerefine sahip olmuşlar. Öyleyse Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlerdir? Cevap geliyor Rad Suresinin 20-21-22 ayetlerinden. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Rad 20-21-22. Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini yerine getirirler. Ve misaklerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ne yapmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabiliyor. İşte bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle. Hepsi müşterilerine ulaşmışlar mı? Kainattaki en büyük müşteriler. Öyleyse hepsi müşterilerine ulaştıkları an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mümin olmuşlar. Ve cennet sayesinde o noktada bir defa daha yakalamışlar. Sonra hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdığını gördüklerimiz var. Suresinin 18. ayet-i kerimesinde 3. safhayı da tamamlamışlar. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? İşte açıkça Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nde diyor ki ne zaman onlar sizinle yaptıkları mahalleleri devreden çıkarttılarsa, ona itaat etmezlerse onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ayrı bir ayet-i kerime Ali İmran 20. Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. O ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki sor bakalım onlara Onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı mutlaka onlar daha önce hidayete ermiş olacaklardı. Ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Görüyoruz ki sahabenin yaptığı teslim ruhun da, beçin de, nefsin de teslimi. Öyleyse ne yapmış sahabe? Başlangıçtaki üç safhayı gerçekleştirerek cennet saatini elde etmişler. Yani ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir, mürşitlerine ulaşmışlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üç, Allah'a teslim etmişler. Ve böylece hepsi cennet saatinin sahibi olmuş. Sonra ne yapmışlar? Fizik müslümanını Allah'a teslim etmişler. Dört, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beş, böylece dünya saadetinde sahip olmuşlar. Ve bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını Allah söylüyor. 14 asır sonra asrımızdaki din bilginlerinin hiçbirisi bu söylediğimiz kavramların hiçbirisinden haberdar değil. Arkasında ne var? Kim var? Arkasında sadece şeytan var. Ve şimdi 14 asır sonra Allah Teala bizim ağzımızla herkese açıklamalarını gönderiyor. Görüyorsunuz ki bu açıklamalar kitapların yazdığı açıklamalar değil. Üstelik onlara hiç uymuyor. Onların bütün yanlışlarını Allah'ın bize öğrettikleriyle biz ortaya çıkartıyoruz. Bu şeytanın tuzakları konusundaki ilk konuşmamız. Daha yeni başladık. Asıl şenlik bundan sonra. Öyleyse hepinizin, bütün insanların Allah'ın bu temel dört tane safhasına Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhun Allah'a teslimine, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimine bu dört safhaya hepinizin ulaşmasını, cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Ve as-salavat. Allah'a emanet.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz vahiy. Allah Teala'nın bir insanla konuşması, bir karşılıklı konuşma. Tezekkür etme. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Olá, Tânia. Eles creem? Tezekkür etmek imkanını vermiş. Kim daimi zikrin sahibi olursa, sahip olduğu andan itibaren Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah Teala buyuruyor ki Fes'elû ehle zikre in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Buradaki zikir ehlinin kim olduğuna bakıyoruz. Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan bir insan bilindiği gibi 7 tane vasfın sahibi olur. Ulul-elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Afetler bütünüyle yok olduğu zaman kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbi tamamen nurlarla kaplanmıştır. Hiçbir karanlık, afet nefsin kalbinde artık kalmamıştır. Bu kişi bu iki özelliğin dışında yani daimi zikrin sahibi olmak ve bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasının ötesinde Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. O kişi bu sebeple ulul erbaptır. Lüplerin sahipleridir. Yani 5 duyuyla bir insanın ulaşamadığı bir statünün sahibidir. Allah Teala senden önce de diyor insanlara hep erkekler gönderdik. Ve bir de diyor onlara dedik ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli. Ehl-i zikir. Daimi zikrin sahibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ulul erbabın tarifini şöyle yapıyor. Ali İmran 190 ve 191. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, o ulul elbab var ya diyor Allah-u Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor. Ne olur hep Allah'ı zikrederse, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olur. Afetlerin tamamen yok olduğu bir nefs, Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Burası ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamına gelen herkes ehli tezekkürdür. Allah ile devamlı her konuyu konuşmak imkanının sahibidir. Yani Allah Teala o kişiye devamlı vahyeder. Karşılıklı konuşurlar. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerinin zikir ehline sorulması Allah Teala'nın temel emri olduğuna göre bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi zikir ehlinin Allah Teala'dan kesin şekilde vahiy aldığını ifade eder. Demek ki vahiy alma müessesesi bir insan için daimi zikre ulaştığı an başlar. Bu sebeple tezekkür konular hakkında hüküm çıkarabilmek iki cephesi var tezekkürün. Bir Allah ile konuları müzakere etmek, karşılıklı konuşmak. İkincisi
o konu hakkında Allah'tan bilgiyi alarak hüküm vermek. İşte o konu hakkında Allah'tan aldığı bilgiyi açıklamak. Bir başka özelliği Ulu'l-Elbab'ın hüküm sahibi olmak. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman eğer bu ayet İslam'ın 28 basamağından bir tanesine aitse o basamak hakkında kişi kesin bir hükmün sahibi olur. Allah ile tezekkür eder ve hükmü sabitleşir. O kişi ehli tezekkürdür ve ehli hükümdür. Aynı zamanda ehli hikmettir. Herhangi bir ayet hakkında o kişi o ayetin arkasındaki hikmeti anlatıyorsa o ehli hikmet hüviyetinin gereğidir. Ehli hüküm orada o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu kesin bir hükümle tespit etmeyi ifade eder. Bu kişi eğer hakimse veya hakemse her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için ehli hükümdür aynı zamanda. Birincisinde ehli hikmettir. Hikmet ehli bir insan ancak bir ayet-i kerimenin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkartabiliyorsa o kişi ehli hikmettir. Ama bu kişi hükümlerinde Allah'tan emir alarak hükümleri beyan ediyorsa aynı zamanda ehli hükümdür. İşte ister hakemlik yapsın bu kişi, taraflar onu hakem tayin etsinler, o kararını mutlaka Allah-u Teala'ya sorarak verir. Bir başka konu mahkemede hakim olmuş. O zaman da kararında bir adaletsizlik olmasın diye her seferinde Allah'a sorar. Allah'ın emrettiğini yapar. Burada da Allah'tan sorarak yaptığı için ehli hüküm ifadesi söz konusudur. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle söylüyor. Senin Rabbin Ümmül Kitabı indirdi. O Ümmül Kitabın içerisinde Kur'an'ı indirdi. Kur'an'ın içerisinde muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar onu kendilerine göre yoruma tabi tutarlar ve müteşabih ayetleri kendi yorumlarına göre dizayn ederek insanların zararına olarak kullanırlar. İnsanların fıska düşmesine, insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. Kesin ilim sahiplerine gelince onlar derler ki biz inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. O müteşabih ayetleri ancak ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Niçin ulul elbab tezekkür edebilir? Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Çünkü ulul elbab o tezekkürü Allah ile yapıyor ve de Allah'a o ayet-i kerimenin gerçek anlamını, Allah katındaki manasını soruyor ve Allah Teala ona açıklama yapıyor. Rüsuh sahipleri yani kökleşmiş bir dini ilmin sahipleri
onu tezekkür etmek imkanının yetkisine sahip değiller. İşte şimdi daimi zikre ulaşmamış olan ne kadar din adamı varsa bu insanların hiçbirisi ehli zikir değildir. Bu insanların hiçbirisi ulul elbab değildir. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı daimi zikrin sahibi olanlardır. Daimi zikir farz mıdır? Nisa 103'te Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Üçünde de Allah-u Teala'yı devamlı zikreden bir kişi, işte o ulul elbaptır. Çünkü demin söylediğimiz gibi Âl-i İmrân 190 ve 191'de Allah-u Teala ulul elbabı, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'dan vahiy almak, bu müesseseyi açıklayan ayet-i kerimeye bakalım, Şura 51. Allah-u Teala şöyle diyor, ve مَا كَانَ لِي بَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahile. Allah insanlardan vahye layık olanlarla konuşur. Onlar en aşağı ulul elbab kademesindedirler. Daimi zikirdedirler. Ve onlarla vahiy ile konuşur diyor Allah-u Teala. Onlara vahiy ederek konuşur diyor. Öyleyse burada bir insanla Allah-u Teala'nın konuşması, karşılıklı konuşması, tezekkürse, Allah-u Teala'nın neden bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesini kullandığını orada görüyoruz. Zikir ehli ulul elbab makamından başlar. 26. basamak. 27. basamakta kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul elbab makamının sahibi olduğu zaman ona yerlerin melekûtu gösterilmiştir. Kişi 7 kademe, 7 kat yerler kendisine gösterildiği için 7 kademe yerlerin melekûtuyla vasıf kazanmıştır. Kalbi 7 kademe müzeyyen olmuştur. Ve bir nötr kademeye gidiyoruz. Ona 7 tane yer katını, 7 kat cehennemleri gösteren Allah-u Teala, zemin kattaki ana dergahın sırlarını da gösterir. Ulul elbab makamında. Ne zaman bu kişiye birinci gök katı gösterilirse, artık o kişi ulul elbab makamını aşmıştır, ihlas makamının sahibidir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, hepsini Allah-u Teala birer birer gösterir. Bunlar unutulmaz. O kişinin iç dünyasına adeta nakşedilir. Allah-u Teala bütün oradaki hareketleri, neler olup bittiğini ve yukarı doğru çıkanların her katta, 7 katta neler yaptıklarını, nerede secde ettiklerini, nerede su varıldıklarını, nerede Allah'ın boyasıyla boyandıklarını, sıfkatullah olduklarını birer birer gösterir. O kişi 7. gök katını da görür. Ne zaman 7. katın 7. alemine indi ilahiye ulaşırsa, indi ilahinin en yüksek noktası, varlıklar aleminin en yüksek noktası Sitretül Müntaha'dır. Müntaha'daki en sondaki, en yüksek noktadaki yapraklarının rengi muhteşem olan bir ağaç sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde o kadar güzel renkli yapraklara sahip bir ağaç bulmak mümkün değildir. İşte ne olmuştur kişi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında o kişinin
nefsinin kalbi 7 defa daha müzeyyen olmuştur. Ve kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlardı. Deyin ki diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim onlara de ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama bizler, yani benim sahabem ve ben Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlassin diyor Allah Teala. Burası ihlas makamıdır. O Lelbap makamının 7. kademede bıraktığı yerlerin melekutu konusunu göklerin melekutuyla tamamlar. 7. katın 7. aleminin sonuna kadar burada görülür. Ondan sonra kişi salah makamına geçer. Onun 1. kademesinde kişinin günahları örtülür. 2. kademesinde salah nuru verilir. 3. kademesinde günahları sevaba çevrilir. Affedersiniz, 1. kademeyi atladık. 1. kademe Sitret-i Münteha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Yani en yüksek kattaki, 7. kattaki en yüksek noktadaki ağaç göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamının başladığını gösterir. Salah makamının muhtevasına baktığımız zaman orada 1. kademenin tövbe-i nasuh olduğunu görürüz. 2. kademenin günahların örtülmesi olduğunu görürüz. Kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. 3. kademe Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesidir. Başının üzerinde. 4. kademe ise o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan sonra, günahlarını sevaba çevirdikten sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alır. Burada o kişinin nefsinin kalbi 14 mertebeye 5 tane daha ekleyerek 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Ve 19. mertebede kişinin iradesi Allah'a teslim olur. Burası 5. kademesidir. Salah makamının 5. kademesidir. Ve bu 5. kademede irade Allah'a teslim edilir ve kişi Allah'ın kendisine söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle İrşat makamının sahibi olur. Bütün bunlardan bir haber olan bizim din adamlarımız acaba bu anlattıklarımıza ne diyorlar? Aynı yollardan geçerseniz siz de aynı noktalara ulaşırsınız. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Sevgili kardeşlerim, konumuz vahiydi. Bu noktada Allah-u Teala'dan zaten vahiy almakta olan bu kişi son bulmacanın çözüldüğü bir noktaya ulaştırılır. İrşada memur ve mezun kılındığı kendisine tebliğ edildiği zaman. İfade aynen şöyledir. İrşada memur ve mezun kılındın. Bu kadar. O kişi Allah'ı görür. Allah görülmez diyen saflara söylüyorum. Allah Teala görülür. Ama Allah Teala fizik vücudunuzun bu baş gözleriyle görülmez. Kalp gözüyle görülür. Nefsinizin kalbindeki gözle görülür. Kalp aynasında görülür. Ve o zaman görülür. Nefsinin sadece tasfiye olması yetmez, tam 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. İşte böyle bir izahında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi
ehli tezekkür olmuştur. Daha ulul-elbab makamında. Allah-u Teala'ya tezekkür bu noktada başlar. Şimdi peygamberlerden sonra kimse vahiy alamaz Allah-u Teala'dan diyen kişilere sesleniyorum. Ne zaman öğreneceksiniz Kur'an-ı Kerim'i? Ne zaman öğreneceksiniz dininizi? Ne zaman öğreneceksiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gideceğinizi ve o kadar insanın vebalini omuzlarınıza yüklenerek gideceğinizi? Neden korkuyorsunuz? Bu Kur'an hakikatlerini biz size anlatıyoruz. Tahkik edin. Hatamız varsa hemen yüzümüze çarpın. Ama söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu görüyorsunuz. Ve korkuyorsunuz, kaçıyorsunuz hepiniz. Neden? Biz adam yemeyiz. Sizin omuzlarınızdaki o büyük vebali sizden almak, sizi kurtarmakla vazifeliyiz. Ama kendi elinizle size gelen nimeti itiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Ve kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran işlemlerdir. Kim derecat kazanır? Daimi zikrin sahibi olan kişi her an derecat kazanır. Hem de her an, her saniye 700 derecat kazanır. Çünkü Allah-u Teala ona bir tek derecesine karşılık 700 katını vermek konusunda kesin söz vermiştir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ehli hüküm ve ehli hikmet aynı hüviyette kullanılıyor ve ehli tezekkürdür. Allah'tan vahiy almak yetkisinin sahibidir. Şimdi Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyenler, Zümer Şura suresinin 51. ayet-i kerimesini bir defa daha tekrar edelim. Ve mâ kâne li beşerin en yükel li mehullâhu illâ vahyen. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmaz. İlla vahiy ile, sadece vahiy ile konuşur diyor. Karşılıklı tezekkürün adı vahiydir. Ve ulu'l-elbab olan kul buna erişmiştir. O ehli tezekkürdür. O mütezekkirdir. O mütefekkir olmayı ehli tezekkür olduğu zaman aşmıştır. O rasihun değildir. O ulu'l-elbab'tır. Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez diyenler. Şimdi gelin Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakalım Allah-u Teala peygamberlerden başkalarına vahyediyor mu yoksa vahyetmiyor mu? Birinci konumuz Allah-u Teala havarilere vahyettiğinden bahsediyor. Maide suresi 111. ayet-i kerime. Diyor ki ve iz evhaytu ilel havariyyune en aminu bi ve bi resuli kalu amennâ veşhed bi ennenâ müslimûn. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman Hazreti İsa'nın havarilerine bahsediyor. Vahyediyor Allah-u Teala. Şimdi sormaz mıyız bizim bu din adamlarına? Yoksa Hazreti İsa'nın havarileri de peygamber miydi? Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilmemekte de mazur görüyoruz sizi sevgili kardeşlerim. Bilmiyorsunuz çünkü size öğretmediler. Gayet tabii, gayet normal. Peki neden korkuyorsunuz? Öğrenmediğiniz bir şeyi
Neden öğrenmediniz diye size kim haddinizi bildirecektir? Kim size sizinle kavga edecektir? Kim size serzenişte bulunacaktır? Öğrenmeniz bir şeyi bilemezsiniz. Öğrenmediğinizde kesinlikle biliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim en az 10 asırdan beri incelenmiyor. Okullarda öğretilmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu öğretilmiyor. Nasıl müzikal bir şekilde okunabileceği, tecvidli Kur'an-ı Kerim okunması öğretiliyor. Öğretilmediğine göre sizin öğrenmemeniz kadar tabii bir şey olamaz. Biz sizi kınamıyoruz ki. Bilmemeniz ayıp değil. Bilmemeniz sizin suçunuz değil. Sizi hiçbir zaman suçlamıyoruz. Ama bizim üzüldüğümüz şey başka. Eğer siz Kur'an'ı öğrenemezseniz, biz size Kur'an'daki bu hakikatleri öğretemezsek, o zaman siz bu cehenneme doğru giden bu ülkenin halkını kurtaramazsınız. Ve omuzlarında bu dünyadaki en büyük vebal oluşur. Şu anda vebaldesiniz. Çünkü Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hep söylediğiniz şeyler sizlere ağababalarınızın öğrettiği Kur'an'a ters düşen sözler. Diyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Amenna sadnakna. Gerçekten son peygamber, yani nebilerin mührü, nebilerin hatemi, hatemin nebiyyin odur. Peygamberlik müessesesi nübüvvet onunla sona ermiştir. Tamam. Bir hakkın doğru bir söz. Peki vahiy onunla kesilmiş midir? Diyorsunuz ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Yalan bu. Yanlış. Size bir takım Kur'an'ı bilmeyen insanlar ilim öğretmişler akılları sıra. Ama öğrettikleri ilim yanlış. Hala inanmıyorsunuz değil mi? Bizim bu ilmi Allah Teala'dan aldığımıza hala inanmıyorsunuz değil mi? Öyleyse nereden biliyoruz bunları? O sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini nereden biliyoruz? Siz diyorsunuz ki Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez. İşte size kaç tane ayetle şimdi bir defa daha ispat edeceğiz. Allah'ın peygamberlerden başkasına da vahyettiğini. Hanginiz bana havarilerin peygamber olduğunu iddia edebilir? Havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik, bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havarilere vahyettiğimiz zaman ve iz evhaytu, o zamanki biz vahyettik diyor Allah Teala. İlel havariyine, havarilere, o zamanki biz vahyettik. Havarilere vahyettiğimiz zaman diye de ifade edilebilir. Öyleyse demek ki havariler peygamber değil ve Allah Teala havarilere vahyediyor. Bu kadar yetmez mi? İnsan olana, aklı başında olana, körü körüne insanları suçlamaya yönelmeyene yetmez mi bu kadarı? Hayır. Dahasını da söylemek mecburiyetine hissediyoruz kendimizi. Allah Teala yere, göklere ve dağlara hükmediyor. Allah Teala Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Biyenne rabbeke ehvaliha." Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah Teala. Ayrıca Allah Teala biz göklere, yere ve dağlara vahyettik ki emaneti yüklenin diye, onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar diyor Allah Teala. Ve emaneti insan yüklendi, o insan ki cahildir ve nankördür diyor. Bu Zilzal 5'te sadece yere vahyettiğini söylüyor. Ama diğer ayette yere, dağlara ve göklere vahyettiğini söylüyor.
Peki arıya vahyetmiş mi? Evet, arıya da vahyetmiş. Şimdi bize bir sürü masal anlatacaksınız. Arıya vahiy edebilir ama peygamberlerden başkasına vahyetmez diyeceksiniz. Demin söylediklerimizde duymamazlık edemezsiniz. Bunlar hep kasete alınıyor. Bilgisayarın hafızasında birikiyor. Yalan söylemeye çalışmayın lütfen. Kendi kendinizi

evler, yani kovanlar edinmelerini vahyetti diyor. Hayvana vahyedebilir ama insana vahyedemez mi diyorsunuz, vahyetmez mi diyorsunuz? Gerçekten bu kadar ilimden uzak mısınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ilmini biz sizden öğrenmedik. Sizin okuduğunuz kitapları biz okumadık. Bunları bize Allah öğretti. Hala bizim bir sahtekar olduğumuzu zannediyorsunuz, öyle değil mi? Peki nasıl oluyor da İzmir İlahiyat Fakültesi bütün söylediklerimizin cevabını evet olarak veriyor? Erzurum İlahiyat Fakültesi de öyle. Yalnız sizler mi kaldınız geriye? Her söylediğimizi inkar edecek olan. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Şu anda siz insanları cehenneme götürecek olan bir trenin üzerinde onlarla beraber gidiyorsunuz. Onları cennete götürmekte vazifeli olan siz, din öğreticiler, ilahiyatçılar. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Yoksa Hazreti Musa'nın annesi peygamber miydi? Böyle bir iddianın sahibi olan var mı içinizde? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Taha 38 ve 39. İz evhayna ila ummike ma yuha enik zifihi fit tabuti fak zifihi fil yemmi el yulkihil yemmu bis sahili yehushu aduvun li ve aduvun lehu ve elkaytu aleyke mehabeten minni ve li tusnea ala ayni. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, yani Nil nehrine bırakmasını, yani vahyetmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. İz evhayna ila ümmike, senin ümmüne, senin annene evhayna, biz vahyettik diyor Allah Teala, iz geldiği için etmiştik oluyor. Ma şeyi yuha, vahyedilecek olan. Vahyi vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra denize, yani Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın, benim ve onun düşmanı onu alsın. Yani Firavun, Allah'ın da düşmanı, Hazreti Musa'nın da düşmanı. Ve gözümün önünde, yani korumam altında yetiştirilmesi için sana kendimden muhabbet verdim, sevgi verdim diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Sadece arıya, sadece göklere, dağlara değil, insanlardan havarilere vahyetmiş, açık ve kesin. Zaten bu kadarını söylediğimiz zaman sizin susmanız ve düşünmeniz lazım. Demek ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına vahyediyormuş. Allah-u Teala Hazreti Meryem'e vahyetmiş mi? Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini bir başka ayette daha söylüyor Allah Teala. Evvela onu tamamlayalım, sonra Hazreti Meryem'e geçelim. Kasas 7. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesine şöyle vahyettik diyor Allah Teala. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını, yani nehre bırakmasını ve sen korkma, masum olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz ve onu mürselinlerden, yani resullerden kılacağız. Hazreti Musa bir nebi resuldü, peygamber resul. Tabii size göre o yanlış bilgileriniz sebebiyle bütün resuller

Bilir, öyle değil mi? Ama öyle değil. Bütün nebiler Resul'dür. Akaidin o beş tane ayağından bir tanesi oturuyor yerine. Bütün nebiler gerçekten Resul'dür. Ama sizler diyorsunuz ki bütün Resuller nebidir. Hayır, bütün Resuller nebi değildir. Veli Resuller vardır. Bir de nebi Resuller vardır. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın Resulleri var olur. Hazreti Musa'nın annesine bu Kasas suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şekilde vahyettiğini söylüyor. Ve Allah'ın Hazreti Meryem'e vahyetmesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 47'de Kâlet Rabbi enna yekûnü li veledün ve lem yemsesni beşer. Kâle cezalikullahu yahluku ma yeşâ. İzâ kada emren fe innemâ yekûlu lehu kun feyekun. Hazreti Meryem dedi ki Rabbim, Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur ki? Allah'a diyor ki Ya Rabbi bana bir erkek dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur ki? Allah da ona öyledir. Ama Allah dilediği şeyi yaratır buyurdu. Melekler de ona dediler ki bir emrin yerine getirilmesini istediği zaman ona ol der, o da olur. Gördü diyor ki Hazreti Meryem Allah'la konuşuyor. Rabbi diyor, Rabbim diyor. Ve ondan cevap alıyor. Bana bir insan dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur diyor. Allah da ona diyor ki öyledir diyor. Kezalike işte öyledir. Kezalike Allah'ı, kezalike Allah'ı. Allah dedi ki öyledir. Ama Allah kezalike evet ama Allah'ı yahluku men yeşâ. Allah dilediği şeyi halk eder, yaratır diyor. Meryem suresinin 22, 23, 24, 25, 26. ayetleri Allah Teala ile Hazreti Meryem arasındaki vahyi anlatıyor. Meryem 22 ve hamelethu fentebezet bihi mekanen kasiyya. Böylece ona hamile kaldı. Yani Hazreti İsa'ya. Aslında bir erkekle teması yok. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, uzak bir yere çekildi. Meryem 23 ve ecaehel mehadu ila cizin nahlet. Nahle. Kâlet ya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyen mensiyya. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine mecbur etti. Yani sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. Yani herkesin onun hiçbir suçu olmadığı halde bir çocuk doğuracağı için onu kötü kadın olmakla suçlayacağından korkuyordu. Ve Meryem 24 ve nedaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbuki tehteki seriyya. O zaman onun yani Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma diye bir nida geldi. Rabbin senin alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve Meryem 25 ve huzzi ileyki bi cizin nahleti tusakit aleyki rutuben ceniyya ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün. Toplansın.
Meryem 26 ve Kuli ve Şebi ve Karri aynı. Fe imma terayin ne minel beşeri ehaden ve Kuli inni nezertü li rahmani sâmen felen ukallimel yevme insiyya. Artık ya hiç gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Allah Teala diyor bunu. Meryem 26'da Hazreti Meryem'e diyor. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Peki Allah-u Teala'nın peygamberlerden sonra hiç kimseye vahiy etmemesi söz konusu diyorsunuz. Ya Hazreti Zekeriya'nın cami halkına vahiy etmesine ne diyorsunuz? Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'nın kendisine 3 gün konuşmama konusunda bir işaret vermesi üzerine gene çıktı kürsüye, minbere ve onlara vahyetti konuşmasını. Diliyle söylemedi ama hepsi Hazreti Zekeriya'nın söylediğini anladılar. Öyleyse Allah-u Teala dilerse bütün insanlara bir insanı bile vahyettiriyor. Bir insanın bile bütün insanlara vahyetmesi söz konusu. Ama bizim hazretler diyorlar ki hayır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ydı. Gerçekten bir hakkın doğru bir söz. Nebilerin sonuncusu, mührü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ondan sonra Allah-u Teala asla ve kat'a kimseye vahyetmez. Allah-u Teala da hiç öyle söylemiyor. Peygamberlere vahyederim, peygamberlerden başkasına vahyetmem demiyor. Hatta bir insana, Hazreti Zekeriya'ya başka insanlara vahyetmek yetkisini veriyor ve vahyettiriyor. O kendisine vahyedilenlerin hiçbirisi Resul veya Nebi değildi. Öyleyse bu ilim gururundan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili din adamları? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Dikkat edin. Yalnız siz olsanız çok önemli bir konu olmaz bizim için. Bir kısmınız inanır bize, bir kısmınız inanmaz. Ama bizi en çok üzen şey siz bizi incelemek gereğini görmeden mahkum etmişsiniz. Bu büyük vebal yazar sizin omuzlarınızın üzerine. Eğer bizi suçlayacaksanız evvela sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun. Bakalım onca ihtarda bir tek hata bulabilecek misiniz? O zaman onları bize Allah'ın yazdırdığını öğreneceksiniz. Siz buna da gerek görmüyorsunuz. Yazdıklarımızı incelemek gereği bile duymuyorsunuz. Ve sadece bir tek şeye aklınızı takmışsınız. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Öyleyse buna da vahyetmez. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez mi? Aranızdan bir erkeğe vahyederim diyor Allah Teala. Ne diyorsunuz? Allah Teala'dan başka şeytan da vahyediyor. Şeytan da insanlara vahyediyor. Yahu benim aziz kardeşim, şeytan insanlara vahyeder de Allah vahyetmez mi? Nasıl bu kadar büyük bir hatanın içine düşebiliyorsunuz? Hiç mi incelemek aklınıza gelmiyor Kur'an-ı Kerim'i? Bakın benim hakkımda hüküm veriyorsunuz. Benim bir sahtekar olduğumu söylüyorsunuz. O Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o kitabı benim kendimin yazdığını söylüyorsunuz. Her söylediğiniz yanlış.
bu sizi Allah'ın katında töhmet altında bırakır. Yakın gelecekte siz incelemeyeceksiniz belki o ilim gururunuzla, ama 100 kişiden 90'dan fazlası inceleyecek din adamlarının. Hepiniz bizim doğru söylediğimizi teslim edeceksiniz. O günler uzakta değil. Bu Allah'ın bize verdiği bir vazifedir. Ve siz ne yaparsanız yapın, bu olay tahakkuk edecektir. Dünyayı hidayete ulaştıracağız. Siz Allah'ın nurunu söndürmeye çalışsanız da ulaştıracağız, çalışmasanız da ulaştıracağız. Bir şey daha söyleyelim. Siz bize bir şey yapamazsınız. Bize bir fenalık edebileceğinizi zannediyorsanız deneyin. Bunu başaramayacağınızı göreceksiniz. Ha benim zavallı kardeşlerim. Hala anlamıyor musunuz beni? Omuzlarınızda vebal var. Bu 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Ve sizin onlara verdiğiniz yanlış din öğretisi sebebiyle. Kur'an'ı çoktan unutmuşsunuz. İşte söylediklerinizin hepsinin yanlış olduğunu ispat etmedik mi şimdi size? Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Allah havarilere vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Meryem'e vahyetmemiş mi? Peygamber miydi bunlar? Şimdi herhangi birine vahyetmesine geliyoruz Allah Teala'nın. Araf 63. Eve acıptım. Evvela Yunus 2'yi söyleyelim. Daha güzel buradan oraya atlamak daha kolay olur. Yunus 2. Ekâne linnâsi aceben en evhayna ilâ reculin minhum en enzirin nâse ve beşirin lezîne âmenum enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması, âmeni olanları, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Garip mi geldi? Bir adam, herhangi bir adama Allah Teala vahyediyorum diyor. Bugün de bir adama, o adam biziz. Bugünkü adam biziz. Bize Allah Teala vahyediyor. Size garip mi geliyor Allah Teala'nın bize vahyetmesi? Acayip mi geliyor? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Hiç indi ilahi gördünüz mü? Görmediniz tabii. Ama biz gördük. Allah Teala bize gösterdi. İnanmazsınız. Bu sizin bileceğiniz şeydir. Ama başka insanların vebalini omuzlarınıza alıyorsunuz. Bizim sizden istediğimiz şey inceleyin, sonra bizi mahkum edin. Bakalım mahkum edebilecek misiniz? İncelediğiniz zaman ilminizin ne kadar cüce kaldığını, güdük kaldığını göreceksiniz. Ve ilimsizliğiniz sebebiyle cidden üzüleceksiniz. İlmi alabileceğiniz yani kapının da başka bir kapı olmadığını, sadece bu kapı olduğunu göreceksiniz. Yakın gelecekte bu söylediklerimizin hepsi gerçekleşecek. Nasıl şimdiye kadar söylediğimiz her şey gerçekleştiyse, bu da gerçekleşecek. Öyleyse, onlardan bir adama vahyetmemiz diyor Allah-u Teala. İşte bu vahyetmenin bir benzerini Allah-u Teala almış Araf 63'te. Eve acıptum en caikum zikrün min rabbikum ala racülün minkum li yunzirekum ve li tettekû ve lâleküm turhamun. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için aranızdan bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? İşte bu zikir Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitap. Ve böylece rahmet olunursunuz diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Eğer ona inanırsanız, ona ait olduğu yere oturtursanız, o zaman anlayacaksınız ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Şimdi sizin büyük çoğunluğunuz
Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne kadar cahilce sözler sarf edenler var aranızda biliyor musunuz? Adam kalkmış, profesör olmuş, diyor ki kim namaz kılıyorsa o zaten mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyordur. Hadi bakalım buyurun şimdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Acaba bu sayın profesör de Allah'a ulaşmış mı? Süre 6 ay. 6 ay hiçbir zaman geçmedi şimdiye kadar. İnsanlık tarihi boyunca. Bu sayın profesörün adı Avnullah. Soyadını hatırlayamadık. Ama hatırlayacağız. Bu zavallı, özellikle profesör payesi almış olan zavallıları acıyorum. Nasıl olur bu sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa kaldırıp rafa kaldırıp insanların asırlarca yazdığı Kur'an'a ters düşen bilgileri gerçek anlamda bilgi zannedip onunla hüküm veren bu zavallı insanlar. Neymiş neymiş? Namaz kılan insanlar, onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle diyor Hazret. Acaba kendisi Allah'a ulaştılar mı dersiniz? 6 aylık sürenin kim bilir kaç yılı geçti ama hiçbir değişikliğe uğramadı bu insanların. Acaba hangi gök katını gösterdi Allah Teala ona? İnsanlar gerçekten kendilerine zulmediyorlar sevgili kardeşlerim. Böylece rahmet olunursunuzdan Allah Teala'nın muradı o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu önce mürşidine ulaştırır. Kesin. Acaba hangi mürşidine ulaştı? Hangi mürşide ulaştı bu zat? Ondan sonra ancak mürşidine ulaştıktan sonra ruhu ayrılır vücudundan ve Allah'a ulaşır. Ve de fenafillah makamının sahibi olur. Allah'ın zatında ruhu yok olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu profesörün adı araştırmacı, düşünür, yazar diyor. Profesör olduğunu da iddia ediyor ama burada profesör olduğuna dair bir içerik, bir işaret göremedik. Muzat söylüyor bunu. Bu zavallı insanlar kendilerini gerçekten alim zannediyorlar sevgili kardeşlerim. İlim Kur'an'dır. Eğer Kur'an'ı siz elinizin tersiyle iterseniz, başka dünyadaki ne kadar kitap varsa hepsini okusanız, hiçbir zaman Kur'an'ın sizin için öngördüğü bu temel faktörlere sahip olamazsınız. Öyleyse demek ki Allah-u Teala her kavimde insanların arasından birilerine vahyediyor. Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kâle lezîne lâ yâlemûne levlâ yükellimunallâhi ev tetînâ âyeh." Kezalike kâlellezîne min kablihim misle kablihim. Teşâbehet kulübühüm,
kat beyennel ayati li kavmin yukinun. Gerçeği bilmeyenler dedi ki Allah bizimle konuşsa ya veya bize de bir ayet gelse ya. Bunlar gibi bundan öncekiler de dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah Teala. Onların kalpleri de ne kadar birbirine benzer. Ayetlerimiz yakine ulaşan bir kavim için ayetlerimizi beyan etmişizdir diyor Allah Teala. Yakine ulaşanlar için ayetlerimizi beyan ederiz diyor. Şimdi peygamberlerden başkasına Allah Teala ayet indirir mi sualinin birinci cevabı bu Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesi. Ama daha kesin bir ayet-i kerime var. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vetlu aleyhim nebe'lizi ateynahu ayatina fenselaha minhu minha ve etbe'ahu şeytanu ve kâne minel gavîn. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Ayetlerimizi verdiğimiz kişi diyor. Sonra o ondan ayetlerden yani ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan gavin oldu diyor Allah Teala. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları? Allah Teala ayetlerini kendisine ihanet edeceğini bildiği halde o ihanet eden kişiye dahi veriyor. Acaba bir Resulüne vermez mi? Ne diyorsunuz sevgili din adamları? Ne zaman aklınızı başınıza toplayacaksınız? Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Sanki vahyetmeye yetkili değilmiş gibi. Şeytanın da insanlara vahyettiğinden bahsediyor Allah Teala. Şeytan bütün insanlara vahyedecek de Allah vahyetmeyecek, öyle mi? Enam suresi 121. ayet-i kerime. Ve la tekulü mimma lem yüzkerismullahi aleyhi ve innehu lefısk ve inne şeyatine lehiyuhune yuhune ila evliyaihim li yücadilukum ve in etatumuhum innekum le müşrikum ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeler için dostlarına, yani dostları olan insanlara vahyederler. Büyücülere, iddam yapanlara, şeytanın dostu olan herkese. Kimdir şeytanın dostu? Herkes. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Sakın bizim profesör gibi siz de, affedersiniz profesör değilmiş. Herhalde yazardı burada, araştırmacı, düşünür, yazarmış bu. Öz Mansur Efendi ve de hakkımızda aman neler yazmış neler sevsinler. Ve Allah Teala diyor ki ve onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Dikkat edin. Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor Allah Teala. Kimdir şeytanın dostları? Gelin bakalım Bakara suresi hangi ayet-i kerime? Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nure. Onları zulmetten nure çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlık kalplerken nefslerinin kalbi nur içinde bırakır. Ve lezine keferu. Onlar ki kafirlerdir. Yani Türkçemizde onu kafirlere gelince diye söyleriz. Evliyahümüt tagute. Onlar da diyor Allah-u Teala tagutun dostlarıdır. Yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Ve o tagut da onları nurdan zulmete götürür diyor Allah-u Teala.
Neymiş bu insanlar? Tağutun insan ve cin şeytanlarının dostlarıymış. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dinemeyenler. İşte bizim Öz Mansur gibi daha kendileri gibi cahil olanlara ilim satan ve sözlerini de inandıran insanlar bunlar. Halbuki yazdıkların hepsi yanlış. Dayalı olduğu yer Kur'an değil sevgili kardeşlerim. Ve her noktada bu insanlar Kur'an ilmine ters düşüyorlar. Lütfen bu ve bunun gibi olanlar bizim konferanslarımıza teşrif etsinler de orada karşılıklı konuşalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir konuşmamızı daha inşallah burada tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezbe isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah-u Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah-u Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe maeşadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediği şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah-u Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri
bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman insan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah-u Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah-u Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah-u Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah-u Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutuyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını O da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir Allah'ın cezbesi. Kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminu nellezine izâ zükünallâhi ve cilet kulübüyüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zade tüm imanen imanları artar. Ve ala rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış. Arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş. O kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin esiri olmayan kişidir. Allah Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde ne söylüyor?

Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki İzdehalü aleyhi fekalü selama kâle innâ minküm vecilûn. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Girenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kâlû lâ tevcel innâ nübeşşirûke bi gulâmin alîm. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz mecburun oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecilun kelimesi, tevcel kelimesi hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor. Aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akıyla çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati, onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçime boyutta kılmıyorsa
Orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. Ferezertnâhüm yunfikûn. Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin. Burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil. Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Ve bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, fazl ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş.

ve teslimi açar. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, 9. basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsanız gene Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız. İrşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah-u Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazladan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu mazeke minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz

Muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve selavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra artık infak gerçek anlamda tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır. Ve %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmareyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levameyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefs-i mülkimeyi tamamlarsınız, Allah'tan ilham almaya başlarsınız, ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefsi mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefsi radiye, mutmainnede doyuma ulaşıyorsunuz, radiyede Allah'tan razı oluyorsunuz, mardiyede Allah da sizden razı oluyor, ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman, nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir onun zikriniz sebebiyle kalbinize girip yerleşmesidir. İşte burada Allah Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin Suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulübühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi
verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri, kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması, aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci'i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir, diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri, cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Dikkat edin ki cezbe ondan sonra gerçek anlamda fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarında nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır. Kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında

Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülü değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun. Ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, değerli dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta erbayin çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervayın çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervayini nasip kılmıştı. Ankara'daki dergahımızda ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı.
Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah-u Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme, ben bundan korktum diye. Allah-u Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu, onu yaşayanlardan öğrenenler Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda
bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah-u Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah-u Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah tarafından nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah-u Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın, buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var.
biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız.
çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları. Ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 6'da 1'dir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun. Onun sayesinde varız,
yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak.
O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insan olarak yaratmış, kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir.
Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz.

Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynadır. Siz onlara iyi davranırsanız, onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız, onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun, sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala.

Dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını
işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi, özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim.
O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: ve bi ahdillahi efhu,
Hâzâ sırat-ı mustakîm fettebiûhû. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayyi mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa. Tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayin mekanı yaşatır, hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz oradasınız. Nefs olarak. Her gece tayin mekan yaparsınız. Tayin mekan yapmak hiç zor bir olay değildir. Herkes yapabilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman rüya görürsünüz. Öyle değil mi? Bütün rüyalarınız bir tayin mekandır. Hepiniz mutlaka rüyanızda bir ara uçmuşsunuzdur. Uçmanın o büyük zevkini yaşamışsınızdır. Ve bunu bir rüya olarak düşünmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayi mekandır. O tayi mekandaki sizin mekanı tayi etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayi mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayi mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayi mekan müessesesi ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanı ve fizik vücut tayi mekanı olarak üç bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayi mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz. Sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayi mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı
fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Allah-u Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah-u Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değil aklınız, fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı aştınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi, bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın
Rabbani tayyi mekanını yapanlar, bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle, uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki, hepiniz tayyi mekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi, ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayyi mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz, ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayyi mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayyi mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayyi mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayyi mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir. Artık kordon bağınız kalmaz nefsinizden. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir.
nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek, dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsanız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayin mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar.
fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah-u Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tayin mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel siz kainatın neresinde olursanız olun bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz, orada, o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah-u Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak
artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametten, kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki?
Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayyi mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor.

Gibi Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız. Evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır. Sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik, bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayin mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayin mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz. Berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir. Her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir mutlulukla. İşte bu tayin mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur. Ne zaman irşada ulaşırsanız Allah Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirsiniz. O teslimle birlikte Allah Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu o ruhla tayin mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayin mekanı nedir? Ruh tayin mekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zulmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayin mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayin mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizikte olabilirsiniz. Fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tayin mekan, ruh tayin mekanı yaparsınız. Mesela sizi haşta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları.